daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası, ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor, fair play'e kadar gidiyor bu işler, onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı, yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz, bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi, zaten net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Harvey Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı. Ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam. Hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da
veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Aldavsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin yani Salem Aldavsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu kulüp takımında da yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım Suudi Arabistan tarafında. Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Giovane Cabral ve Ryan Mendes Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu hani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, dördüncü oldu. Üçüncülük maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım aynı Suudi Arabistan gibi yani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun
takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan-Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını

0: düşünüyorum bir bir olarak. Yazdım simülasyonu. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak yani burada... Demin de konuşuyorduk. Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim. Normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kanté de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kanté de bunlardan bir tanesi. Kanté'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Doué var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Deschamps. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde o lize gibi.

düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor, yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz, çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha, grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya yani burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım. Yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilimi olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizlere açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in çağrısı araca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahly'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var, çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle Idrissa Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı, bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte El Hadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Cisse hocanın, yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı El Hadji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'u oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi
savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul. Ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sander Berge, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında. Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama hani savunma hattı birazcık belki de hani at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda
şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler. Ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte...

Scaloni. Bu arkadaki üçlü de zaman zaman ilerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone

0: Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den, 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır, bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor ve size artık yeni formatta, eskiden son 16 vardı, şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubu ile devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk. Artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe.

Falan. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde, ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir, ama muhtemelen dörtte oynayacaktır ana planda Roberto Martinez, ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten, birçok yani futbola yakın isim, futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak, ama yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık 60 bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma, emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol, ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha, bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu, ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben, bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz, ki savunma hattında demin konuştuk, iyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi, ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı, ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da, yani turnuvada kura şansları iyi olursa, ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor, ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli, ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden 3'ü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao, evet, ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız, ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta, ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası hani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet, kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var, ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası, ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki
Demokratik Kongo.

takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine, yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var, ligimizde bir dönem oynamış, şu an Lens'te forma giyen Tuanzebe var, Burnley'den Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil, ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki, çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'da da gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye, ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanya Spor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı, bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle maçları, yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada, ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz, ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken, ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in, o da merak konusu. Tabii Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz, Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans

0: sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısına bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Yani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartın silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobe Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımda ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi 3. olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi 3. olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Gana ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için birçok şeyi konuşacağız. Gana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikle bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum. Ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere-Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta. Yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere-Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana-İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama-Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan-Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanlı lider, Gana 5 puanlı ikinci, Hırvatistan 4 puanlı en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası'yla alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım

0: konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim. Bunun yanında onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi. Yaşına rağmen Cristiano Ronaldo bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5, yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek, o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Temelburgaz Metin Oktay tesislerinden herkese mutlu akşamlar. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Galatasaray'ımız 26. şampiyonluğu elde etti ve bu 26. şampiyonluğun üst üste 4. şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri golcümüz Victor Osimhen de özel yayında, canlı yayında bizimle birlikte. YouTube katıl, sarı kırmızı paket ve GS Plus Premium'da öncelikli yayınla karşınızdayız. Victor, hoş geldin.
1: Welcome Victor.
2: Thank you.
0: Nasılsın? How are you?
2: I'm fine. Thank you.
0: Evet, gayet iyi. Bu dakikalarda tabii şunu da belirtelim sevgili seyirciler size. Galatasaray'ımızın antrenmanı da devam ediyor Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde. Oradan da zaman zaman güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ben öncelikle Osimhen'e şunu sormak istiyorum. Osimhen'in ikinci şampiyonluğu üst üste ne hissediyor bu şampiyonlukla ilgili olarak?
1: First of all, I would like to ask Osimhen this question. This is your second title in a row, and how is this, special? And how do you feel about this second title that you have won?
2: I mean, feels so good. I mean, the feeling is still overwhelming. I think the first two titles I've won with Gala, I think is the greatest for now. You know, I'm enjoying every bit of it. I think. So far, so good. This is where I enjoy most in my career, and the league titles I've won here has given me some kind of sense of fulfillment, because I feel like I deserve it. The club deserve it. The fans deserve it. So yeah, I'm enjoying my time here as well as the titles won here. So yeah, I feel very good and fulfilled.
1: Çok iyi hissediyorum. Tabii ki ikincisi şimdilik en iyisi diyebiliriz. Şimdiye kadar kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden bir tanesini yaşıyorum. Kupaları da hak ederek kaldırdık. Hem kulüp olarak, taraftarlarımız olarak, hem benim için hem takımımız için. Çok keyif alıyorum şu anda, çok mutluyum.
0: Tabii burada 4 yıl üst üste şampiyonluk Okan hocamız için de çok önemli bir başarı. Futbolcuyken bu başarıyı göstermişti. Şimdi teknik direktör olarak da gösterdi. Bundan sonraki hedef 5. şampiyonluk, bir rekor kırmak. Hem Okan Hoca'nın bu başarısı hem de 5. üst üste şampiyonluk için ne söylemek ister?
1: Four in a row is for our head coach Okan Buruk is very special. As a player he had done this and he is repeating it as a head coach right now. And right now we have the fifth one, this possibility ahead of us. What would you like to say about this possibility breaking this new record?
2: I mean, first of all I have to say you know, he, Okan Buruk, is for me, I think, one of the greatest coach in the league, alongside with Fatih Terim. I think they've done, you know, amazingly well during their tenure, and he did it as a player and has done it now as a coach. And of course, he's in a club also that is very ambitious, that set you know, standards for themselves, and they achieve it, and it's beautiful to see because the fans also they demand more. And then when you talk about the 50 in a row to break your own record is super amazing. And I think just like every time we've won it 4 times in a row with the fans behind us, I think yeah, it's achievable. But also just like this season, next season is going to be even more harder, because of course everything wants to be the best, everything wants to beat Big Galatasaray, and I think because it's going to give them some kind of huge name when they get a win from Gala. So I think everyone should be prepared, including the fans, the players, the staff, everyone associated with this club Gala should be prepared for next season. It's not going to be easy, of course, but I think we will also come very much stronger and we will triumph.
1: Birincisi tabii ki Okan Buruk hocamız, bence ligdeki en iyi hocalardan bir tanesi Fatih Terim'le birlikte. Ve dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de hoca olarak bunu kazanmış olması, bu kendisine koyduğu standardı da gösteriyor aslında. Kulüp olarak da aslında bizim koyduğumuz standardı gösteriyor. Taraftar da talepkar bir taraftarımız var. Onlar sayesinde çok kazanabiliyoruz birçok maçı. Ve onlar sayesinde bu 4 sene üst üste şampiyonluğu aldık. Önümüzdeki sezon daha da zor olacak bence. Tüm takımlar Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorlar. Kazanmanın bir prestij haline aldığını görüyoruz. Ve bize karşı gerçekten zorlayıcı maçlar çıkaracaklarına eminiz. Ama biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz ve daha çok savaşacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız önümüzdeki sezonda.
0: O sezon şampiyonluğu ilan ettiğimiz Antalya Spor maçında kenardaydın ve artık son golde Icardi rakibi çalınlayıp gole gittiğinde adeta gol olduğunu hissettin ve sahaya doğru koştun. O an neler yaşandı? Ne hissettin o an?
1: In the last game when we won and won the title, we were at the sideline and Icardi dribbled past the opponent and you have recognized that there was a goal happening over there and you ran into the pitch. How was the feeling in that moment?
2: I mean, that moment, what Icardi did was it was sensational. It was sensational. Shows how talented of a player he is, and I think when he did that dribble, it was like that's my captain, you know, this type of thing. So I mean, when he did that, I knew he was going to go for the goal himself, because I didn't see Khan at first approaching, because I was just I was celebrating the dribble. He caught the dribble past two persons, so it was really unique in that moment. Then he saw Khan moving, and then he plays the ball. I mean, it's a very good goal. It's a very good goal. It shows off how great a player he is. And I think, that was one of the reasons why when Khan scored the goal, it was done, because it was 3-2 at that time. So when he scored the goal, it was done. So it was just, the celebration started. This is the reason why I ran towards him to say that was a very good play, and also ran to Khan and say that was a very good goal. So yeah, I think, both of them, they deserve the praise for that goal.
1: Evet, o an Icardi çok sansasyoneldi. Yani zaten öyle yetenekli bir oyuncu ki o çalımı atması ve ardından ben de evet işte bu benim kaptanım dedim gerçekten. Sonrasında da kendisi atacak sandım. Ben Kaan'ı görmemiştim ilk önce. İki kişiyi o şekilde geçip ondan sonra Kaan'a pas çıkarması ne büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslında. 3-2'den sonra artık o golle birlikte de biz de kutlamaya başladık. Çünkü artık hani kazandığımıza emin olmuştuk. Ve çok iyi bir pozisyondu, çok iyi bir goldü. İkisini de gerçekten bütün iltifatları hak ettiğini düşünüyorum.
0: Şunu soracağım. Çok önemli bir maçtı Antalya Spor maçı. Şampiyonluğu ilan ettiğimiz maç ama sezon içinde kendisi için dönüm noktası dediği bir maç ya da maçlar var mı?
1: Of course, Antalya game was very important for us, but during the season, do you think there was a breaking point or there were some games that were like so important in your opinion?
2: I think for me, if I'm being fair and honest to myself, I think we already won the league way before. That was when we played Samsung Sport in Rams Park, where we won 3-2. That game was really like the highlight of our season. As at that time, it was really intense. And I think, yeah, of course, every other game was so important, but that game was really our turning point of the season for us, because it was really a big game, a tough one. But we were able to pull through the win. And yeah, just like I said earlier, that game was actually the turning point for us.
1: Bence şahsen, yani kendime adil olmam gerekirse, Samsun Spor'a karşı evde kazandığımız 3-2'lik maç sezonun en öne çıkan maçıydı. Gerçekten çok zorluydu, çok yüksek şiddetli geçmişti. Ama o dönüm noktası oldu. Çok büyük ve zorlu bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok önemliydi ve o andan sonra o dönüm noktası oldu diyebilirim.
0: Peki buna bağlantılı olarak, tabii ki her futbolcu sezon başlarken şampiyon olmak için sahada olur ama bu sene şampiyon olacağız dediği bir maç var mı ya da bir an var mı? Biz bu sene evet şampiyonuz.
1: Of course, all the players are starting the season and they want to win the title. But is there a game, specific game where you said, okay, we are going to win the title this season? Is there a game such?
2: I mean, when we played our rival from the other side, I could feel, because 3 days or 4 days before the game, the whole dressing room was so lively and very, you know, very intense, as well as the training, and everyone, we didn't speak about the opponent that much, but we were only giving ourselves some kind of sense of belonging and trying to let the whole squad know how important it is.

0: it is for us to get this game done at our home and get it sorted out. So from the training, I could see that, I could feel that this game was going to turn out so good for us. And just like it happens, I knew, not like disrespecting anyone, but I knew this game was going to be in our favor. And then from the performance of the whole squad in that particular game, I think we deserve to win that game. We deserve the title. And yeah, I'm really happy we won the game, and also we won the title.
1: Rakibimize karşı, yani diğer taraftaki, karşı taraftaki takıma karşı 3-4 gün önceden soyunma odasında ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum ve herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi o kadar konuşmuyorduk aslında ama orada o aidiyeti hissedebiliyordunuz. Yani bu evimizdeki maç gerçekten ne kadar önemli bizim için, içimizden gelerek onu hissettiriyordu. Ve antrenmanda anladım ben orada bu maç bizim lehimize gidecek büyük ihtimalle diye. Ve ondan sonra da, yani bunu bütün saygımla söylüyorum tabii ki de, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık onlara karşı ve ardından da hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık.
2: Tabii biz şu anda YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket'te ve GS Plus Premium'da yayındayız Utku. Bazı mesajlar geliyor. Onu söylemek istiyorum, sen de lütfen çevirirsen. Mesela Şirin Çakır diye bir kullanıcı demiş ki, sen bizim mucizemizsin, yollarımız kesişmiş çok şükür diye mesaj atmış. Şu anda YouTube'dan yayında bize, kendisine.
3: Of course, this is a live broadcast from YouTube Katıl of Galatasaray and also the GS Plus. There are some comments that they are sending, and one of them say, you are our miracle, and it has been a miracle for you to come to us and achieving such success. Would like to say something to this comment.
0: I mean, thank you so much for the comment. To be honest, I think me and Gala coexisted because Allah has made this possible, and it has written it in the destiny of both Galatasaray and Osimhen to come in contact between each other and do great things. So for me, just like the fans, you know, appreciate that I come to this club, which is very, very beautiful and very rare to see in this modern football. I'm saying this again, I've said it before, and I'm truly, truly, truly grateful to come to this club and experience some sort of very emotional stuff that I haven't seen in my career. Only a few clubs that I've played. I really appreciate the love, the support towards myself, my daughter, my family, everyone. I think it's really beautiful. And every time I step on the pitch, I don't play for Osimhen. I play first of all for these fans, this club, the management, everyone that has helped me through life's journey. I think it's beautiful to see, and I'm really grateful for this.
1: Çok teşekkürler yorum için. Açıkçası Galatasaray ve Osimhen, yani Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. O şekilde büyük bir büyük şeylere ulaşacağımızı ve bunlar için birlikte mücadele edeceğimizi bizim kaderimize yazmış, alnımıza yazmış. Taraftar gerçekten çok özel. İlk geldiğim andan beri inanılmaz destek oluyorlar. Ben çok mutluyum bu kulüpte. Yani duygusal çok özel anlar yaşadım. Bulunduğum diğer kulüplere nazaran çok daha farklı bir yeri var buranın. Burası hem bana, hem kızıma, hem aileme inanılmaz destek olan birçok insanla, taraftarı olsun, kulübün yöneticileri olsun, çalışanları olsun, herkesin gerçekten arkamda olduğunu hissettiğim bir yer oldu. Ve her sahaya çıktığımda da kendim için oynamak yerine kulübe adamak, takıma adamak ve bu formaya adamak istiyorum.
2: Biz zaten onu net olarak görüyoruz. Az önce biraz Okan Hoca'nın çok iyi bir teknik direktör olduğundan bahsetti ama biraz daha gene açarsak, takım üzerindeki en büyük etkisi ne Okan Hoca'nın?
3: You have mentioned that Okan Hoca is a very good head coach, but could you say, if we elaborate a bit, could you say what is the greatest effect of Okan Hoca on the team?
0: I mean, a lot of quality he possesses. I mean, it's not an egoistic coach. It's not actually. He actually believes in his players, which is very good, and which is actually rare, you know, for so many coaches. And the way he speaks, the way he lets some of this experienced player also take charge a bit and take responsibility, it's hard

0: for you to see in this era. So I mean, aside from the way he wants us to play, I think Asseman is actually a great person, and I think for me, he's one of the coaches that I've met that I'm really, really, you know, satisfied with. And every time I put on the shirt, also like I play for him, and just like the rest of the boys. And for me, it's just like I said earlier again, he's actually, you know, I said it again and I will say it again, you know, he and Fatih Terim are actually the greatest, you know, coach in the one of or the greatest coach in the history of this of Turkish football. And I mean, to be honest with you, what he has also done last season in the Champions League is highly, you know, highly applaudable. So I mean, he's a good coach, a good person, and this is what is the most important thing, and I truly have great respect and admiration for.
1: Çok kaliteli özellikleri olan bir insan kendisi. Yani birincisi egoist değil. Oyuncularına inanıyor ki bu nadir bir şey artık günümüz hocaları arasında. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Ve bu ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren şeylerden aslında. Yani büyük bir insan olduğunu söyleyebilirim. Ben çok çok memnunum yani hocam olarak onunla birlikte çalıştığım için. Ve her forma giydiğimizde hem benim için hem takım arkadaşlarımız için yani takım için çalışmamızı ve mücadele etmemizi sağlıyor. Dediğim gibi yani Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi hocaları, belki en iyi iki hocası. Ve bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans da alkışa layıktı kesinlikle. Ve çok saygı duyuyorum kendisine.
2: Tabii program biraz interaktif yapıyoruz. Utku, soru yerine biraz yorumlar geliyor. Ben onları da okuyarak kendisine iletmek istiyorum. Ufuk demiş ki, bir gün Osimhen de bu takımın Okan Buruk gibi teknik direktörü olacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız demiş. Bir başka taraftarımız da Osimhen gol, hep bunu duyalım diye bir talepte bulunmuş ya da bir istekte bulunmuş.
3: We are making a bit interactive, okay? And there are some comments and I'm trying to read as much as I can. And Ufuk, one of the commentators, has said one day maybe Osimhen will be the technical director, the head coach of Gala, and we're going to win the Champions League under his management. And another one says, I will never get tired of hearing Osimhen goal.
0: I mean, I don't know, because I already mapped out my life after my career. But yeah, you never know what the future holds also. I mean, on the other side. So yeah, I mean, the moment now I'm enjoying it, being at a place where I'm loved, I'm doing my job so diligently, and the fans are also, you know, very accommodating everywhere I go. So for me, I'm enjoying it, and yeah, inshallah, we keep on, you know, keep on scoring, keep on making these people happy alongside myself and my teammates, which is the most paramount, because I think the happiness of these fans, you know, is also paramount, as well as the career of the player. So yeah, as long as I'm here, I continue to give my best, and once again, thank you for your support.
1: Bilmiyorum tabii, ben hayatımı planladım aslında genel olarak. Kariyerimin sonrasında neler gelecek, ama gelecek belli olmaz tabii ki de. Ben belki de severim ve başka bir şey yapmak isterim. Şu anda günümü yaşıyorum. Sevdiğim bir yerdeyim. Taraftarım desteğini her gün arkamda hissediyorum ve onları mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftarın mutluluğu bence birinci önceliğimiz olmalı her zaman ve ben de takım arkadaşlarım da bunu öncelik olarak görüyoruz zaten.
2: Bugün basın röportajlarının birinde Gabriel Sara çok iyi anlaştıklarını biliyorum. Beni çok kızdırıyor ama çok seviyorum dedi gülerek. Sara'yla ilişkileri gerçekten çok özel.
3: You have a special relationship with Gabi. In one of the interviews today, he loves him so much, but I am also very annoyed of him about you.
0: I mean, Gabi is a brother. You know, he's someone that. The moment when I came to the club, you know, he was already here, and then we set sight on each other. It was all love when I mean all love means like in the brotherhood. I mean, he's been that jovial guy. He's been that guy that we can chat about a lot of things, a lot about family, a lot about my country, his country, and everything like that. And we talk about when the Syrian national team actually sent him an invite that I said he should try to go there and honor the invite and stuff. So it was we talk about a lot of things, and we have, you know, great respect and admiration for each other, and we also criticize each other in a very good way, in a joking way. And I think it's beautiful to come across someone like him. He's a top lad, and also, you know, one of the most important players also in the squad. And I wish him all the very best. And I was so happy when he was called to the Brazilian national team. And I hope for him that by the special grace of God, he will go to the World Cup, because a player of his talent deserves to be at the World Cup, while Brazil is also going to the World Cup, which is very also good for his career and also for this club. Yeah. So the bottom line is a brother, and also, just like he said, I want to destroy him every time I see him, every time we speak. But above all, he's an amazing person and a top guy.
1: Gabi kardeş, yani kulübe geldiğimde o buradaydı zaten. Yanına oturdum ve tamamen bir sevgi kendisi. Yani konuşuyoruz, gülüyoruz. Ailelerimizden Suriye milli takımı davet göndermişti. Mesela ben gitmelisin, kesinlikle kabul etmelisin daveti demiştim. Çok saygı duydum ve çok sevdiğim biri kendisi. Eleştiriyoruz da tabii birbirimizi ve birbirimizi yükselten şeyler bunlar. Bunu şakayla karışık yapıyoruz. Ve çok keyif alıyorum onunla birlikte oynamaktan. Takımda da en önemli oyunculardan bir tanesi, çok kritik bir yeri var. Ve Brezilya milli takımına çağrıldığı zaman da çok mutlu olmuştum. Ve umarım Dünya Kupası'nda da Brezilya'nın formasını giyecek ve kendi ülkesini temsil edecektir. Çünkü o seviyenin oyuncusu. Hem kendi kariyeri için hem Galatasaray için de çok önemli bir adım olur böyle bir şeyin olması. Ve onu çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz bir insan kendisi.
2: Yine Burak Bey demiş ki, aslında bahsetti Galatasaray formasını giymek nasıl bir his, onu söylemişti. O da şöyle bir yorumda bulunmuş: biz her giydiğinde gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz Osi, diye de bize mesajını göndermiş.
3: Mr. Burak has written a comment as well. You already said that you're proud of wearing Galatasaray jersey, but we are also proud as well every time you wear our jersey, he says.
0: It's beautiful, it's beautiful. Thank you very much, thank you.
3: Çok güzel, çok güzel, çok teşekkürler.
2: Ben kolunu da sormak istiyorum. Alçıda çıkmış. Şu an nasıl durum?
3: The cask is off. I would like to ask about your arm as well. Is it okay? They are also curious.
0: Yeah. Now it's okay. I have to use the opportunity to say a very big thank you to Dr. Yena and his to the medical staff at the hospital where I did the. Is it Acibadem? How you pronounce it? The hospital.
3: Acibadem.
0: Acibadem. Yeah. Acibadem. Big shout out to them for, you know, for their constant care while I was undergoing the surgery, and also to Yenai, did an amazing job, to the physio, everyone, Samet, Seda, I love them. I think they did an amazing job for me to be back on time, to try to help the team. So also this league that we won, attribute some of the success also to this guys, the physiotherapists, all of them, the doctors, because it's actually not easy, and they did an amazing job on me, and I'm really appreciate.
1: Şimdi iyi, çok teşekkürler. Yani Doktor Yener'e teşekkür etmek istiyorum. Sağlık ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Acıbadem'de orada operasyon geçirmiştim. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Doktor Yener olsun, fizyo, herkes gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Çok mücadele ettiler benimle birlikte. Samet olsun. Takım için ne kadar önemli olduklarını gördük. Ve şampiyonlukta da payları var mutlaka ki. Onlar da bu şampiyonluğu getiren insanlardan oldu. Çünkü hemen takımın ihtiyacı olan anda geri dönmem için ellerinden geleni yaptılar.
2: Evet, buradan sağlık ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muazzam bir iş çıkarıyorlar. Başta Yener Hoca olmak üzere. Şunu da soracağım. Taraftar ilişkisi muhteşem. Ultra Aslan'ın kendisi için çok özel bir koreografi hazırlamıştı. Onunla ilgili ne söylemek ister?
3: Your relationship with the fans is amazing, extraordinary. And the Ultra Aslan had prepared the choreography in the stadium for you especially. Would you like to say a couple of words about that?
0: I mean, That was actually unexpected.

0: And every time I see also, even our pictures on my phone and everything like that, I always have this sort of tears in my eyes, which, you know, it saddens me that she struggled for everything, for myself and my siblings, and then she died and didn't enjoy what she was supposed to enjoy now. But at the same time, it's beautiful to see what Gala fans did with the memory of my mom. And yet again, I said again that they are one of the most compassionate, you know, fans around the world, or in world football in general. And I take this medium to say a very big thank you to those people, the ultra, the person that did the mural, absolutely everyone involved that making that actually possible. I mean, I truly appreciate the effort that they put in organizing something amazing, because I think what they did is unbelievable, and it's gonna stay in my heart for the rest of my life till I die. And I want to say again, and every time I have the opportunity, I will say a very big thank you to them. And as long as I remain in this club, and as long as I put on the jersey of Galatasaray, I will always fight for the badge. I will always fight for these fans, for these guys, because they truly deserve it. And I feel the same way, you know, that my teammate also will say the same, because this club is actually a club full of love, compassion, which is very good, and which is very rare for a lot of players to experience in the entirety of their, you know, of their career. And I'm privileged that among the few among them that could experience, you know, something like this, coming from a place of heart. And I think, you know, I think God has blessed me with so many things, and has blessed me also to be in a club that is as massive as Galatasaray.
1: Birayla uzundu evet.
2: It was a bit long. beklenmedik de, kimse söylememişti bana öncesinde. İnternette falan da görmedim. Girince sahaya, orada annemi, kendi küçük halimi, ondan sonra kızımı görünce tabii çok duygulandım. Annemle çünkü vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu tabii. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti zamanında. Ama daha sonra o mücadelesinin meyvelerinin keyfine varamadı, çıkaramadı. Ve Galatasaray taraftarı gerçekten bana inanılmaz bir anı verdi orada. Yani çok duygusal bir taraftar her şeyden önce. Ve bu en duygusal anınızı bu şekilde sizi motive etmek için gerçekten bir anı olarak size vermesi. Ultra Aslan'a çok çok çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan'a da değil, o koreografide emeği geçen, ona efor harcamış herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için inanılmaz bir andı o. Ve hayat boyu da hatırlayacağım bir anı oldu. Her fırsatta da taraftarımıza teşekkür edeceğim ve kalbimden gelen teşekkürlerimi ileteceğim. Formayı da her giydiğimde bu kulüp için mücadele edeceğim, bu takım için mücadele edeceğim. Çünkü başkasını yapmam düşünülemez bile. Hak ettikleri şey bu. Sevgiyle inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Az sayıda oyuncunun bunu deneyimleyebildiğini düşünüyorum ve Tanrı gerçekten beni kutsamış Galatasaray'la.
1: O zaman taraftarlarımızın birkaç yorumunu da aktarayım. Yavaş yavaş da röportajın sonuna geleceğiz. Ersin Bey demiş ki sadece bir forvet değil, rakip savunmaların korkudur rüyası. Gol atmasa bile yaptıklarını görüyoruz. Onun gol atması önemli değil. Takım için oynaması ve kaptığı toplar enerji inanılmaz. Torunlarımıza bile anlatacağız demiş Ersin Bey. Bunu iletim taraftarımızın mesajı.
2: Mr. Ersin has said that you are the nightmare of the opponent center backs, the defenders, and you're not just a striker. You can score goals, or maybe you don't score goals, but you will recover the ball, and you're an amazing player by any means.
1: Bir yorumda söyleyeceğim. Bir taraftarımız demiş ki annem 53 yaşında, senin çok büyük hayranın, seni çok seviyoruz, o hep bizimle kal demiş.
2: Another fan says my mother is 53 years old and she is your biggest fan and she wants you to stay with us forever and ever.
1: Bunları okumam gerekiyor çünkü bir tane daha okuyacağım. Çünkü çok özel mesajlar gerçekten. Emin Bey de demiş ki Osimhen sen bambaşka bir karaktersin. Oyunculuğun, insani karakterin, aidet duygun. Seni çok ama çok seviyoruz. Senin canın yanınca bizimki daha çok yanıyor. Sen bizi al Allah'tan.

0: Gelen bir lütufsun, seni çok ama çok seviyoruz demiş.
1: You're very special and these comments are very special as well, so I have to talk of these. With your character as a player and with your feeling of belonging, you're definitely a God-given blessing for us and we love you that much.
2: Thank you very much.
0: Bunları okudum. Artık sadece birer cümleyle birkaç sorum var. Çok da fazla yormak istemiyorum. Öyle sorarak başlayacağım ve devam edeceğim. Son dakika penaltı olsa kullanır mı?
1: Just one phrase questions, okay? We are making you tired a bit. If it was last minute penalty, would you take it?
2: Of course. Tabii.
0: Kesinlikle. Türk yemeklerinden birini önerse bize neyi önerir?
1: Which Turkish food would you recommend us?
2: Oh, I actually don't know the name, but it's a rap. What's the name? What's the name of that rap?
1: Dürüm.
0: Dürüm.
1: Hangi dürüm?
2: Dürüm.
0: Dürüm.
2: Yeah. This. I love the rap a lot.
0: But
2: to be honest with you.
1: But which one?
2: There are different types.
1: Yeah.
0: Adana dürüm, Urfa dürüm.
2: Absolutely.
1: Chicken dürüm.
2: No, beef. There's beef.
1: There is beef, but there is with you know, a bit hot, spicy, and
2: yes, or the beef one.
1: Yeah.
2: But to, apart from this, I think this country has one of the best food in the world. Yeah, to be honest with you, yeah.
1: Dünya üzerinde
0: kebaba çıkıyor aslında. Evet.
1: Kırmızı et ve dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesine sahip bu ülke.
0: Doğru. Yeah. Aynen. Galatasaray taraftarını tek bir cümle ile anlatırsa.
1: If you could explain the whole of Galatasaray fans with one sentence, what would it be?
2: Sensational.
1: Sensational.
2: Should I continue? Exceptional.
1: Devam edeyim.
2: Loving.
1: Sevecen.
2: Compassionate. And hardcore.
1: Hardcore.
2: You know hardcore.
1: Like
2: hardcore.
0: Yani aslında genç bir oyuncu ama hala bizim için. Böyle 18 yaşında ya da daha küçük bir futbolcuya tavsiye verse ne söylerdi? Tek bir tavsiye.
1: If you could give a recommendation for a player of 18 years old, what would it be?
2: My advice to an 18 years old. I mean,
1: football player.
2: A football player. Yeah. Trust in God. Have confidence. Believe in your ability. And it's crazy to say, but many people don't want to hear it, but you're gonna fail at one point in your career. It happens to me 2 times. And then when this happens, you know, say your prayer, whichever religion you are, Muslim, Christian, say your prayer, go out there, continue to work hard, believe in yourself again, restart again. And I think because these are the principles that actually work for me. And then again, never give up. Never give up because the victory is also at the end. So for me, these are my principles that actually work for me. And yeah, I hope any 18 years old or younger or older is listening to me or is seeing me, yeah. I think these are the principles that work for me and inshallah this is going to work for you if you put it in practice also.
1: Tanrı'ya güven, yeteneklerine güven ve kendine güven derdim. Çünkü başarısız olacaksın. Çoğu insan bunu duymak istemez ama başarısız olacaksın. Bu benim başıma 2 kere geldi. Bundan kaçınamıyorsun. Fakat başarısız olduktan sonra çalışmaya devam etmek lazım. Tekrardan kalkıp hangi dini inanca sahip olursanız olun, Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz. Duanızı edin, çalışmaya devam edin ve bu prensiplere bağlı kalarak hareket edin. Çalıştığınız zaman eninde sonunda pes etmezseniz eğer ki ben pes etmem, eninde sonunda kazanacaksınız. Bu 18 yaşında biri için olabilir, daha genç veya daha yaşlı biri için de olabilir. Ya benim izlediğim yol bu oldu ve benim işime yarayan da bu oldu.
0: Peki stadımız Rams Park.
1: Our stadium, Rams Park. What would
0: one
1: you say?
0: Okay, 2, 3.
2: Hell.
1: Jannah.
2: I mean, for the, you know, I wouldn't want to play against, you know, against Galatasaray in Rams Park. Because even as a player, you know, the unstoppable noise and an atmosphere is unbelievable. You know, I get to see most of the time on social media with like big accounts also like from the US, you know, talking about the stadium, and most of the time when I haven't came here, I think you guys played one in the Champions League, and then there is this banner that say welcome to hell. So I was watching from like on my TV, and I'm like, what is it gonna be like if the if someone is like inside the stadium and witnessing something like that? And then when I came here and see that truly, truly, when they put out there like welcome to hell, it's actually hell. But I mean, for the opponent is a hell, but for us it's like a, it's a heaven, you know, because it's beautiful when you hear the sound of these fans 90 minutes on their feet cheering us up. It's beautiful, and I think you know, I think Rams Park is one of the most iconic. When I mean iconic, I'm actually not trying to mince my words, and I mean one of the most iconic stadium in world football. And I think in terms of atmosphere, to be honest with you, there is no stadium that comes close to this.
1: Galatasaray'a karşı Rams Park'ta bir oyuncu olarak oynamak nasıl olur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ben atmosferin inanılmaz olduğunu televizyonda izlemiştim çünkü gelmeden önce. Ve çok büyük bir hesapta vardı Instagram'da. Orada da görmüştüm. Orada Welcome to Hell yazıyor şeyde pankartta. Ve ben oraya gitsem acaba nasıl hissederdim diye düşünmüştüm. Ve ilk geldiğimde gerçekten de cehennem gibi olduğunu gördüm. Tabi bu rakip için cehennem ama bizim içinse cennet gibi oluyor. 90 dakika ayakta, taraftar sizi destekliyor. Bence gerçekten hani bunu küçük bir kelime olarak düşünmeyin. İkonik statlardan bir tanesi. Yani atmosfer olarak dünya üzerindeki en ikonik statlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yakından bile geçmiyor diğer herhangi bir atmosfer.
0: Şampiyonluk kutlamasında mikrofonumuzu aldı ve adanmış hayatları söyledi. Onu denedi. Peki en sevdiği tezahüratı sorsam?
1: You know, we have the chance and you try to sing the... You took the microphone from them and you try to sing Adanmış Hayatlar.
2: It's called the Adanmış Hayatlar. The one we sang in the dressing room of
1: yes,
2: the opponent?
1: Yes.
2: Ah, yeah, that song is so nice. I like it. I like it a lot. And it brings... When one player start the song, in like 2 seconds, it's like very contagious, you know, these things. Everyone start to sing it. I mean, Gala has so many songs, but this one is actually my favorite. And someone like Mario, Lemina also. I mean, I like this song. It's amazing.
1: Evet, bir şey de orada denemiştim ve biri aslında biz soyunma odasında, rakip soyunma odasında da bunu çalmıştık. Biri onu söylemeye başlayınca bulaşıcı, ikinci kişi de söylemeye başlıyor. Benim favorim şahsen o, aynı zamanda Mario Lemina'nın da favorisi o.
0: O zaman bir iki tane kaldı. Bu sene FIFA Ranking'deki puanını sorayım, kaç bekliyor şeyini, ratingini? 87'di galiba bu sene, seneye ne bekliyor daha yüksek?
1: Yeah, which FIFA rating do you expect for the coming year? It was 87, I think.
2: I think now should be like 90. Yeah, 90.
1: 90 olmalı değil mi?
2: 90. I don't know yet.
0: Daha da yüksek hatta.
2: Even higher. One person will never agree with me, Gabi. He will not agree with me. Sarah will not agree with me, but yeah, I mean 90, yeah.
1: Gabi Sara kabul etmez bunu muhtemelen. Benle aynı fikirde olmaz ama yani umarım 90 olacak.
0: Peki bize söyleyebileceği Türkçe kelime var mı?
1: Any Turkish words that you can say to us?
2: Teşekkürler.
0: Only.
2: Merhaba. The ones that I know is bad words. I don't want to say it.
1: Kötü kelimeleri söylemek istemiyorum.
0: Yok, zaten günü geçirmek için yeterli. Merhaba.
2: Günaydın. These things.
1: These are enough for daily, you know.
2: Yeah, this is enough for the daily life. Yeah.
1: Günlük hayatta yeterli.
0: Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Osimhen'e, Victor'a. Tabii, Kurumsal İlişkin Direktörümüz Murat Bereket'e teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında Kemer Burgaz'da, Egehan Şengül şu anda arkamda gözükmüyor ama o bize çok büyük destek verdi. Coşkun Gülbağar, medya ekibi, Utku Yurt Bey, sana çok teşekkür ediyorum gerçekten bize verdiğin destek için. Evet. Son olarak kamera orada bir şey söylemek isterse.
2: Hey, you have to give a prop to Utku also. It's not easy, man.
1: Thank you. Son. Seni söylediğimi tekrar etti aslında.
2: Evet.
1: Is there anything that you want to say to the fans, the last thing?
2: Thank you so much, Gala fan. Through this season, you've been with us through it all. the good, the bad time. We had a great time in the Champions League, and above.

0: Oh, we became champion again. For you guys, for me, twice in a row. For you guys, four times in a row, 26 in total. I think next season, of course, inshallah, we will give everything. With you guys behind us, we know that we can go further and also even in Champions League. And thank you for your support. We appreciate. See you on Friday. Let's celebrate our trophy and enjoy. Thank you.
1: Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı. Bütün sene iyi günde kötü günde hep yanımızdaydınız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde burada şampiyon da olduk. 4'te 4'ü kazandık sizlerle birlikte. Önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz. Çok teşekkürler ve Cuma günü görüşürüz. Hadi beraber kutlayalım şampiyonluğu.
2: Biz hazırız. Teşekkür ediyorum.
0: Thank you.
2: Sevgili seyirciler, Victor Osimhen'le birlikteydik. Hırsı, gücü, enerjisi, işte enerjisi o kadar yüksek ki.
3: Son maçtan
2: biz kapatırken o yayından çıkıyor sevgili seyirciler. Müthiş hırsıyla, gücüyle, kuvvetiyle Galatasaray'ımızın en önemli golcüsüydü bizim. Ona teşekkür ediyoruz. Utku, sana bir kez daha teşekkür ediyorum verdiğin destek için. Güzel bir röportajdı. Umut ediyorum sizler de keyif almışsınızdır. Yeni röportajlarda görüşeceğiz efendim.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk.
6: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok evet. Kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
7: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğim Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor. Ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin. Noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
6: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
7: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
6: Zaten yapacak böyle basın.
7: Başlangıcı televizyon yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
6: İki tane
7: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
6: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safiye çağrısı. Birlik olunum çağrısıydı. Bir videomuz var, onu izleyelim. Daha sonrasında tamam, devam edelim.
8: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın

0: Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
1: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
2: Evet, ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi, sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi, toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer, bu birlik beraberlik, yani Fenerbahçe'yi birlikte yönetelim anlayışına dair vurgular yapıldı, ama ben biraz şöyle yorumluyorum. Ali Koç kitlesine aslında Aziz Yıldırım çağrıyı yaptı. Ben kavga etmeyeceğim. Böyle bir derdim yok. Birlik beraberliğe ihtiyaç var. O yüzden Hakan Safi'ye destek verecek olan Ali Koç kitlesi ne? Aslında çağrıyı yaptı bence. Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın, ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada, yayına gelmeden önce. Biraz da tabii böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve her an ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafından da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
2: Olmaz, ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya, o Aziz Yıldırım. Orada da bir şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada, o imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm, okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda, ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safi'ye mi?
2: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip, Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle, içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir, ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
2: İzleyelim.
0: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
2: Doğru.
1: Aziz Yıldırım, ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
2: Doğru.
1: Diyor.
2: Bak, bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir. Ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu, böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyonu, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra, o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela, Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları, Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar, bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum, ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor, bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse, derler ki baba bir tane tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyoruz. Aziz Yıldırım buraya girerse 100 bin yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum, mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta mesele de şöyle bakıyordur. Evet, kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum, bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda
2: ben şaşırıyorum.
1: Bunu nasıl dolduracaksın diye
2: ben
1: sorarlar.
2: Şaşırıyorum. O da var, birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. Kardeşim ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler yine söylüyorum hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli, daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın, o girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
2: Belki de yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet öyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım'ınki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre
2: ya
1: nasıl
2: şimdi,
1: değerlendiriyorsun?
2: Hani bu güç listesi meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün birçok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu. Akıl, akıl, akıl, akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Acun Ilıcalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramasak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmaya anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi çünkü hiç kimse bir ön protokol de yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden hani ben, şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım. Konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimi de seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım merak ediyoruz kimleri açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
2: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimleri açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var? Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas

0: kongrede kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an sadece Aykut Kocaman ismi konuşuluyor.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım'ın bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz 4. 5. isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Jesus'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün Elin Asır'a şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail Kartal'a da dönebilir. Tekrar.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzalar atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madar etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe'ye armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
1: kim ikna oldu
0: gelirsem
1: kolay kolay.
0: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu.

0: Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
1: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
2: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse, hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maçı yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
0: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde. Bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin. Yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var. Farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin. Performans dalgalanmasıyla ödedin. Daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın. Kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemindeydi. küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalai tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim, o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam, yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira... okey, kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat, birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır, ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler, gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı, maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var, hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye, ters tarafa, Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl

0: Karın sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemeleri. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pırpır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçin bu işler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor.

0: Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu, lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir, özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep okuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış belli millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazete ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasında bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay, aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de, gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken, yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak, her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı Yani

çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu

0: O baskı da çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
0: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi, yani İnsan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim, oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
0: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğum için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
6: Aziz Yıldırım'ın basın lansmanını nasıl buldun?
7: Akıllıca. Güzel bir lansman planlamışlar. Çok az konuşma, metne bağlı kaldı. Çok fazla hiçbir polemiğe girmeden seri bir şekilde yönetimini tanıttı. Şu an stratejisi iyi gidiyor bence.
6: Stratejisi nedir baba?
7: Stratejisi Fenerbahçe'yi, şunu söylemiş az önce Urfa'da, yani Galatasaray 600 milyon euro bir gelir açıkladıysa demiş, biz 1 milyar açıklamamız lazım. Bizim işimiz proje, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Yol haritamız bu. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Eski başkanları davet ediyor. Bir şekilde gene hep beraber hareket edelim diyor. Hı hı. Yani burada bu yolu tercih etmişler. Şu anki kullandıkları dile baktığım zaman ben çok bir sıkıntı görmüyorum şu ana kadar. Yani eski Aziz Yıldırım, sert Aziz Yıldırım imajından daha çok böyle sakin bir Aziz Yıldırım imajı veriyorlar.
6: Çocuklar, istiyorsanız bir görüntüyü verin. Görüntüyü videosunu verip öyle konuşalım.
8: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım.
6: Ya buradaki şey görüyorum ben, biraz yorgun görüyorum. Değil mi? Eski dinamizmi, eski enerjisi yok gibi gözüküyor.
7: Muhakkak.
6: Sen katılıyor musun?
7: Katılıyorum. Yani yorgun, yaşlandı.
6: Bu seçimi etkileyen bir faktör olur mu?
7: Yok. Bence bir yıllıkta yol haritası koydu kendine. Bence bu bir yılı yapabileceğine inanıyor. Yani kendi performansına da inanıyor. Bence bir yıllık süreçte Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım'ın şu anki o yorgun surat durumu 4 yıl sanki olmaz gibi duruyor İbrahim abi. Yani bir yorgunluk var suratında, hepimiz fark ediyoruz.
6: Belki de bir süreç çok yorucu geçtiği için.
7: Belki de o da olabilir. Biraz arka dinlenebilir belki şeyden sonra. Şimdi Urfa'dan çıkmış mesela. Bayağı bir izdahammış Urfa. Bunca işte olmuş. Mesela Urfa'da direkt Hakan Safi açıklamıştı, destekleyeceğim diye. Daha ilk daha aday olduğunda. Hı hı. Sonra Urfa'dakiler şunu demiş. Yani tamam, daha hiçbir şey belli olmadan Hakan Safi'yi açıkladınız, destekleyeceğim. Yani peki hiç mi bir şey, kriter yok sizin için demiş dernek başkanına. Bu perde arkası konuşmayı aktarayım burada. Ondan sonra onlara durumları anlatmış. Bir daha gözden geçirin demiş. Onlara tamam başkanım demişler. Bu anlatmalarınızdan memnun kalmışlar. Çıkmışlar ama çok bir Fenerbahçe sevgiseli varmış. Şimdi Mardin'e geçiyor bizim memlekete. Hı. Orada da yaklaşık 5000 kişi bekliyormuş. Taraftarla beraber
6: kapıda. Hepsi şey mi?

0: Kongresi hepsi kongresi değil. Orada zaten kongresi 100 benim bildiğim. Ama çevre illerden de kongreleri davet edilmiş. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa yine oradan oraya geçebilir. Yani bütün kongreleri topladığın zaman tahmini orada bir 350 kongresi olur ama taraftar çok akın akın gitmiş mesela iki tarafa da. Kapıda bekliyorlarmış binlerce kişi. Yani bir Aziz Yıldırım eski başkanlığın vermiş olduğu yıllardan beri bir isim muhakkak burada fark ediyor şey konusunda yani tanınma açısından fark ediyor İbrahim abi.
1: Peki burada verdiği mesaja ne diyorsun? Ali Koç ve Hakan Safi yani gelin birleşelim diyor. Ali Koç'un ismini kullanmasına ne diyorsun?
0: Ya bence kullanmasaydı daha doğru olurdu. Ali Koç'la yaşadığı problemler herkes tarafından biliniyor. Daha bundan 2 ay önce karşılıklı divanda 3 ay önce restleşme. Bunlar çok samimi gelmiyor bana açık konuşmak gerekirse. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani kimseyi daha davet etmene gerek yok Sayın Aziz Yıldırım. Ekibin, yönetimin hazır. Çıkar bu işe yol koyarsın. Yani ne Hakan Safi gelir seninle birleşir ne Ali Koç gelir destek verir. Yani bu olacak bir şey değil. İyi niyetle yapıyor bunu belki şu an kendisiyle alakalı.
1: Tamam ama Ali Koç ortada yokken bu. Ne diyor yani? Aslında Hakan Safi ile Ali Koç beraber hareket ediyor diyor mu demek istiyor?
0: Aslında etmiyorlar da bu arada. Evet. Ama onlar tabii ki beraber çalışmış biri. Biri başkan biri yöneticisiydi. Muhakkak Ali, Aziz Yıldırım'dan daha yakın oldukları kesin bir şey. Ama Ali Koç daha dün Atina'da beni bu işlerin içine koymayın. Ben hiçbir taraf değilim. Ben sadece Fenerbahçe maçını izlemeye geldim. İzleyeceğim döneceğim. Beni şu an Fenerbahçe siyasetin içinde olmak istemiyorum diyormuş. Ama yönetimine bakıyorsun Hakan Safi'nin. Eski yol arkadaşları çok var Ali Koç'un. Verelim birazdan istersen listeleri üstüne konuşalım.
1: Sana gelmeden bir Ali Naci'ye bakalım. Ali Naci çünkü biliyorsun öğle saatlerinde şu anda daha uyur. Çok net söyleyeyim yani. Biraz daha söz vermezsek uyur.
2: Yok canım.
1: Baba aynısını şaka bir yana Dursun abi de şeye çıktı. Habertürk'e çıktı. O da güzel bir röportaj yaptı. Sen bir kere röportajı nasıl değerlendiriyorsun? Manşetleri ne olarak görüyorsun?
2: Yani açıkçası ben röportajı izlemedim, dinlemedim de ama şöyle başlayayım İbrahim abi. Ters ayakta yakalandım şu anda.
1: Yo istiyorsan izletelim sana.
2: Aslında seçim öncesi.
1: Yo izletelim. Etmez. Çocuklar dün balonda kullandığımız Dursun Özbek bantlarından 3 tane olması lazım. Onları bir seçimle şeyle ilgili olan, 16-4 ile ilgili olan, Icardi ile ilgili olan ve Osimhen ile ilgili olanları bir hazırlayın. Ondan sonra
2: ben seçimden başlayayım bence. Evet. Bugün belki birçok Galatasaraylı yeni öğrenmiş olabilir.
1: Sen başlamadan hazırlamışlar.
2: Bugün Galatasaray'da abi. Seçim günü aslında. Tek aday olarak giriyor.
1: Alalım bunu.
2: Tabii ki.
3: Sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray emlak aşı oldu, Galatasaray inşaat aşı oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştiriyor, böyle daire. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar.
1: Devam ikinci de verelim. İkinci de verelim çocuklar.
3: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10+4 diye kısıtladı. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun uygulama şekli olmamıştır.
1: Gördüğün kadarıyla daha da var ama önce bir izlediğimiz iki taneye bakalım. Şimdi federasyona karşı açık savaş açtığını belli ediyor. Onunla ilgili diğer kulüplerin de arkasında yanında olduğunu söylüyor. Transferde de aslında benim gördüğüm şöyle bir şey var. Havası var. Dursun Özbek daha evvel olmadığı kadar transfer işinin içinde olacak. Kendisi yapacak gibi bir görüntü çiziyor. Bir kere böyle bir görüntü var mı? Doğru mu görüyoruz sence?
2: %100 doğru. Hatta yeni değil, ara transfer döneminde de Sayın Başkan aslında net bir şekilde direksiyonun başındaydı. Onayladığı, onaylamadığı transferlerle Galatasaray'ın yol haritasına kendi karar verdi kulüp başkanı olarak. Yoksa ara transferde de Okan Hoca'nın en çok istediği isim Pepe Gueye'ydi. Villarreal'de oynayan ama yüksek bonservis harcamayacağız dedi. Ve nitekim de bir anlamda kiralama formülüne baskıladı. Hem kurmaylarını hem de Okan Hoca'yı. Bu dönemde de açıkçası bütün ipler Sayın Başkan'da olacak. Tabii ki futbol yönetiminde Sayın Abdullah Kavukçu'nun da açıkçası görüşleri çok değerli. Ama son karar tabii ki başkan olarak Sayın Dursun Özbek vermek istiyor. Biraz da geçmişte belki yaşanan tecrübeler, işte Galatasaray'ın çok ciddi bonservis bütçelerini karşılayacak durumda olması ama bunlardan daha yüksek verim alma isteği Sayın Başkan'ın böyle bir yola itti. Gerçekten gayrimenkul kısmına şöyle bir giriş yapayım. Riva projesinde çok büyük bir payı var Sayın Başkan'ın. Hatta birçok gayrimenkul projesini başlatan isimlerden bir tanesiydi. İşte başta bu Leo Residence, şu anda hala satışları devam eden. Ama ilk döneminde bir erken seçim kararıyla birlikte projeleri yarım kalmıştı Sayın Başkan'ın. Bunları bitirmek için geldi ve cidden de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray Kulübü'nün en uzun süre alan ikinci başkanı olacak bugün. Tek aday olarak.
1: Ali Samiyen'den sonraymış değil
2: mi? Evet, Ali Samiyen'den sonra en uzun süre alan kulüp başkanı olacak ve ben bunu sonuna kadar layıkıyla hak ettiğini düşünüyorum ve hakkını da verdiğini düşünüyorum. Kulüp tarihinin en başarılı başkanı olma yolunda ilerliyor Sayın Dursun Özbek. Hayal etmekten vazgeçmiyor. Evet, Galatasaray bugün belki işte Osimhen'i alıyor, Sané'yi alıyor, Icardi'yi getiriyor ama arka planda Galatasaray Kulübü'nün finansal çözümlemelerini ve geleceğini de inşa ediyor bir anlamda Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada işte stat gelirlerinin bu kadar çok yükselmesi, mağazacılık gelirlerinin yükselmesi, Riva projesi, Florya projesi, Kemerburgaz projesi, orada Leo Residence projesi, bunların hepsinin altında gerçekten Sayın Başkan Dursun Özbek'in çok büyük payı var. Eski başkanların da var ama geliştiren, üreten ve finalize eden isim Sayın Dursun Özbek, hakkını teslim etmek lazım. Saha içinde kazanıyor ama diğer taraftan da ciddi anlamda projeler
1: üretiyor. Bugün seçim var dedin değil mi?
2: Bugün seçim var, hatta gelirken Galatasaray kulübünde çok değer verdiğim bir isim aradı. Ya bugün seçim vardı değil mi, gidip oy kullanayım diye aradı. Yani birçok insan pas geçmiş durumda. Tabii ki tek aday olarak da Galatasaray'da başkanlık seçimini yaşandı. Çok ender görünüyor.
1: Şunu belirteyim, 2013 yılında en son Ünal Aysal tek girmiş.
2: Net ama şöyle bir risk var. Burada da ben gereken çağrıyı camiaya tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve yönetim kurulu üyelerinin. Doğru bir strateji izlemediler bence şu noktada. Şimdi burada en önemli nokta, evet Sayın Başkan zaten çok başarılı. Hem saha içinde hem saha dışında ama camianın desteğini almak, aldığı oy geleceğe dair çok büyük bir önem taşıyor aslında. Yani mesela Sayın Başkan Ünal Aysal 2013'te tek aday girdi. Çok fazla yüksek katılım olmadı. 1404 oy aldı. Bir yıl sonra en ufak bir sportif saha içi dalgalanmada erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence...
1: Sercan ben neredeyim diyor çocuklar. Sercan da verin. İkili olsun. Sercan evet, bu telefonla oynamıyor Halil Naci gibi.
2: Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün 1500-2000 bandında bir oy alması bence rahat rahat o koltukta oturması için de çok değerli ve önemli. Katılım çok önemli ama katılımın açıkçası miktarı çok merak ediliyor. Yönetimde de camiada da. Yani evet tek aday ama...
1: Sorsana sabahtan görüntü kaçmış.
2: Hemen biraz sonra sorayım. Sercan'a pası atayım, daha sonra sorayım. Ondan şöyle evet. Rakam daha sonra vereyim o zaman. Ondan rakamlarla da destekliyoruz.
0: 2000 diyoruz, 2000 diyoruz falan, olaya bak. Biz de 60 bin diyoruz, 40 bin diyoruz. Ne kadar?
1: Tam burada araya girmek istiyorum. Pizza bulsun tatlılarına ne diyorsunuz? Alt patta görünce, şimdi bak alt patta geliyor. Hayal ederken bir canım çekti açıkçası.
0: Abi vallahi ne diyeyim, bizim canımız çekti. Bir uygulamadan sipariş ver de yayında yiyelim. İyi olur.
1: Ya Sercan'ım sen istersin de yapmaz mıyım ya? Biliyorsunuz Pizza Bus'un uygulamasından hem indirimlerden yararlanabiliyoruz hem de para puan kazanıyoruz.
2: O zaman ne denir? Baron'un eli tutulmaz diyelim.
1: Siz rahat olun, tatlılar birazdan burada. Burada açıklamaya da Pizza Bus'un iletişim bilgilerini ekledik. Takipçilerimiz açıklamadaki bilgilerle Pizza Bus'a kolayca ulaşabilirler. Yalnız göründüğü kadar güzel biliyor musun? Sufleyi, sufle gerçekten büyük sürpriz ya. Müthiş. Ben yani yalandan bir alayım falan yani böyle... İyi bir şeyler söyleyeyim derken arkadaş
2: tam ortada baş
1: çiğnemeden diye götürdüm biliyor musun?
2: İnanılmaz abi, bir de sıcak geliyor. Ortada baş rolde ya. Evet, direkt. Evet. Bir numara.
1: Profiterol da çok şeye benziyor, seksi gözüküyor. Sen ne diyordun kardeşim? Bir şey söyleyeyim.
0: Abi şöyle bir şey. Sabahtan beri sosyal medyada işte Sayın Hakan Safi'nin lansmanı.

0: FB TV ve YouTube'dan yayınlanmadı diye bir şu an ciddi bir kaos var. Birine soruyorum şu an kulüpten. Şöyle diyor. Kendileri istemediler diyor bizden talep diyor. Çağrılmadık, talep edilmedi diyor. O yüzden bizden de giden olmadı diyor. Kulüpten biri yazdı bana. Hani niye yayınlamıyorsunuz lansmanı? Sonuçta bugün basına tanıtıyor yönetimini. Bizden talep etmediler diyor. Etmedikleri için bize diyor göndermedik diyor. Etselerdi gönderirdik diyor. Yani burada şu an sosyal medyada bu trend olmuş durumda. O yüzden ben sordum, aldığım cevabı buradan aktarıyorum. Gerisi tabii ki onların
1: Allah Allah, kendileri istemediği için. Yani
0: evet, öyle yazıyor şu an. Yani bana şimdi FB TV'den biri yazdı.
1: unutmuş olabilirler peki ya. Yani mesela ki.
0: Yani bence şöyle olmuş olabilir. Hakan Safi tarafı ne de olsa biz lansman yapıyoruz ya, bizim dememize gerek yok. Gönderirler diye düşünmüş olabilirler. Fenerbahçe TV'de diyor ki bize talep gelirse biz gideriz, çekeriz, yayınlarız. Belki istemiyorlardır diyor. Onlar da kendilerine göre böyle bir açıklama yapıyorlar. Burada bir eksiklik var iki taraf arasında. Buradan çok kişi şimdi sosyal medyada trend olduğu için sordum. O yüzden
1: peki baba, ben sana şey soracağım. Hakan Safi dün çıktı TRT'de. TRT'deki performansı nasıldı?
0: abi çok iddialı. Çok net. Transferler yapacağız. Oyunu da anlattı. Yapacağım transferlerin nasıl olduğunu da anlattı. Baya baya hem bir teknik direktör, hem bir sportif direktör, hem bir başkan gibi konuştu. Yani net. Şimdi bu vaatler önemli vaatler. Şimdi bu vaatleri gerçekleştirirse millet başını
1: Nasıl
0: üstüne der ki
1: özetlersin abi vaatleri? Mesela 1, 2, 3 diyebileceğin nedir yani mesela?
0: yani
1: Sınırsız paradan bahsediyoruz herhalde mesela.
0: ben mesela şunlardan, mesela ben notunu aldım. Bak şurada özellikle tek tek kısa kısa başlıkları var onun. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi demiş ki takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağım. Dünya yıldızı diyor abi. Yani çok büyük bir kelime mesela bu. Dünya yıldızı, yıldızlarıyla. Sonra demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Net. Sportif direktör istemiyorum diyor. Ben varım diyor. Ve ekibim var. Hocamla beraber diyor. Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1 milyar olacak diyor. Aynı bugün Aziz Yıldırım'ın açıkladığı gibi. Stadyum kapasitesi 65 bin olacak diyor. Öncelikle ben şu operasyonda net söyleyeyim. Hayatta hiç kimse şu an şu aşamada bu kapasiteyi çıkaramaz ve yapamaz da. Bu kadar da iddialı konuşuyorum.
1: Biraz
0: İki başkana da söyleyeyim. Şu an yapamazlar o işi.
1: Hafif bir kuru sıkı
0: O
1: var mı?
0: stat işi ben tamamıyla iki adaya da söylüyorum. Yapabilecekleri bir durum değil. Oranın temeli de o kadar bildiğiniz gibi rahat değil. O stat yıkılmadan o kapasitenin arttırılması çok öngörmüyor bu işin uzmanları. Ha diyorlar biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama zaten yapsalar bile İbrahim abi bu 11 ay geçer, 3 yıllık seçim operasyonuyla yeni başkan seçilir veya mevcut başkan devam eder. Ondan sonra belki bu 65 bin nasıl yapacaklar, üstünde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. İki adaya da söylüyorum. Ben şahsen inanmıyorum. Şu aşamada inanmıyorum. Yaparsanız helal olsun. Ne demiş? Kulübe nasıl para sokulacağını biliyoruz demiş. Teknik direktörüm ve golcüm hazır. Şimdi teknik direktörüm ve golcüm hazır derken bir de özellikle şunun altını çiziyor. Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör diyor.
1: Kim abi? Gel
0: Abi
1: bakalım.
0: çıkamıyoruz için yani aklımıza gelen kimler var?
1: Farioli var, Montella var,
0: Mancini var.
1: Mancini var, değil mi?
0: O kadar. Yerlilerde de zaten
1: Şimdi
0: İsmail
1: hayır,
0: Kartal.
1: şey de var zaten. Jorge Jesus da var ama onu olmadığını söyledi defaatle. O değil demek ki. Dağım var mezarda, mezarlıkta Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar
1: Kim
0: var.
1: var abi başka? Geriye baktığımda kimseyi göremiyorum. Şimdi Montella ile ilgili ben federasyona sordum, bir izin isteme durumu olmuş mu diye, öyle bir şey de yok. Federasyonla bir bağlantısı yok. Farioli olursa olur gerçekten. Şimdi Nuri Şahin'i istememişler filan. Bir bilmeceye dönmüş durumda. Ya
0: Bilmeceye
1: sağa
0: dönmüş.
1: bak derken soldan bir şey yapacak. Ki ben Conte ihtimalinin hala ciddi olduğunu düşünüyorum
0: Ya
1: açıkçası.
0: Conte'yi çok istiyor bu arada. Böyle konu, yani Türkiye'yi bilen diyor ama Conte ile oturduğu yemek yediler. Baya baya bir bastırıyor Conte için. Ama Conte evet diyor mu? O yüzden demediği için orayı fazla üstüne gidemiyorlar Conte'nin kamuoyunda. O yüzden İbre'yi böyle çevirdiler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hala bu isimler içinde yine sanki dönüp dolaşıp iki tarafta yerliye dönecek gibi geliyor bana. Bu hissiyatım böyle. Jesus tarafını, Aziz Yıldırım tarafı istiyor. Aradım, konuştum. Dedim ki var mı masanızda böyle bir isim, gerçekten istiyor musunuz dedim. Özellikle içimizde 6-7 kişi dedi. Jesus isminde çok ısrarcı diyor. Diğer kalan tarafta herkes yerli olsun demiş tamamı. Yani burada bir belirsizlik var. Yerli yabancı da Sayın Aziz Yıldırım'da. Yerli olursa da zaten hepimiz 3 aşağı

0: beş yukarı tahmin edebiliyoruz Aziz Yıldırım'ın aklından geçen ismin kim olduğunu, kimle beraber çalışacağını. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisine ben eğer yerli olursa bence Sayın Aziz Yıldırım'ın tercihi bunlar olacak ilk etapta. Yabancı olursa da Jesus ismini masada konuşuyorlar. Ama Sayın Hakan Safi tarafında Jesus yok.
1: İsmail Kartal var diyorduk. İsmail Kartal da yokmuş. İsmail Kartal dün bir röportaj yaptı.
0: Beni hiç aramadılar dedi. Ama şey var, ben Hakan
1: İsmail
0: Safi'yle...
1: Kartal senin iyi adamdır baba. Değil mi?
0: İsmail Hoca benim iyi adamım.
1: Tamam, sonra mesela hayır, hani röportaj yapmasına bir garip şey yaptım. Şimdi böyle bir kritik durumda niye röportaj yapıyor
0: hiç
1: ki hocam?
0: Hiç aklımıza gelmedi bu kritik süreçte de yapacağını.
1: Hayır, niye sen yapmadın manasında söylemiyorum.
0: Yani
1: hoca
0: ben
1: neden
0: yapacağını
1: yaptı
0: da
1: diyor.
0: düşünmüyordum gerçekten.
1: Yoksa Volkan Demir süper iş yapmış. Bravo, tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Ama hocanın şimdi böyle bir kendini politize etmesi enteresan. Yani beni kimse aramadı. Beni arasanız da demek değil mi? Ellacı.
2: Beklemiş demek ki
1: Ha, böyle bir şey
2: kısaca.
1: girilir mi mesela bu topa? Ha?
2: Telefonun ucunda çaresi
1: Çaresi
2: beklemiş
1: bekliyorum,
2: İsmail Hoca.
1: veriyorsun.
0: Yani evet, İsmail Hoca bence zamanlaması iyi değildi röportaj olarak. Ama Sayın Hakan Safi'nin İsmail Hoca'yı sevdiğini biliyorum. Çok defa oturup sohbet ettiğimizde Tedesco gelmeden önce hatta elini masaya vuranlardan, İsmail Hoca'yı getirelim diyenlerden biriydi. Ahmet Ketenci ile beraber, birkaç kişiyle beraber. O yüzden sıcak baktığını biliyorum.
1: Al bak, demiş ki şimdi şöyle 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim bir tane kupam var. Galatasaray'a inerek Süper Kupayı kazandık. 2. sene kurşunlandık. 3. sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. E baba, 3 tane kupa verelim o zaman. Her seferinde için bir bahane var nasıl olsa. 3 tane kupa teselli ikramiyesi verelim.
2: Abi iki şampiyonu kaybettin mi?
0: Abi araya
2: Kaybettin.
0: giriyorum. Hakan Safi'ye soru soruldu. FB TV mevzusu canlı yayında. Biz istemedik yayınlanmasını dedi. Bakın yani gelen bilgi de FB TV'den doğru. Şimdi Hakan Safi bizi doğruluyor.
1: Ay neden? Keşke verseler aslında. Biz buradan canlı da bağlanabilirdik, biliyor musun?
0: Şu an sıcağı sıcağına Hakan Safi'nin yanından mesaj geliyor bana. Ve biz istemedik. Şu an söyleyeceğim onu.
1: Peki baba, Hull City'nin başındaki Yakirovic olabilir mi? Teknik direktör.
0: Sanmıyorum. Acaba
1: Olsa...
0: Löw ismi hiç geçmiyor. Sence Löw olmaz mı? Bayağıdır çalışmıyor. Ama bilmiyorum.
1: Abi bu Fenerbahçe'de bir de şey var ya, ne kadar çalışıp çalışmadığını, soy ağacına falan bakıyorlar.
0: Bakıyorlar.
1: Canlar isterse istediklerini iyi gösteriyorlar, istediklerini kötü gösteriyorlar. Yani buradan Hakan Safi ile ilgili yani genel performansın L1 üçgende bir röportaj yaptı önce. Daha yumuşak, daha böyle az manşetli bir şeydi. Kendini anlatan bir röportajdı.
0: Evet.
1: Conte ile alakamız yok dedi. Maldini benim sadece arkadaşım dedi. Türkiye'yi tanıyan hoca getireceğim demişti. Dünkü TRT Spor röportajı daha net mesajlar içeren, daha bence ayağı yere basan, daha güzel bir röportaj. Şey olarak verdiği mesajlar açısından,
0: Abi
1: içerik
0: çok
1: açısından.
0: çok önemli iddialı açıklamalar yaptı İbrahim abi. Yani bu açıklamalar tam genç jenerasyonun hoşuna giden bir açıklamalardı. Önemli olan bundan sonra gerçekten bunu yapabilecek mi, bu icraatı görebilecek mi? İnsanlar şimdi ona bakacak. En son kürsüye çıkılacak cumartesi günü, seçimden bir gün önce. Bunlar patır patır anlatılacak ve camiaya kendinizi, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, samimiyetinizi, gücünüzü insanlar görecek. O kararsız oylar sağa sola dağılacak.
1: Ben dün sabah program yaptım abi. Dün öğlen program yaptım.
0: Evet.
1: Dün öğlen programda Haluk bana sordu. Orada mesela Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu, bayağı bir marjın önde olduğunu gördüm, söyledim. 24 saat içinde şeyi görüyorum yalnız. Yani bir Hakan Safi tarafında bir hareket de başladı. Dünkü röportajın etkisi, söylediklerinin etkisi. Aziz Yıldırım'a bir tepkiyi de görüyorum. Hazır bir tepki var. Yani o kim çıkarsa çıksın karşısına, Ali Naci Küçük de çıksa, Aziz Yıldırım'a karşı bir tepkide olan insanlar var.
0: Var.
1: Yani onlar sandığa giderlerse sandıkta değişik sonuçları doğurabilecek bir noktaya getirebilir işi. Ama şeyi söyleyeceğim. Garipsediğim noktalardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin loca sayısı da 280 olarak söyledi şey Hakan Safi TRT'de.
0: Kaçtı?
1: 84.
0: Tabii canım,
2: 84
0: çok
2: niye?
0: az.
1: Abi Galatasaray'ınki zaten 200.
2: Galatasaray'da o kadar yok.
1: Galatasaray'ınki 260
0: Evet
1: mı
0: abi,
1: dedi?
0: 200 yanlış. Bence dili sürtmüştür. Dili sürtmüştür. Yanlış o an.
1: Ben hatta dur dinleteceğim sana ondan sonra. Yani buralara ekipler hazır mıdır sence, yoksa biraz hazır olmadan mı sahaya
0: Abi çok
1: çıkıyorlar?
0: kolay bir şey değil. Şimdi şöyle. 11 aylık seçim. Çok kolay yönetim kurmak. Bir an sahaya çıkmak. İstediği kişileri yönetime almak çok kolay bir süreç değil. O yüzden ben bir nebze de olsa her iki taraf içinde ufak tefek eksiklerin şu süreçte çok göze batmayacağını düşünüyorum. Çünkü İbrahim abi 11 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar hepsi ona hazırlanıyor aslında. En çok girmek

0: isteyenler. Ama yine de fena değil listeler abi.
1: Ben sana listeye geçmeden şu şeyi bir dinleteyim abi. Mesela Hakan Sabi'nin sesini duyalım.
2: Sene kaçın derseniz de herhalde işte 90'lar civarı diyelim. Hatırlayın, bizim stadımızın kapasitesi 25.000'di. Ali Samiyen ona yakındı. İnönü'de 19.000'di. Değil mi?
3: Evet.
2: Sağ olsun, eski yönetimlerimiz, eski başkanlarımız kulübümüze stat kazandırdı. Kendi imkanlarımızla. Bizim hikayemiz o zaman lehimize dönmeye başladı. Biz 55.000 kişi olduk. Rakiplerimiz kendi rakamlarında kaldı. Ve biz o araları güzel açarak devam ettik. Ama yeteri kadar da yapamadık. Benim gözümde. Hala kaybettiğimiz 3 tane de şampiyonluk var. Herkes de bunu biliyor yani. Dolayısıyla ne zaman ki rakiplerimiz de statlarına kavuştu, 2 ay orada tersine dönmeye başladı. 55'e çıkan rakibimizin stadı bizim UEFA standartlarından 45'e düştü. Ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın da stadı 40.000 oldu. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin loja sayısı 278 diyebiliyorum. 75-78. Galatasaray'ın 200 küsürlerde herhalde. Bugün geldiğimiz noktada stat gelirleri ki bizim sportif bahçenin...
1: Abi 278 mesela. Galatasaray'dan da fazla zannediyorlar mesela. Bunları çok bariz hatalar. Bunları çok iyi bilmek lazım.
0: Abi mesela şu anki biz...
1: Yani zaten açıklama... büyük farkı Galatasaray'ın locasının fazlalığı oluşturuyor.
0: Mesela şu açıklama bile ne kadar iddialı. Bak şu an bir açıklamasını 30 saniye olmuş girmişler. Bonservisli oyuncularla da görüşüyorsunuz. Seçim öncesi yıldız transferi açıklarsanız hukuki sorumluluğunuz ne olacak demiş diye sormuşlar. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza hazırız. Seçilmezsem de bu protokollerden doğacak maddi cezaları da karşılamaya hazırım. Söz konusu protokoller başkan adayının kendisini bağlıyor. Kulübün herhangi bir yükümlülüğü yok. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım.
1: Bunu atar mısın içeriye? At bunu şey yapın çocuklar. Grafik yapın bunu.
0: Beyler var işte.
1: Ekranda konuşalım. At abi sen ne alacaksın bilsinler.
0: Yani orada.
1: Enteresanmış yani şu söylediğim.
0: Yani mesela. Abi çok büyük açıklamalar bunlar ya. Ben... Bir şey diyemiyorum yani, helal olsun demekten başka aklıma bir şey
1: gelmiyor. Sen dışarıdan nasıl görüyorsun Halil Hacı?
4: Yani popülist açıklamalar yapıyor Sayın Hakan Safi. Zaten son yıllarda Fenerbahçe ne kaybettiyse bu popülist açıklamalardan kaybetti. Geliyoruz, çok hızlı geliyoruz. İşte öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ama ilk başta bu basın toplantısında söylediği ve dikkat çektiği nokta bence son derece değerli aslında. Doğru yerden baktığını düşünüyorum. Bence Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas özellikle yeni stadın inşaat edilmesi ve Galatasaray'ın gerçekten son teknolojiyle stada geçmesiyle birlikte başladı. Orada bence makas açılmaya start aldı. Bence Fenerbahçe'nin Galatasaray'a gelir anlamında yaklaşması ya da her başkan adayına euro dolar parametresine bakmaması için bence yeni bir stat inşa etmesi ve gelirlerini arttırması lazım. Yani Galatasaray'ın bugün mağazacılık gelirleri, Galatasaray'ın bugün stat gelirleri Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. O yüzden Galatasaray'da herhangi bir kulüp başkanı adayı için proje soruyorlar. Fikrin ne diyorlar, neyi geliştireceksin diye soruyorlar. Kalkıp para gözüyle bakmıyorlar. O yüzden ben Fenerbahçe'de güçlü listelerin her zaman ön planda olduğunu gördüm başarılı olduğu dönemlerde. Örnek Aziz Yıldırım. Her zaman güçlü listeleri vardır. Örnek.
1: Bir dakika, Galatasaray'ın listesini verin çocuklar. Galatasaray'ın Dursun Özbey'in listesine bakarak da konuşalım bir yandan da.
4: Sayın evet. Ali Şen geçmişti. Ama Fenerbahçe'de çok uzun süredir güçlü listeler yok bence. Hep birinci adam ve onun çevresinde daha az ne diyeyim liderlik tecrübesi olan isimler. Mesela bu kez ben Sayın Aziz Yıldırım'ın iyi bir liste kurduğu kanaatindeyim. Nihat Özdemir'in oğlu var, doğru mu?
1: Kimler? Dur, önce Galatasaray'a dönelim. Şeyin,
4: tamam.
1: Bir dönelim Galatasaray'a baktığın zaman. Şimdi bu ekip kuvvetli bir ekip sadece.
4: Bu ekip kaç yüzde kaçı değişti bu ekibin zaten? Zaten böyle bir listesi vardı Galatasaray'ın.
1: Yok ben Galatasaray 2022'den çünkü... bakarak geliyorum. 2022'den kalan kaç kişi var? Baktın mı? Metin Öztürk.
4: Metin Öztürk 1, Eray Yazgan 2, Can Natan 3, Mehmet Cibara 4. 4. Bora Bahçetepe 5.
1: Ha 7'ye gitme.
4: Ozan
1: yani. Bilgi... 10'da 4 evet. Kalmış. %60 değişmiş.
4: Evet. Aynen. %60'ı değişti. Sayın Abdullah Kavukçu aslında seçilmiş değil, atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Fatih Demircan atanmıştı, seçilmişe terfi etti.

0: Özen Kuzu Sayın Burak Elmas döneminde görev yapmıştı. Önemli bir iş insanı. Mesut Mert Çetinkaya önemli bir iş insanı. Ankara'yla ilişkileri iyi olan iyi bir iş insanı. Sedat Artukoğlu zaten
1: Acıbadem.
0: Acıbadem grubu yıllardır Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte çalışan çok
1: CEO'su.
0: önemli bir CEO. Yani baktığımız zaman zaten Galatasaray'da fikir kazanır ya, proje kazanır, akıl kazanır. Galatasaray'da şimdi
1: Bana
0: kalkıp
1: proje söyle şimdi. Hangi
0: efendim?
1: proje mesela kazanıyor? Zaten Dursun abi tek proje dediğimizde Aslan Vadisi değil mi? Yukarıdan aşağı inen.
0: Abi daha ne olacak zaten? Aslantepe kompleksi
1: Hayır da hayır. Karşıda da
0: muhteşem bir olay zaten.
1: karşıda
0: Yani
1: da bir şey yok. Şu anda mesela tarihin en rahat seçimlerinden birini
0: o
1: geçiriyor
0: yüzden de
1: Galatasaray.
0: kimse girmedi. Çünkü bu dönemi devam ettirmesi, projelerini bitirmesi gerek diye düşündü herkes. Aday çıkmadı ilk kez Sayın Başkan'ın karşısında ama mesela en fazla rekor ayla seçilen 2024 yılında Sayın Dursun Özbek'ti. Mevcut başkandı. 3.343 oy. Daha sonra 2011'de 2.998 oy Sayın Ünal Aysal. Şimdi başkanın alacağı oy bence çok ama çok değerli. Rahat, huzurlu şekilde devam etmesi için. Sen ne diyorsun abi? Sence bu güçlü bir liste mi diyorsun? O yüzden bunu herkes sorgulayacak görev süresi boyunca. Ya başkan iyi bir liste yapsaydın belki bunları yaşamayacaktın diye. Şimdi ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum. O yüzden bugünkü oy sayısı, oy rakamı Galatasaray'ın geleceği ve Sayın Başkan'ın huzurla bu görevi devam ettirebilmesi için çok değerli aslında. Herkes o noktadan bakacak. Kaldı ki camia içinde bilmiyorum ne kadar realize olur. Bu dedikodu aşamasında mı kalır? Mesela beyaz liste yapacağız diyen üye sayısı da vardı.
1: Çok aşırı siyasi bu zaten.
0: Aynen,
1: İstiyorsa 500
0: bunların
1: yapsa,
0: sayısı
1: 1000
0: kaçta
1: yapsa ne olur?
0: kalır? Tabii ki o ayrı bir konu ama bence 1500 üstü oy alırsa Sayın Başkan rahat rahat 2 seneyi de götürür diye düşünüyorum. Ama
1: 500 alsa bile yapar abi.
0: şöyle bir
1: Sonrası
0: durum da var.
1: sorayım size sonrası.
0: Size oy sandıkları da saat 15'te kapanacak Galatasaray'da. Onu da altını
1: Bir
0: çizelim.
1: fotoğraf falan varsa istesen oradan bir koyalım ekrana ya.
0: Tabii ki biraz sonra hemen isterim.
1: Baba bu arada Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve şeyin listesine bakarsak, Hakan
2: Evet,
1: Saygı'nın
2: oraya bir
1: listesine
2: girelim
1: bakarsak
2: mi?
1: oraya bir
2: Kanıtçıklarım
1: girelim.
2: var.
1: Şimdi sen herkesi tanıyorsun.
2: Tanıyorum.
1: Dolayısıyla onunla ilgili yapacağın tespitler de önemli.
2: Hatta şöyle
1: Önce Aziz Yıldırım'ın listesini verelim.
2: şimdi Aziz Yıldırım listesinde şunu söylemem lazım. Dünden beri bir karışıklık var. Mehmet İnan, işte İman. Bu herkes bir karıştırdı dün. Onu aradım, dedim ki şu işi bize detaylı bir anlatır mısınız? Yani burada insanların kafası karıştı.
1: Murat
2: Kim
1: İman.
2: kimin yeğeni Murat Ülker'in? Şimdi şöyle diyor. Mehmet İman Murat Ülker'in kuzeni. Bak bu futbol AŞ'de olacak. Dün zaten söylediler.
1: Kimi futbol ailesinde şeyin? Hakan Safir'in
2: Yok,
1: mi?
2: Aziz Yıldırım'ın.
1: Aziz burada yazmıyor.
2: Evet,
1: Hayır, burada
2: burada
1: pardon, yedek
2: yazmıyor.
1: ödeyeler var,
2: Şimdi
1: pardon.
2: futbol AŞ'yi de onlar sonradan açıkladılar. İsterseniz onları da alabilirler. Murat İman da Murat Ülker'in yeğeni. Bak biri kuzeni, biri yeğeni. O da Aziz Yıldırım kulüp yönetim asil listesinde. Çünkü ben de bu haberi ilk yaptığımda, özel olarak yaptığımda Mehmet İnan diye yazdım ben de. Orada aslında ismi İman'mış. Yani İnan değil, onu da düzeltelim. Tamam, o futbol AŞ'de olacak. Öz kuzeni Murat Ülker'in. Murat Ülker'in de öz yeğeni Aziz Yıldırım asil listesinde olacak dedi. Yani dünden beri bir karışıklık var bununla alakalı. Bunu da anlatalım. Sayın Aziz, dün Hakan Safi dedi ya, işte ben burada bir haber yapmıştım. Bizim yönetimimizde 5 tane Hakan Safi'den daha
1: Evet öyle demiş.
2: isim
1: Benden bir
2: tanıdık.
1: tane var demiş.
2: Evet. Ben bu haberi yapmıştım. Dün Sayın Hakan Safi de canlı yayında o tarafa haber gönderdi. Benden bir tane daha göremedim dedi. O kısımda alakalı bir tane var Hakan Safi dedi. Ona da sabahleyin şunu söylediler bana. Astor Holding'den Feridun
1: Geç gel.
2: Geçgen. Futbol AŞ'de dedi. Nata Holding Yusuf Bey dedi. Asil listede. Atasay Holding Cihan Kemer asil listede. Limak Batuhan Özdemir asil listede. Bu 6 kişi her biri Hakan Safi'den çok daha zengin dedi. Harici dedi zengin listesinde dedi. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, Özgür Peker, Birfen, Fatih Öztürk de üstüne de diğer zenginler demişler. Yani bizim listemizdeki bu açıkladığımız, size söylediğimiz konuda hiçbir sapma yok. Biz hem çok zenginse, paraysa bizde de var diyorlar. Harici normal zenginler de var.
1: Çirkin ama bu da ya. 10
2: Yani
1: tane
2: bunu
1: Hakan
2: şimdi
1: var
2: para
1: filan.
2: konusu konuşuluyor ya iki
1: Ha,
2: taraf arasında.
1: manasız bana sorarsan.
2: Yani bana sabah verdikleri bilgi, Aziz Yıldırım tarafından aldığım bilgi bu.
1: Sen bu listeye ne diyorsun baba?
2: Şimdi asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer. Abi böyle biraz daha müteahhit
1: Gel
2: ağırlıklı,
1: gel ver.
2: iş adamı ağırlıklı olan bir liste abi bu.
1: Teşekkür
2: Şimdi
1: ederiz.
2: gerçekten de burada da bazı isimler çok güçlü. Sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum.

0: Şimdi Mahmut Üstü'yü zaten biliyoruz.
1: Sufle.
0: Nihat Özbağ.
2: Teşekkür ederim.
3: Konuşurken, o konuşurken sen başla.
1: Abi Sercan zaten konuşmayı seviyor.
3: Aha. Evet evet başlamış.
0: Sen de yemeği seviyorsun.
1: Yarım saat daha konuşabilir abi. Beni ikinci bölüme bırakın.
3: Evet evet devam et kardeşim.
0: Ver abi listeyi.
3: Listeyi bir daha dur şimdi bundan sonra alacağız listeyi. Sen devam et baba.
0: Abi şimdi Nihat Özbağ'ı biliyoruz. Yıllardan beri yöneticilik yapmış Mahmut Üstü'yle beraber. Yani ikisinin maddi anlamda bir de kulüp tecrübeleri var. İkisinin çok ciddi. Önder Fırat'ın da kulüp tecrübesi ve önemli bir iş insanı olduğunu biliyoruz.
3: Sufle
0: Cihan Kamer. Ya zaten çok burada ciddi var, bir zengin.
1: Var. Şu galiba.
3: Şunu versenize bana.
0: Ciddi bir zengin. Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir.
3: Abi peki
0: Özdemir.
3: Hani kıl koparabilir misin? Zengin de falan. Para verirler mi?
0: Para verirler mi abi? Nokta bu.
3: Vermeyecekse niye yani? Ben onu anlamıyorum.
0: Ben aldığım bilgi milletin para verecekmiş.
3: Aman.
0: Aman kızım.
1: Aman.
3: Aman. Ay. Milletin şeyle. Aman dikkat et. Adam değil. Abi bir.
1: Tamam gel.
0: Ben de sabah bunu sordum. Bu ekip para veriyor mu? Dur. Bu ekip para verecek. Ciddi para verecek. Ve onunla birlikte de benim duyduğum başkan vekili olması beklenen Barış Köprü'nün de 20 ile 25 milyon dolar arasında kendisine bir para vereceğini duydum. Tabii daha %100 kendisine teyit etmedim.
4: 25 ama, milyonlar mı gerçekten?
0: Evet. 20-25 milyon dolar bandında başkan vekilliğine eğer beni uygun görmüş Sayın Az Yıldırım, biz de burada maddi olarak en yüksek bedeli de kendisinin vereceği söyleniyor. Bunu yine kendisine birebir teyit etmemiz daha doğru ama birçok kişiden duydum teyit ediyor.
3: Yok yok ben...
0: Bu parayı ben vereceğim demiş.
3: 25 garanti.
0: Fenerbahçe'ye. E şimdi burada bir para veren bir ekip var şu an.
3: Sen yeme abi sen bir konuş ondan sonra şimdi.
0: Açtım zaten dur ya.
1: Ya hani suflemi zaten İbrahim abiye verdim.
0: Tamam mı? Şunu koydum şöyle tamam. Tamam mı? Şöyle dursun.
3: Baba o zaman baktın mı Batuhan Özdemir demek ne demek? Nihat Özdemir'in oğlu.
0: Ve şöyle söyleyeyim. Nihat Özdemir hiç olmadığı kadar sahada.
3: Evet.
0: Ben Nihat Özdemir'i bildim bileli hiçbir zaman 8 yıldır hiç öyle dışarı çıktığını, bir başkan adayının yanında olduğunu, bir açıklama yaptığını ama hiç olmadığı kadar kongrelerini arıyor. Yurt dışındaki insanları bile aramış. Ne gerekiyorsa uçakta kaldıracağım demiş. Bütün herkesi toplayıp getireceğim. İnanılmaz çalışıyor.
3: Neden Nihat peki? Özdemir.
0: İnanılmaz. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Yani tamam Nihat Özdemir bildiğimiz bir insan ama böyle herkesi arayıp ne gerekiyorsa biz burada varız, getireceğiz sizi, götüreceğiz, bütün her şeyinizle ilgileneceğiz. Bu derece herkesi arayıp, ya Özgür Peker'in bile bu tarafa geçmesinde Nihat Özdemir'in %100 teması var bu işte. Hı hı. O kadar diyeyim yani. Yani Nihat Özdemir bence şu an bir başkan.
3: Özgür Peker önemli bir şey, kayıp oldu değil mi?
0: Evet, Özgür Peker babasını, babasıyla alakalı aradı. Şimdi Özgür Peker'in nikah şahidi Nihat Özdemir. Şimdi ailecek 7-24 görüşülen bir aileymiş. Şimdi burada çok ciddi bir...
3: Bak şöyle bir şey demiş abim, Hakan abi. Özgür Peker son 3 yılda 4 tane adayın listesinde dolaşmış bir kardeşimiz. Yaptıklarını görünce şaşırmıyorum, bana geldi. Ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Daha sonra benden habersiz basit açıklaması yaptı. Kızdım ona. Sonra döndü ailesel sorunlarım var diyerek affını istedi. Daha sonra futbol AŞ'de çalışırım dedi. Cevap vermedim. 2 gün sonra duyduk karşı listeye girmiş.
0: Bana da anlatılan böyle değil. Özgür abi şunu diyor. Ben ilk diyor ısrarla beni yönetime girmemi istedi. Ben aslında 3-4 günde dedi. Bununla alakalı tam karar veremediğim için telefonlara ben çıkmadım dedi. Sonra dedi görüştük. Görüşmede dedi benim yanımda olmam gerekiyordu. Benim 20 yıllık dostumdu. Tamam dedim ama diyor bir gün daha beklerseniz daha iyi olur dedi. Yok dedi şimdi hemen dedi giriyorsun dedi haberi yapıyoruz dedi. O da dedi ki haberi yapıyorsa o zaman Sercan amca onunla söyleyin. Benim dostumdur kendisi. O yapsın haberi. Bu Ahmet İspayoğlu bana haberi gönderdi. Ben dedim hayırlı olsun girdim haberi. Sonra kendisiyle görüştüğümde Sercan dedi Nihat Özdemir olsun öbür taraf olsun bizim hepsi yakın dostlarımız. Yani evet girdim bu işe ama çok bir taraftan da öbür tarafta bastırıyor dedi. Bakalım dedi hayırlısı dedi ama gel zaman git zaman Nihat Bey babasını arıyor Özgür Bey'in. Diyor ki biz istiyoruz benim yanımda olacak. Ben hem nikah şahidim yıllardan beri abin isem senin ben istiyorum diyor. Ve bir şekilde ikna edip Özgür Bey'i bu tarafa alıyorlar. Yani Özgür Bey de dün Hakan Safi'nin açıklamalarını attım ona dedim ki hani ne diyorsun bu işe dedim. Canı sağ olsun dedi. O bizim abimiz dedi. Öyle açıkladıysa canı sağ olsun dedi. Ben bir şey demeyeceğim dedi Sercan'ım dedi. Tamam dedim. Yani durum bu. Bence Özgür Bey değerli biri. Üretiyor. Bak bu Kayış Dağı'nı aldı. 70 milyon euro da yakın bir oraya kaynak yarattı Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin kaynak yaratan da insanlara da ihtiyacı var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum. Oradan bir 70 milyon euro ben diyor kaynak yarattım diyor oradan.
3: Peker gayrimenkulün sahibi değil mi? Evet. Öyle bir şey.
0: Evet. Müteahhit gayrimenkul işleri. O da çok fazla bu polemiğe girmek istemiyor. Canı sağ olsun dedi. Hayırlısı olsun dedi Fenerbahçe için.
2: Kim ne dedi?
5: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzaoğlu gündemi değerlendirdi.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
7: Nasılsın abi, iyisin?
8: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
7: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
8: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmanından sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
7: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
8: Ya tabii
7: demiştim.
8: Ki haksızlıklar tabii ki
7: oraya
8: var. Şöyle
7: biraz
8: haksızlıklar var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı. Ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
7: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
8: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık, oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık, çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim

0: tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yeksan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye.
0: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz. Ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Valla sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef. Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer. Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken Elbilal Turu'ya verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor. ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan, ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takım da çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor, gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet, orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet, Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse, biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor, ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Yani. Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi?
0: Niye yapsın onu yani?
1: Aynen.
0: Ama Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada, Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini, Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım. Ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamla çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim, ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun, ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen

0: Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Murillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber ile birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince
0: kesinlikle
1: geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak? Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
0: mesela
1: Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perrizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor neden? Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediği istediğiniz oyuncuları getireceksiniz.

0: Yeni söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yıl.

0: neticeye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki. O Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci. Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden. Samsun Spor maçında ayağa kalkan. Hatta Okan Burak'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
2: Halen tartışıyorlar
0: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
2: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
0: radyoda,
2: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuç böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Evet. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
2: tabii
0: lazım.
2: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında o neyden şikayet etmiş ya. En son Galatasaray şikayet etsin evet bunlardan.
0: Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
2: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
2: Peki. Digi Futbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
8: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölümümüz A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve ve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit. Yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda yani 94 hatta modern çağ ile beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında

daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda, yani 2022 Katar'da grup aşamasında veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malogun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim. Yani Meksika, şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını, ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla, ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet elde etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl bir şekilde puanlandırdığımda zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan, 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan, ki milli takımımızla da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung Min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç olarak en önemli isim Heung Min Son, ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de, Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday, gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'yı da tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil, Yugoslavya olsa gerek ismiyle,
ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan. Evet, Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti. Ama kendi, yani Çekya olarak ele alacak olursak, şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki, yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan, gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimler olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hlozek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasla kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli, ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada'yla başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar, ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım nelere imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim Kanada'nın. Gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarının önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Džeko'yu getirmişlerdir. Edin Džeko da yer alacak turnuvada. Edin Džeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır, ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam.
Katar'ın başında ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru

işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Brelem Bolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den, Elvedi Gladbach'tan, Ricardo Rodriguez'i Betis'ten, kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz, onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet, eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz, ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum, ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya, ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti, ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim, ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da, pardon düzeltiyorum, Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı, ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabi Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro, ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada, yani tabii ki çok kaliteli bir kadro.
bakıyoruz. Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson

0: Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişi olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas da gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında. Ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andrew Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la bir berabere kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim, yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var. Çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika. Ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada, Mönchengladbach forması giyen oyuncu, McKennie hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV ile çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun, bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Beyiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok zafer forma giyen bir isimdi Aziz Beyiç.

birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğumda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki daha avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum. Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir Havertz'le beraber. Yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao'da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeş

0: maçlar var. Juninho ve Leandro, ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var, ki Obispo var, ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum, Fildi Sahili var. Fildi Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili, ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı, ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır, ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yann Diomande olsun, ki Leipzig'te şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frank Kessi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım Fildişi Sahili, ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor, ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse mil takım, yani mil takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Curaçao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Curaçao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile. Fildiz Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının, Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da Fildiz Sahili karşısında direnemeyeceğini, yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiz Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim, ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor, ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var, ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak, ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya, hem İsveç, hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum, ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim, ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da. Ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı. Çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım, ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim, çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım, 3 puanla Japonya'yı yazdım, Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum, düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Courtois, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden etmeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha Marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir, biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz.

0: Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda bu sesi gibi savruldu ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi, kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanla lider, Türkiye'yi 7 puanla ikinci, Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni

Zelanda'nın yer aldığı grupta. Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyeceği bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir Opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda, son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası, ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor, fair play'e kadar gidiyor bu işler, onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı, yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz, bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi, zaten net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum, bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Harvey Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Al Davsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Davsari'nin, yani Salem Al Davsari'nin
çok çok değerli bir oyuncu olduğunu, kulüp takımında da yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Suudi Arabistan tarafında Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı, yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları, yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu, hani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Hani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin 3. olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber, yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama, yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, dördüncü oldu. Üçüncülük maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde, eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım, aynı Suudi Arabistan gibi hani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun
takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya'yı 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini

yazdım. Cape Verde yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde

0: Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak yani burada... Demin de konuşuyorduk. Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada. Ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim. Normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kanté de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kanté de bunlardan bir tanesi. Kanté'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Due var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Deschamps. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olise gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması, yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada, yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok

0: net favorisi Fransa. Ha, grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama yani burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım. Yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak, yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizler açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarıca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz, kaleci performansları, ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahly'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da hatta ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var, çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle Idrissa Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı, bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşullarıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte Elhadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak, Cisse hocanın. Yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı Elhadji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'u oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diat da olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasına elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımını da şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul, ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sander Berge, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Hani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa, yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani ki at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına, ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar. İşte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman ilerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir. Son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabii tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor ama tabii ki şöyle de bir şey var yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır. Bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor. Ve size artık yeni formatta eskiden son 16 vardı. Şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün-Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: J grubunu konuştuk. Artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık 60 bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma emniyet ön plan takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves... yani João ve Ruben bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo ile nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde 2 Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden üçü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao evet ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası hani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim. Ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo. Ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var ligimizde bir dönem oynamış. Şu an Lens'te forma giyen. Tuanzebe var Burnley'den. Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupasi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'da da gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki'yi. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanya Spor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimize forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle ve maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldın mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama Ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabii Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısına bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanan kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasretli takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Yani biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Yani açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncularının da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Yani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartın silinmesi gibi bir durum olsa oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento, yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobe Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımında ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet, Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki Gana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Gana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi üçüncü olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya Yani ya da işte Hırvatistan, İngiltere'den birinde şöyle beraberlik çıkarıp en azından adını en iyi üçüncü olarak 32'ye yazdırmaya çalışacaktır Ghana. Ki biraz sonra da tabii ki bütün tabloları güncelleyeceğiz sizlere için. Birçok şeyi konuşacağız. Ghana'yı da bu şekilde yorumlamış olalım. Hırvatistan milli takımına geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikle bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta. Yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Ghana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Ghana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Ghana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Ghana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanlı lider, Ghana 5 puanlı ikinci, Hırvatistan 4 puanlı en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Ghana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika. Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası'yla alakalı. Şöyle söyleyelim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım. 1930'da Dünya Kupası. Ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım. Ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak. Ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var. Ki İtalya'yı Dünya Kupası'na görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda, ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha, tabii ki demin de söylediğimiz gibi, ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından, hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor. Ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğim serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi, yaşına rağmen Cristiano Ronaldo, bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim. Ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor, kabul, ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit, hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. birkaçtan daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçının 7-5 yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
5: Aziz Yıldırım'ın basın lansmanını nasıl buldun?
6: Akıllıca. Güzel bir lansman planlamışlar. Çok az konuşma, metne bağlı kaldı. Çok fazla hiçbir polemiğe girmeden seri bir şekilde yönetimini tanıttı. Şu an stratejisi iyi gidiyor bence.
5: Stratejisi nedir baba?
6: Stratejisi Fenerbahçe'yi, şunu söylemiş az önce Urfa'da, yani Galatasaray 600 milyon euro bir gelir açıkladıysa demiş, biz 1 milyar açıklamamız lazım. Bizim işimiz proje, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Yol haritamız bu. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Eski başkanları davet ediyor. Bir şekilde gene hep beraber hareket edelim diyor. Hı hı. Yani burada bu yolu tercih etmişler. Şu anki kullandıkları dile baktığım zaman ben çok bir sıkıntı görmüyorum şu ana kadar. Yani eski Aziz Yıldırım, sert Aziz Yıldırım imajından daha çok böyle sakin bir Aziz Yıldırım imajı veriyorlar.
5: Çocuklar istiyorsanız bir görüntüyü verin. Görüntü videosunu verip öyle konuşalım.
7: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım.
5: Ya buradaki şey görüyorum ben, biraz yorgun görüyorum. Değil mi? Eski dinamizmi, eski enerjisi yok gibi gözüküyor.
6: Muhakkak.
5: Sen katılıyor musun?
6: Katılıyorum. Yani yorgun, yaşlandı.
5: Bu seçimi etkileyen bir faktör olur mu?
6: Yok. Bence bir yıllık da yol haritası koydu kendine. Bence bu bir yılı yapabileceğine inanıyor. Yani kendi performansına da inanıyor. Bence bir yıllık süreçte Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım'ın şu anki o yorgun surat durumu 4 yıl sanki olmaz gibi duruyor İbrahim abi. Yani bir yorgunluk var suratında, hepimiz fark ediyoruz.
5: Belki de bir süreç çok yorucu geçtiği için.
6: Belki de o da olabilir. Biraz arka dinlenebilir belki şeyden sonra. Şimdi Urfa'dan çıkmış mesela. Bayağı bir izdahammış Urfa. Bunca işte olmuş. Mesela Urfa'da direkt Hakan Safi açıklamıştı. Destekleyeceğim diye, daha ilk daha aday olduğunda. Sonra Urfa'dakiler şunu demiş. Yani tamam, daha hiçbir şey belli olmadan Hakan Safi'yi açıkladınız, destekleyeceğim. Yani peki hiç mi bir şey, kriter yok sizin için demiş dernek başkanına. Bu perde arkası konuşmayı aktarayım burada. Ondan sonra onlara durumları anlatmış. Bir daha gözden geçirin demiş. Onlara tamam başkanım demişler. Bu anlatmalarınızdan memnun kalmışlar. Çıkmışlar ama çok bir Fenerbahçe sevgiseli varmış. Şimdi Mardin'e geçiyor bizim memlekete. Orada da yaklaşık 5000 kişi bekliyormuş. Taraftarla beraber
5: kapıda. Hepsi şey mi?
6: Hepsi kongresi değil. Orada zaten kongresi 100 benim bildiğim. 100 sürü. Ama çevre illerden de kongreleri davet edilmiş. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa yine oradan oraya geçebilir. Yani bütün kongreleri topladığın zaman tahmini orada bir 350 kongre üyesi olur, ama taraftar çok akın akın gitmiş mesela iki tarafa da. Kapıda bekliyorlarmış binlerce kişi. Yani bir Aziz Yıldırım, eski başkanlığın vermiş olduğu yıllardan beri bir isim, muhakkak burada fark ediyor şey konusunda, yani tanınma açısından fark ediyor İbrahim abi.
5: Peki burada verdiği mesaja ne diyorsun? Ali Koç ve Hakan Safi, yani gelin birleşelim diyor. Ali Koç'un ismini kullanmasına ne diyorsun?
6: Ya bence kullanmasaydı daha doğru olurdu. Ali Koç'la yaşadığı problemler herkes tarafından biliniyor. Daha bundan iki ay önce karşılıklı divanda 3 ay önce restleşme. Bunlar çok samimi gelmiyor bana açık konuşmak gerekirse. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani kimseyi daha davet etmene gerek yok Sayın Az Yıldırım. Ekibin, yönetimin hazır. Çıkar bu işe yol koyarsın. Yani ne Hakan Safi gelir seninle birleşir, ne Ali Koç gelir destek verir. Yani bu olacak bir şey değil. İyi niyetle yapıyor bunu belki şu an kendisiyle alakalı.
5: Tamam, ama Ali Koç ortada yokken bu. Ne diyor yani? Aslında Hakan Safi ile Ali Koç beraber hareket ediyor diyor mu demek istiyor?
6: Aslında etmiyorlar da bu arada. Evet. Ama onlar tabii ki beraber çalışmış biri. Biri başkan, biri yöneticisiydi. Muhakkak Ali, Aziz Yıldırım'dan daha yakın oldukları kesin bir şey. Hmm. Ama Ali Koç daha dün Atina'da beni bu işlerin içine koymayın. Ben hiçbir taraf değilim. Ben sadece Fenerbahçe maçını izlemeye geldim. İzleyeceğim, döneceğim. Beni şu an Fenerbahçe siyasetinin içinde olmak istemiyorum diyormuş. Ama yönetimine bakıyorsun Hakan Safi'nin. Eski yol arkadaşları çok var Ali Koç'un. Hmm. Verelim birazdan istersen listeleri, üstüne konuşalım.
5: Sana gelmeden bir Ali Naci'ye bakalım. Ali Naci çünkü biliyorsun öğle saatlerinde şu anda daha uyur. Çok net söyleyeyim yani. Biraz daha söz vermezsek uyur.
6: Yok canım.
5: Baba aynısını şaka bir yana Dursun abi de şeye çıktı. Habertürk'e çıktı. O da güzel bir röportaj yaptı. Sen bir kere röportajı nasıl değerlendiriyorsun? Manşetleri ne olarak görüyorsun?
8: Yani açıkçası ben röportajı izlemedim, dinlemedim de ama şöyle başlayayım İbrahim abi. Ters ayakta yakalandım şu anda.
5: Yo istiyorsan izletelim sana.
8: Aslında seçim öncesi.
5: Yo izletelim. Etmez. Çocuklar dün balonda kullandığımız Dursun Özbek bantlarından 3 tane olması lazım. Onları bir seçimle şeyle ilgili olan, 16-4 ile ilgili olan, Icardi ile ilgili olan ve Osimhen ile ilgili olanları bir hazırlayın. Ondan sonra.
8: Ben seçimden başlayayım bence. Evet. Bugün belki birçok Galatasaraylı yeni öğrenmiş olabilir.
5: Sen başlamadan hazırlamışlar.
8: Bugün Galatasaray'da abi. Seçim günü aslında. Tek aday olarak giriyor.
5: Alalım bunu.
8: Tabii ki.
9: Sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray emlak aşı oldu, Galatasaray inşaat aşı oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştiriyor, böyle daire. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar.
5: Devam ikinci de verelim. İkinci de verelim çocuklar.
9: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10+4 diye kısıtladı. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun uygulama şekli olmamıştır.
5: Gördüğün kadarıyla daha da var ama önce bir izlediğimiz iki taneye bakalım. Şimdi federasyona karşı açık savaş açtığını belli ediyor. Onunla ilgili diğer kulüplerin de arkasında yanında olduğunu söylüyor. Transferde de aslında benim gördüğüm şöyle bir şey var. Havası var. Dursun Özbek daha evvel olmadığı kadar transfer işinin içinde olacak. Kendisi yapacak gibi bir görüntü çiziyor. Bir kere böyle bir görüntü var mı? Doğru mu görüyoruz sence?
8: %100 doğru. Hatta yeni değil, ara transfer döneminde de Sayın Başkan aslında net bir şekilde direksiyonun başındaydı. Onayladığı, onaylamadığı transferlerle Galatasaray'ın yol haritasına kendi karar verdi kulüp başkanı olarak. Yoksa ara transferde de Okan Hoca'nın en çok istediği isim Pepe Gueye'ydi, Villarreal'de oynayan. Ama yüksek bonservis harcamayacağız dedi ve nitekim de bir anlamda kiralama formülüne baskıladı hem kurmaylarını hem de Okan Hoca'yı. Bu dönemde de açıkçası bütün ipler Sayın Başkan'da olacak. Tabii ki futbol yönetiminde Sayın Abdullah Kavukçu'nun da açıkçası görüşleri çok değerli. Ama son karar tabii ki başkan olarak Sayın Dursun Özbek vermek istiyor. Biraz da geçmişte belki yaşanan tecrübeler, işte Galatasaray'ın çok ciddi bonservis bütçelerini karşılayacak durumda olması ama bunlardan daha yüksek verim alma isteği Sayın Başkan'ın böyle bir yola itti. Gerçekten gayrimenkul kısmına şöyle bir giriş yapayım. Riva projesinde çok büyük bir payı var Sayın Başkan'ın. Hatta birçok gayrimenkul projesini başlatan isimlerden bir tanesiydi. İşte başta bu Leo Residence, şu anda hala satışları devam eden. Ama ilk döneminde bir erken seçim kararıyla birlikte projeleri yarım kalmıştı Sayın Başkan'ın. Bunları bitirmek için geldi ve cidden de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray Kulübü'nün en uzun süre alan ikinci başkanı olacak bugün. Tek aday olarak.
5: Ali Samiyen'den sonraymış değil mi?
8: Evet, Ali Samiyen'den sonra en uzun süre alan kulüp başkanı olacak ve ben bunu sonuna kadar layıkıyla hak ettiğini düşünüyorum ve hakkını da verdiğini düşünüyorum. Kulüp tarihinin en başarılı başkanı olma yolunda ilerliyor Sayın Dursun Özbek. Hayal etmekten vazgeçmiyor. Evet, Galatasaray bugün belki işte Osimhen'i alıyor, Sané'yi alıyor, Icardi'yi getiriyor ama arka planda Galatasaray Kulübü'nün finansal çözümlemelerini ve geleceğini de inşa ediyor bir anlamda Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada işte stat gelirlerinin bu kadar çok yükselmesi, mağazacılık gelirlerinin yükselmesi, Riva projesi, Florya projesi, Kemerburgaz projesi, orada Leo Residence projesi, bunların hepsinin altında gerçekten Sayın Başkan Dursun Özbek'in çok büyük payı var. Eski başkanların da var ama geliştiren, üreten ve finalize eden isim Sayın Dursun Özbek, hakkını teslim etmek lazım. Saha içinde kazanıyor ama diğer taraftan da ciddi anlamda projeler
5: üretiyor. Bugün seçim var dedin değil mi?
8: Bugün seçim var. Hatta gelirken Galatasaray kulübünde çok değer verdiğim bir isim aradı. Ya bugün seçim vardı değil mi? Gidip oy kullanayım diye aradı. Yani birçok insan pas geçmiş durumda. Tabii ki tek aday olarak da Galatasaray'da başkanlık seçimini yaşandı. Çok ender görünüyor.
5: Şunu belirteyim. 2013 yılında en son Ünal Aysal tek girmiş.
8: Net. Ama şöyle bir risk var. Burada da ben gereken çağrıyı camiaya tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve yönetim kurulu.

0: geleceğe dair çok büyük bir önem taşıyor aslında. Yani mesela Sayın Başkanın Olaysal 2013'te tek aday girdi. Çok fazla yüksek katılım olmadı. 1404 oy aldı. Bir yıl sonra en ufak bir sportif saha içi dalgalanmada erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence...
1: Sercan ben neredeyim diyor çocuklar. Sercan'ı da verin. İkili olsun. Sercan evet bu telefonla oynamıyor Halil Naci gibi.
0: Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün 1500-2000 bandında bir oy alması bence rahat rahat o koltukta oturması için de çok değerli ve önemli. Katılım çok önemli ama katılımın açıkçası miktarı çok merak ediliyor. Yönetimde de camiada da. Yani evet tek aday ama...
1: Sorsana sabahtan görüntü kaçmış.
0: Hemen biraz sonra sorayım.
1: İyi bakalım sen.
0: Sercan'a pası atayım daha sonra sorayım.
1: Sercan. Ondan
0: şöyle
1: evvel.
0: Rakam daha sonra vereyim o zaman. Bana rakamlarla
2: 2000,
0: da
2: destek. 1000 diyoruz, 2000 diyoruz falan olaya bak. Biz de 60 bin diyoruz, 40 bin kişi diyoruz. Ne kadar?
1: Bu, tam burada araya girmek istiyorum. Pizza bulsun tatlılarına ne diyorsunuz? Alt bantta görünce, şimdi bak alt bantta geliyor. Hayal ederken bir canım çekti açıkçası.
2: Abi vallahi ne diyeyim benim, bizim canımız çekti. Bir uygulamadan sipariş ver de yayında yiyelim. İyi olur.
1: Ya Sercan'ım sen istersin de yapmaz mıyım ya? Biliyorsunuz Pizza Bus'un uygulamasından hem indirimlerden yararlanabiliyoruz hem de para puan kazanıyoruz.
0: O zaman ne denir? Baron eli tutulmaz diyelim.
1: Siz rahat olun. Tatlılar birazdan burada. Burada açıklamaya da Pizza Bus'un iletişim bilgilerini ekledik. Takipçilerimiz açıklamadaki bilgilerle Pizza Bus'a kolayca ulaşabilirler. Yalnız göründüğü kadar güzel biliyor musun? Sufleyi,
0: Of.
1: sufle gerçekten büyük sürpriz ya. Ben
0: Müthiş.
1: yani yalandan bir alayım falan yani böyle iyi bir şeyler söyleyeyim derken arkadaş
0: Tam ortada
1: çiğnemeden
0: başrol
1: diye götürdüm
0: ya.
1: biliyor musun?
0: İnanılmaz abi. Bir de sıcak geliyor. Ortada başrolde ya. Direkt.
1: Evet.
0: Bir numara.
1: Profiterol da çok şeye benziyor. Seksi gözüküyor. Sen ne diyordun? Kardeşim bir şey
2: Abi
1: söyleyeyim.
2: şöyle bir şey. Sabah
1: 2000
2: beri
1: diyorsun.
2: sosyal medyada işte Sayın Hakan Safi'nin lansmanı FB TV ve YouTube'dan yayınlanmadı diye bir şu an ciddi bir kaos var. Birine soruyorum şu an kulüpten. Şöyle diyor. Kendileri istemediler diyor bizden talep diyor. Çağrılmadık, talep edilmedi diyor. O yüzden bizden de giden olmadı diyor. Kulüpten biri yazdı bana. Hani niye yayınlamıyorsunuz lansmanı? Sonuçta bugün basına tanıtıyor yönetimini. Bizden talep etmediler diyor. Etmedikleri için bize diyor göndermedik diyor. Etselerdi gönderirdik diyor. Yani burada şu an sosyal medyada bu trend olmuş durumda. O yüzden ben sordum, aldığım cevabı buradan aktarıyorum. Gerisi tabii ki onların
1: Allah Allah,
2: diyeceği.
1: kendileri istemediği için. Yani
2: Evet, öyle yazıyor şu an. Yani bana şimdi FB TV'den biri yazdı.
1: unutmuş olabilirler peki ya. Yani mesela ki.
2: Yani bence şöyle olmuş olabilir. Hakan Safi tarafı ne de olsa biz lansman yapıyoruz ya bizim dememize gerek yok. Gönderirler diye düşünmüş olabilirler. Fenerbahçe TV'de diyor ki bize talep gelirse biz gideriz, çekeriz, yayınlarız. Belki istemiyorlardır diyor. Onlar da kendilerine göre böyle bir açıklama yapıyorlar. Burada bir eksiklik var iki taraf arasında. Buradan çok kişi şimdi sosyal medyada trend olduğu için sordum. O yüzden
1: Peki baba ben sana şey soracağım. Hakan Safi dün çıktı TRT'de. TRT'deki performansı nasıl buldun?
2: abi çok iddialı. Çok net. Transferler yapacağız. Oyunu da anlattı. Yapacağım transferlerin nasıl olduğunu da anlattı. Baya baya hem bir teknik direktör hem bir sportif direktör hem bir başkan gibi konuştu. Yani net. Şimdi bu vaatler önemli vaatler. Şimdi bu vaatleri gerçekleştirirse millet
1: Nasıl
2: başımızda der ki
1: özetlersin abi vaatleri? Mesela 1, 2, 3 diyebileceğin nedir yani mesela?
2: yani
1: Sınırsız paradan bahsediyoruz herhalde
2: ben
1: mesela.
2: mesela şunlardan mesela ben notunu aldım. Bak şurada özellikle tek tek kısa kısa başlıkları var onun. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi demiş ki takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağım. Dünya yıldızı diyor abi. Yani çok büyük bir kelime mesela bu. Dünya yıldızı, yıldızlarıyla. Sonra demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Net. Sportif direktör istemiyorum diyor. Ben varım diyor. Ve ekibim var. Hocamla beraber diyor. Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1 milyar olacak diyor. Aynı bugün Aziz Yıldırım'ın açıkladığı gibi. Stadyum kapasitesi 65 bin olacak diyor. Öncelikle ben şu operasyonda net söyleyeyim. Hayatta hiç kimse şu an şu aşamada bu kapasiteyi çıkaramaz ve yapamaz da. Bu kadar da iddialı konuşuyorum.
1: Biraz
2: İki
1: böyle
2: başkana da söyleyeyim. Şu an yapamazlar o işi.
1: hafif bir kuru sıkı
2: O
1: var mı?
2: stat işi ben tamamıyla iki adaya da söylüyorum. Yapabilecekleri bir durum değil. Oranın temeli de o kadar bildiğiniz gibi rahat değil. O stat yıkılmadan o kapasitenin arttırılması çok öngörmüyor bu işin uzmanları. Ha diyorlar biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama zaten yapsalar bile İbrahim abi bu 11 ay geçer 3 yıllık seçim operasyonuyla yeni başkan seçilir veya mevcut başkan devam eder.

0: Ondan sonra belki bu 65 bin nasıl yapacaklar, üstünde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. İki adaya da söylüyorum. Ben şahsen inanmıyorum. Şu aşamada inanmıyorum. Yaparsanız helal olsun. Ne demiş? Kulübe nasıl para sokulacağını biliyoruz demiş. Teknik direktörüm ve golcüm hazır. Şimdi teknik direktörüm ve golcüm hazır derken bir de özellikle şunun altını çiziyor. Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör diyor.
1: Kim abi? Gel,
0: abi bakalım. Çıkamıyoruz için yani. Aklımıza gelen kimler var?
1: Farioli var. Montella var.
0: Mancini var.
1: Mancini var. Değil mi?
0: O kadar. Yerlilerde de zaten.
1: Şimdi İsmail hayır Kartal. Şey de var zaten. Jorge Jesus da var ama onu olmadığını söyledi defaatle. O değil demek ki. Dağım var mezarda. Mezarlıkta. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar
1: kim var abi başka? Geriye baktığımda kimseyi göremiyorum. Şimdi Montella ile ilgili ben federasyona sordum. Bir izin isteme durumu olmuş mu diye. Öyle bir şey de yok. Federasyonla bir bağlantısı yok. Farioli olursa olur. Gerçekten. Şimdi Nuri Şahin'i istememişler filan. Bir bilmeceye dönmüş durumda. Bilmeceye ya dönmüş. Sağa bak derken soldan bir şey yapacak. Ki ben Conte ihtimalinin hala ciddi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Conte'yi çok istiyor bu arada. Hı hı. Böyle yani Türkiye'yi bilen diyor ama Conte ile oturduğu yemek yediler. Baya baya bir bastırıyor Conte için. Ama Conte evet diyor mu? O yüzden demediği için orayı fazla üstüne gidemiyorlar Conte'nin kamuoyunda. Hı hı. O yüzden İbre'yi böyle çevirdiler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hala bu isimler içinde yine sanki dönüp dolaşıp iki tarafta yerliye dönecek gibi geliyor bana. Bu hissiyatım böyle. Jesus tarafını, Aziz Yıldırım tarafı istiyor. Aradım, konuştum. Dedim ki var mı masanızda böyle bir isim, gerçekten istiyor musunuz dedim. Özellikle içimizde 6-7 kişi dedi. Jesus isminde çok ısrarcı diyor. Diğer kalan tarafta herkes yerli olsun demiş tamamı. Yani burada bir belirsizlik var. Hı-hı. Yerli yabancıda Sayın Aziz Yıldırım'da. Yerli olursa da zaten hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz Aziz Yıldırım'ın aklından geçen ismin kim olduğunu, kimle beraber çalışacağını. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisine ben eğer yerli olursa bence Sayın Aziz Yıldırım'ın tercihi bunlar olacak ilk etapta. Hı-hı. Yabancı olursa da Jesus ismini masada konuşuyorlar. Ama Sayın Hakan Safi tarafında Jesus yok.
1: İsmail Kartal var diyorduk. İsmail Kartal da yokmuş. İsmail Kartal dün bir röportaj yaptı.
0: Beni hiç aramadılar dedi. Ama şey var, ben Hakan
1: İsmail Kartal değil. Senin iyi adamdır baba. Değil mi?
0: İsmail Hoca benim iyi adamım.
1: Tamam sonra mesela hayır. Hani röportaj yapmasına bir garip şey yaptım. Şimdi böyle bir kritik durumda niye röportaj yapıyor?
0: Hiç aklımıza gelmedi bu kritik süreçte de yapacağını.
1: Hayır niye sen yapmadın manasında söylemiyorum.
0: Yani
1: hoca neden yaptı
0: da düşünmüyordum gerçekten.
1: Yoksa Volkan ne bir süper iş yapmış. Bravo, tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Ama hocanın şimdi böyle bir kendini politize etmesi enteresan. Yani beni kimse aramadı. Beni arasanız da demek değil mi? Ellacı.
2: Beklemiş demek ki.
1: Ha böyle bir kısaca. Şey girilir mi mesela bu topa?
2: Telefonun ha. Ucunda çaresi
1: beklemiş. Çaresi bekliyorum İsmail veriyorsun.
0: Yani evet, İsmail Hoca bence zamanlaması iyi değildi röportaj olarak. Ama Sayın Hakan Safi'nin İsmail Hoca'yı sevdiğini biliyorum. Hı-hı. Çok defa oturup sohbet ettiğimizde Tedesco gelmeden önce hatta elini masaya vuranlardan, İsmail Hoca'yı getirelim diyenlerden biriydi. Ahmet Ketenci ile beraber, birkaç kişiyle beraber. O yüzden sıcak baktığını biliyorum.
1: Al bak demiş ki şimdi şöyle 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim bir tane kupam var, Galatasaray'a yenerek süper kupayı kazandık. 2. sene kurşunlandık. 3. sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. E baba 3 tane kupa verelim o zaman. Her seferinde bir bahane var nasıl olsa. 3 tane kupa teselli ikramiyesi verelim.
2: Abi 2 şampiyonu kaybettin mi?
0: Abi kaybettim. Araya giriyorum. Hakan Safi'ye soru soruldu. FB TV mevzusu canlı yayında. Biz istemedik yayınlanmasını dedi.
1: Hmm.
0: Bakın yani gelen bilgi de FB TV'den doğru. Şimdi Hakan Safi bizi doğruluyor.
1: Ay neden? Keşke verseler aslında. Biz buradan canlı da bağlanabilirdik biliyor musun? Hmm?
0: Şu an sıcağı sıcağına Hakan Safi'nin yanından mesaj geliyor bana. Ve biz istemedik. Şu an söyleyeceğim.
1: Peki baba Hull City'nin başındaki Yakirovic olabilir mi? Teknik direktör.
0: Sanmıyorum. Olsa... Acaba Löw ismi hiç geçmiyor. Sence Löw olmaz mı? Bayağıdır çalışmıyor. Ama bilmiyorum.
1: Abi bu Fenerbahçe'de bir de şey var ya, ne kadar çalışıp çalışmadığını, soy ağacına falan bakıyorlar.
0: Bakıyorlar.
1: Canlar isterse istediklerini iyi gösteriyorlar, istediklerini kötü gösteriyorlar. Yani buradan Hakan Safi ile ilgili yani genel performansın L1 üçgende bir röportaj yaptı önce. Daha yumuşak, daha böyle az manşetli bir şeydi. Kendini anlatan bir röportajdı.
0: Evet.
1: Conte ile alakamız yok dedi. Maldini benim sadece arkadaşım dedi. Türkiye'yi tanıyan hoca getireceğim demişti. Dünkü TRT Spor röportajı daha net mesajlar içeren, daha bence ayağı yere basan, daha güzel bir röportajdı. Şey olarak verdiği mesajlar açısından, abi içerik
0: çok,
1: açısından.
0: Çok önemli iddialı açıklamalar yaptı İbrahim abi. Yani bu açıklamalar tam genç jenerasyonun hoşuna giden bir açıklamalardı. Önemli olan bundan sonra gerçekten bunu yapabilecek mi? Bu icraatı görebilecek mi? İnsanlar şimdi ona bakacak. En son kürsüye çıkılacak cumartesi günü, seçimden bir gün önce. Bunlar patır patır anlatılacak ve camiaya kendinizi, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, samimiyetinizi, gücünüzü insanlar görecek. O kararsız oylar sağa sola dağılacak.
1: Ben dün sabah program yaptım abi. Dün öğlen program yaptım. Evet. Dün öğlen programda Haluk bana sordu. Orada mesela Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu, bayağı bir marjla önde olduğunu gördüm, söyledim. 24 saat içinde şeyi görüyorum yalnız. Yani bir Hakan Sabi tarafında bir hareket de başladı. Dünkü röportajın etkisi, söylediklerinin etkisi. Aziz Yıldırım'a bir tepkiyi de görüyorum. Hazır bir tepki var. Yani o kim çıkarsa çıksın karşısına, Ali Naci Küçük de çıksa, Aziz Yıldırım'a karşı bir tepkide olan insanlar var. Bak. Yani onlar sandığa giderlerse sandıkta değişik sonuçları doğurabilecek bir noktaya getirebilir işi. Ama şeyi söyleyeceğim. Garipsediğim noktalardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin loca sayısı da 280 olarak söyledi şey Hakan Sabi TRT'de.
0: Kaçtı?
1: 84.
3: 84 çok niye? Az.
1: Abi Galatasaray'ınki zaten
3: Galatasaray'da 200. O kadar yok.
1: Galatasaray'ınki 260'da
0: evet, 200 yanlış. Bence dili sürtmüştür. Hı? Dili sürtmüştür. Yanlış o an.
1: Ben hatta dur dinleteceğim sana ondan sonra. Yani buralara ekipler hazır mıdır sence? Yoksa biraz hazır olmadan mı sahaya çıkıyor?
0: Çok kolay bir şey değil. Şimdi şöyle. Hı hı. 11 aylık seçim. Çok kolay yönetim kurmak, bir an sahaya çıkmak, istediği kişileri yönetime almak çok kolay bir süreç değil. O yüzden ben bir nebze de olsa her iki taraf içinde ufak tefek eksiklerin şu süreçte çok göze batmayacağını düşünüyorum. Çünkü İbrahim abi 11 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar hepsi ona hazırlanıyor aslında, en çok girmek isteyenler. Ama yine de fena değil listeler abi.
1: Ben sana listeye geçmeden şu şeyi bir dinleteyim abi. Mesela Hakan Sabi benim sesini duyalım.
4: Sene kaç derseniz de herhalde işte 90'lar civarı diyelim. Hatırlayın, bizim stadımızın kapasitesi 25 bindi. Ali Samiyen ona yakındı. İnönü'de 19 bindi. Değil mi?
1: Evet.
4: Sağ olsun eski yönetimlerimiz, eski başkanlarımız kulübümüze stat kazandırdı. Kendi imkanlarımızla. Bizim hikayemiz o zaman lehimize dönmeye başladı. Biz 55 bin kişi olduk. Rakiplerimiz kendi rakamlarında kaldı. Ve biz o araları güzel açarak devam ettik. Ama yeteri kadar da yapamadık. Benim gözümde. Hala kaybettiğimiz 3 tane de şampiyonluk var. Herkes de bunu biliyor yani. Dolayısıyla ne zamanki rakiplerimiz de statlarına kavuştu, 2 ay orada tersine dönmeye başladı. 55'e çıkan rakibimizin stadı bizim UEFA standartlarından 45'e düştü. Ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın da stadı 40 bin oldu. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin loja sayısı 278 diyebiliyorum. 75-78. Galatasaray'ın 200 küsürlerde herhalde. Bugün geldiğimiz noktada stat gelirleri ki bizim sportif bahçenin...
1: Abi 278 mesela. Galatasaray'dan da fazla zannediyorlar mesela. Bunları çok bariz hatalar. Bunları çok iyi bilmek lazım.
0: Abi mesela şu anki biz...
1: Yani zaten açıklama... büyük farkı Galatasaray'ın locasının fazlalığı oluşturuyor.
0: Mesela şu açıklama bile ne kadar iddialı. Bak şu an bir açıklamasını... Hı-hı. 30 saniye olmuş girmişler. Bonservisli oyuncularla da görüşüyorsunuz. Seçim öncesi yıldız transferi açıklarsanız hukuki sorumluluğunuz ne olacak demiş diye sormuşlar. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza hazırız. Seçilmezsem de bu protokollerden doğacak maddi cezaları da karşılamaya hazırım. Söz konusu protokoller başkan adayının kendisini bağlıyor. Kulübün herhangi bir yükümlülüğü yok. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım.
1: Bunu atar mısın içeriye? At bunu şey yapın çocuklar. Grafik yapın bunu.
0: Beyler var işte.
1: Ekranda konuşalım. At abi sen ne alacaksın bilsinler.
0: Yani orada.
1: Enteresanmış yani şu söylediğim.
0: Yani mesela. Abi çok büyük açıklamalar bunlar ya. Ben bir şey diyemiyorum yani. Helal olsun demekten başka hakkıma bir şey.
1: Sen dışarıdan nasıl görüyorsun Ali Naci?
2: Yani popülist açıklamalar yapıyor Sayın Hakan Safi. Zaten son yıllarda Fenerbahçe ne kaybettiyse bu popülist açıklamalardan kaybetti. Geliyoruz, çok hızlı geliyoruz. İşte öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ama ilk başta bu basın toplantısında söylediği ve dikkat çektiği nokta bence son derece değerli aslında. Doğru yerden baktığını düşünüyorum. Bence Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas özellikle yeni stadın inşaat edilmesi ve Galatasaray'ın gerçekten son teknolojiyle stada geçmesiyle birlikte başladı. Orada bence makas açılmaya start aldı. Bence Fenerbahçe'nin Galatasaray'a gelir anlamında yaklaşması ya da her başkan adayına euro dolar parametresine bakmaması için bence yeni bir stat inşa etmesi ve gelirlerini arttırması lazım. Yani Galatasaray'ın bugün mağazacılık gelirleri, Galatasaray'ın bugün stat gelirleri Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. O yüzden Galatasaray'da herhangi bir kulüp başkanı adayı için proje soruyorlar. Fikrin ne diyorlar, neyi geliştireceksin diye soruyorlar. Kalkıp para gözüyle bakmıyorlar. O yüzden ben Fenerbahçe'de güçlü listelerin her zaman ön planda olduğunu gördüm başarılı olduğu dönemlerde. Örnek Aziz Yıldırım. Her zaman güçlü listeleri vardır. Örnek.
1: Bir dakika, Galatasaray'ın listesini verin çocuklar. Galatasaray'ın Dursun Özbey'in listesine bakarak da konuşalım bir yandan da.
2: Sayın evet. Ali Şen geçmişti. Ama Fenerbahçe'de çok uzun süredir güçlü listeler yok bence. Hep birinci adam ve onun çevresinde daha az ne diyeyim liderlik tecrübesi olan isimler. Mesela bu kez ben Sayın Aziz Yıldırım'ın iyi bir liste kurduğu kanaatindeyim. Nihat Özdemir'in oğlu var, doğru mu?
1: Kimler? Dur, önce Galatasaray'a dönelim. Sayın.
2: Tamam.
1: Bir dönelim Galatasaray'a baktığın zaman. Şimdi bu ekip kuvvetli bir ekip sadece.
2: Bu ekip kaç yüzde kaçı değişti bu ekibin zaten? Zaten böyle bir listesi vardı Galatasaray'ın.
1: Yok, ben Galatasaray 2022'den çünkü bakarak geliyorum. 2022'den kalan kaç kişi var? Baktın mı? Metin Öztürk.
2: Metin Öztürk 1, Eray Yazgan 2, Can Natan 3, Mehmet Cibara 4. Bora Bahçetepe 5.
1: Ha, 7'ye gitme.
2: Ozan
1: yani, 10'da 4 evet. Kalmış. %60 değişmiş.
2: Evet. Aynen. %60'ı değişti. Sayın Abdullah Kavukçu aslında seçilmiş değil, atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Fatih Demircan atanmıştı, seçilmişe terfi etti. Özen Kuzu Sayın Burak Elmas döneminde görev yapmıştı. Önemli bir iş insanı. Mesut Mert Çetinkaya önemli bir iş insanı. Ankara'yla ilişkileri iyi olan iyi bir iş insanı. Sedat Artukoğlu zaten
1: Acıbadem.
2: Acıbadem grubu yıllardır Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte çalışan
1: CEO'su.
2: Önemli bir CEO. Yani baktığımız zaman zaten Galatasaray'da fikir kazanır ya, proje kazanır, akıl kazanır. Galatasaray'da şimdi
1: kalkıp... Bana proje söyle şimdi. Efendim? Hangi proje mesela kazanıyor? Zaten Dursun abi tek proje dediğimizde Aslan Vadisi değil mi? Yukarıdan aşağı ya.
2: Abi daha ne olacak zaten? Aslan Tepe kompleksi.
1: Hayır da hayır. Karşıda da
2: bir olay zaten.
1: Karşıda yani da bir şey yok. Şu anda mesela tarihin en rahat seçimlerinden birini geçiyoruz.
2: O yüzden aslında de kimse girmedi. Çünkü bu dönemi devam ettirmesi, projelerini bitirmesi gerek diye düşündü herkes. Aday çıkmadı ilk kez Sayın Başkan'ın karşısında ama mesela en fazla rekor ayı seçilen 2024 yılında Sayın Dursun Özbek'ti. Mevcut başkandı. 3343 oy. Daha sonra 2011'de 2998 oy Sayın Ünal Aysal. Şimdi başkanın alacağı oy bence çok ama çok değerli. Rahat, huzurlu şekilde devam etmesi için. Sen ne diyorsun abi? Sence bu güçlü bir liste mi diyorsun? Hı hı. O yüzden bunu herkes sorgulayacak görev süresi boyunca. Ya başkan iyi bir liste yapsaydın belki bunları yaşamayacaktın diye. Şimdi ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum. O yüzden bugünkü oy sayısı, oy rakamı Galatasaray'ın geleceği ve Sayın Başkan'ın huzurla bu görevi devam ettirebilmesi için çok değerli aslında. Herkes o noktadan bakacak. Kaldı ki camia içinde bilmiyorum ne kadar realize olur. Bu dedikodu aşamasında mı kalır? Mesela beyaz liste yapacağız diyen üye sayısı da vardı.
1: Çok aşırı siyasi bu zaten.
2: Aynen, bunların sayısı kaçta kalır? Mı? Tabii ki o ayrı bir konu ama bence 1500 üstü oy alırsa Sayın Başkan rahat rahat 2 seneyi de götürür diye düşünüyorum.
1: 500
2: ama
1: alsa bile yapar abi. Sonrası,
2: bir durum da var.
1: Sonrası.
2: Oy sandıkları da saat 15'te kapanacak Galatasaray'da. Onun da altını
1: bir fotoğraf falan varsa istesen oradan bir koyalım ekrana.
2: Tabii ki biraz sonra hemen isterim.
1: Baba bu arada Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve şeyin listesine bakarsak Hakan
0: evet,
1: Sarp'ın
0: oraya bir girelim.
1: Oraya bir girelim. Şimdi sen herkesi tanıyorsun.
0: Tanıyorum.
1: Dolayısıyla onunla ilgili yapacağın tespitler de önemli.
0: Hatta şöyle bir
1: önce Aziz Yıldırım listesini verelim.
0: Şimdi Aziz Yıldırım listesinde şunu söylemem lazım. Dünden beri bir karışıklık var. Mehmet İnan, işte İman. Bu herkes bir karıştırdı dün. Onu aradım. Dedim ki şu işi bize detaylı bir anlatır mısınız? Yani burada insanların kafası karıştı.
1: Murat İman.
0: Kimin yeğeni Murat Ülker'in? Hı hı. Şimdi şöyle diyor. Mehmet İman Murat Ülker'in kuzeni. Hı hı. Bak bu futbol aşede olacak. Dün zaten söylediler.
1: Kimi futbol ayçesinde şeyin?

0: Hakan Zafer'in
1: yok,
0: mi?
1: Yok, Aziz Yıldırım'ın.
0: Aziz burada yazmıyor. Evet. Hayır, burada pardon, Yedigo Değer var. Pardon.
1: Şimdi futbol AŞ'yi de onlar sonradan açıkladılar. İsterseniz onları da alabilirler. Murat İman da Murat Ülker'in yeğeni. Bak, biri kuzeni, biri yeğeni. O da Aziz Yıldırım kulüp yönetim asil listesinde. Hı-hı. Çünkü ben de bu haberi ilk yaptığımda, özel olarak yaptığımda Mehmet İnan diye yazdım ben de. Orada aslında ismi İman'mış. Yani İnan değil, onu da düzeltelim. Tamam, o futbol AŞ'de olacak. Öz kuzeni Murat Ülker'in. Murat Ülker'in de öz yeğeni Aziz Yıldırım'ın asil listesinde olacak dedi. Yani dünden beri bir karışıklık var bununla alakalı. Bunu da anlatalım. Sayın Aziz, dün Hakan Safi dedi ya, işte ben burada bir haber yapmıştım. Bizim yönetimimizde 5 tane Hakan Safi'den daha...
0: Evet, öyle demiş. Benden bir tane var demiş.
1: Evet. Ben bu haberi yapmıştım. Dün Sayın Hakan Safi de canlı yayında o tarafa haber gönderdi. Benden bir tane daha göremedim dedi. O kısımda alakalı. Bir tane var Hakan Safi dedi. Ona da sabahleyin şunu söylediler bana. Astor Holding'den Feridun Geçgel. Futbol AŞ'de dedi. Nata Holding Yusuf Bey dedi. Asil listede. Atasay Holding Cihan Kemal asil listede. Limak Batuhan Özdemir asil listede. Bu 6 kişi her biri Hakan Safi'den çok daha zengin dedi. Harici dedi, zengin listesinde dedi. Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, Özgür Peker, Bilfen, Fatih Öztürk de, üstüne de diğer zenginler demişler. Yani bizim listemizdeki bu açıkladığımız, size söylediğimiz konuda hiçbir sapma yok. Biz hem çok zenginse, paraysa bizde de var diyorlar. Harici normal zenginler de var.
0: Çirkin ama bu da ya. 10 yani tane Hakan
1: var. Para konusu konuşuluyor ya iki taraf arasında.
0: Manasız bana sorarsan.
1: Yani bana sabah verdikleri bilgi, hı-hı, Aziz Yıldırım tarafından aldığım bilgi bu.
0: Sen bu listeye ne diyorsun baba?
1: Şimdi asil üyeler. Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer. Abi böyle biraz daha müteahhit ağırlıklı.
0: Gel.
1: İş adamı ağırlıklı olan bir liste abi bu. Şimdi gerçekten de burada da bazı isimler çok güçlü. Hı-hı. Sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Yani Mahmut Uslu'yu zaten biliyoruz.
2: Sufle.
1: Nihat Özbağ.
2: Teşekkür ederim.
0: Konuşurken sen başla.
2: Abi Sercan zaten konuşmayı seviyor.
0: Hı-hı. Evet, yani, başla.
1: Sen de yemeği seviyorsun.
2: Yarım saat daha konuşabilir abi. Beni ikinci bölüme bırakın.
0: Evet. Devam et kardeşim.
1: Ver abi listeyi.
0: Listeyi bir daha dur şimdi. Bundan sonra alacağız listeyi. Sen devam et baba.
1: Abi şimdi Nihat Özbağ'ı biliyoruz. Yıllardan beri yöneticilik yapmış Mahmut Uslu'yla beraber. Yani ikisinin maddi anlamda bir de kulüp tecrübeleri var. İkisinin çok ciddi. Önder Fırat'ın da kulüp tecrübesi ve önemli bir iş insanı olduğunu biliyoruz.
0: Sufle
1: Cihan
0: yok mu?
1: Kamer. Ya zaten yani, çok ciddi var, bir zengin. Var.
2: Şu galiba.
0: Şunu versenize bana.
1: Ciddi bir zengin. Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir.
0: Abi peki
1: Özdemir.
0: Hani kıl koparabilir misin? Zengin de falan. Para verirler mi?
1: Para verirler mi abi? Nokta bu.
0: Vermeyecekse niye yani? Ben onu anlamıyorum.
1: Ben aldığım bilgi milletin para verecekmiş.
0: Aman
1: kızım.
0: Aman. Milletin şeyle. Aman dikkat et. Adam değil. Abi bir.
2: Tamam gel.
1: Ben de sabah bunu sordum. Bu ekip para veriyor mu? Dur. Bu ekip para verecek. Ciddi para verecek. Ve onunla birlikte de benim duyduğum başkan vekili olması beklenen Barış Köprü'nün de 20 ile 25 milyon dolar arasında kendisine bir para vereceğini duydum. Tabii daha %100 kendisine teyit etmedim.
3: 25 ama, milyonlar
1: mı? Evet. 20-25 milyon dolar bandında başkan vekilliğine eğer beni uygun görmüş Sayın Aziz Yıldırım, biz de burada maddi olarak en yüksek bedeli de kendisinin vereceği söyleniyor. Bunu yine kendisine birebir teyit etmemiz daha doğru ama birçok kişiden duydum teyit ediyor.
0: Yok ben...
1: Bu parayı ben vereceğim demiş.
0: 25 garanti.
1: Fenerbahçe'ye. Şimdi burada bir para veren bir ekip var şu an.
0: Sen yeme abi, sen bir konuş ondan sonra şimdi.
1: Açtım zaten, dur ya.
2: Ya suflemi zaten İbrahim abiye verdim.
1: Tamam mı? Şunu koydum şöyle, tamam. Tamam mı? Şöyle dursun.
0: Baba... O zaman baktın mı Batuhan Özdemir demek ne demek? Nihat Özdemir'in oğlu.
1: Ve şöyle söyleyeyim. Nihat Özdemir hiç olmadığı kadar sahada.
0: Evet.
1: Ben Nihat Özdemir'i bildim bileli hiçbir zaman 8 yıldır hiç öyle dışarı çıktığını, bir başkan adayının yanında olduğunu, bir açıklama yaptığını ama hiç olmadığı kadar kongrelerini arıyor. Yurt dışındaki insanları bile aramış. Ne gerekiyorsa uçakta kaldıracağım demiş. Bütün herkesi toplayıp getireceğim. İnanılmaz çalışıyor.
0: Neden Nihat peki? Özdemir.
1: İnanılmaz. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Yani tamam Nihat Özdemir bildiğimiz bir insan. Ama böyle herkesi arayıp ne gerekiyorsa biz burada varız. Getireceğiz sizi, götüreceğiz. Bütün her şeyinizle ilgileneceğiz. Bu derece herkesi arayıp. Ya Özgür Peker'in bile bu tarafa geçmesinde Nihat Özdemir'in %100 teması var. Bu işte. Hı hı. O kadar diyeyim yani. Yani Nihat Özdemir bence şu an bir başkan.
0: Özgür Peker önemli bir şey, kayıp oldu değil mi?
1: Evet, Özgür Peker babasını babasıyla alakalı aradı. Şimdi Özgür Peker'in nikah şahidi Nihat Özdemir. Şimdi ailecek 7/24 görüşülen bir aileymiş. Şimdi burada çok ciddi bir...
0: Bak şöyle bir şey demiş abim, Hakan abi. Özgür Peker son 3 yılda 4 tane adayın listesinde dolaşmış bir kardeşimiz. Yaptıklarını görünce şaşırmıyorum, bana geldi. Ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Daha sonra benden habersiz basit açıklaması yaptı. Kızdım ona. Sonra döndü, ailesel sorunlarım var diyerek affını istedi. Daha sonra futbol AŞ'de çalışırım dedi. Cevap vermedim. 2 gün sonra duyduk, karşı listeye girmiş.
1: Bana da anlatılan böyle değil. Özgür abi şunu diyor. Ben ilk diyor ısrarla beni yönetime girmemi istedi. Ben aslında 3-4 günde dedi, bununla alakalı tam karar veremediğim için telefonlara ben çıkmadım dedi. Sonra dedi görüştük. Görüşmede dedi benim yanımda olmam gerekiyordu. Benim 20 yıllık dostumdu. Tamam dedim ama diyor bir gün daha beklerseniz daha iyi olur dedi. Yok dedi, şimdi hemen dedi giriyorsun dedi, haberi yapıyoruz dedi. O da dedi ki haberi yapıyorsa o zaman Sercan Hamzoğlu'na söyleyin. Benim dostumdur kendisi. O yapsın haberi. Bu Ahmet İspayoğlu bana haberi gönderdi. Ben dedim hayırlı olsun, girdim haberi. Sonra kendisiyle görüştüğümde Sercan dedi, Nihat Özdemir olsun, öbür taraf olsun, bizim hepsi yakın dostlarımız. Yani evet girdim bu işe ama çok bir taraftan da öbür tarafta bastırıyor dedi. Bakalım dedi hayırlısı dedi ama gel zaman git zaman Nihat Bey babasını arıyor, Özgür Bey'in. Diyor ki biz istiyoruz. Benim yanımda olacak. Ben hem nikah şahidim. Yıllardan beri abinim senin. Ben istiyorum diyor. Ve bir şekilde ikna edip Özgür Bey'i bu tarafa alıyorlar. Yani Özgür Bey de dün Hakan Safi'nin açıklamalarını attım ona. Dedim ki hani ne diyorsun bu işe dedim. Canı sağ olsun dedi. O bizim abimiz dedi. Öyle açıkladıysa canı sağ olsun dedi. Ben bir şey demeyeceğim dedi Sercan'ım dedi. Tamam dedim. Yani durum bu. Bence Özgür Bey değerli biri. Üretiyor. Bak bu Kayış Dağı'nı aldı. 70 milyon euro da yakın bir oraya kaynak yarattı Fenerbahçe'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin kaynak yaratan da insanlara da ihtiyacı var bu arada. Ciddi anlamda söylüyorum. Oradan bir 70 milyon euro ben diyor kaynak yarattım diyor oradan.
0: Peker gayrimenkulün sahibi değil mi? Evet. Öyle bir şey.
1: Evet. Müteahhit gayrimenkul işleri. O da çok fazla bu polemiğe girmek istemiyor. Canı sağ olsun dedi. Hayırlısı olsun dedi Fenerbahçe için.
4: Kim ne dedi?
5: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, Silvaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'la oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin. Yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var. Farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taça? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkam daha neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimli hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum. Çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu. Koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca bunu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Alkmaar'a, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van der Nara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor.
2: mesela, değil mi? Harika. İşte Savaş'ın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasında bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik Cumhuriyet'in ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde.
1: Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
5: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
6: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
5: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
6: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. Hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
5: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
6: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
5: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
6: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
10: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Hoş geldin.
11: Merhaba, hoş bulduk.
10: Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve Aziz Yıldırım'ın basın toplantısıyla başlamak istiyorum. Çok kısa sürdü. 1 saat, 1,5 saat sürmesini beklerken 7-8 dakikalık bir basın açıklaması da diyebiliriz. Nasıl değerlendiriyorsun bu basın açıklamasını?
11: Bence buna gerek yoktu. Yani biz zaten Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olduğunu biliyoruz. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi de bu basın lansmanından önce ya da toplantısından önce bildirilmiş. Yani herkes zaten biliyordu. Aziz Yıldırım tabii çeşitli vurguları var. Yani orada bir iki manşet var ama esas olarak işte Aziz Yıldırım soru cevap kısmında neler söyleyecek? İlk defa çünkü basının karşısına çıktı Aziz Yıldırım. Yani daha önce şimdi biz videolarını görüyoruz. Çeşitli dernek toplantılarında çekilen videolar servis ediliyor ama bu daha tam olarak basına yönelik, kamuoyuna, bütün kamuoyuna yönelik bir toplantı olacaktı. Valla edindiğim bilgileri paylaşayım. Yani bu basın toplantısı, basın aslında bir basın toplantısı. Çünkü bildiğimiz Aziz Yıldırım değil. Hatta bir ifadesi var. Bir şeyler yazmışlar. Bari onları okuyayım dedi. Bildiğimiz Aziz Yıldırım değildi. Daha sakin ve yorgun görünüyordu bu arada Aziz Yıldırım. Normaldir. Çok yoğun bir tempoda hareket ediyor. Aslında planın çok farklı olduğunu öğrendim ben. Yani bu basın toplantısı daha detaylı bir sunum bence olacaktı. Aziz Yıldırım bunları yapacaktı. Ama son dakika bu noktada bir değişime gidiliyor. Bu basın toplantısıyla ilgili. Mutlaka orada bir strateji vardır. Ama hani niye bu değişim yapıldı? Ne hedeflendi? Puan olarak söyleyeyim. Bence gerçekten de Aziz Yıldırım özelinde anlaşılamayan bir basın toplantısı oldu. Ben Aziz Yıldırım'a şu dönemde zarar verdiğini düşünüyorum. Bir tarafta sürekli vaatlerde bulunan bir isim varken diğer tarafta Aziz Yıldırım mutlaka belli şeyleri söyleyecektir zaten. Bildiğimiz bir isim ama Aziz Yıldırım'dan başta hoca olmak üzere, başta oyuncular olmak üzere ki seçim de ana olarak zaten buradan gidiyor ve bu seçimin ana hikayesi de bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin başkanının seçiliyor ve ana hedef şampiyonluk. Yani şampiyon olduğun zaman devam edeceksin. Olamadığın zaman gideceksin noktası ve dolayısıyla burada en önemli nokta Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak başkan ve takım. Ana vurgular bunlar. Hakan Safi buradan gidiyor. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Herkes zaten toplantıdan önce sabah saatlerinde bu listeyi görmüştü. Bu basın toplantısının içeriği son dakika değiştiriliyor. Ne planlandı? Hangi sonuçlar görülmek istendi? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama son dakika böyle bir şey yapılmaya karar veriliyor ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beklenen çok sayıda başlık vardı. Aziz Yıldırım konuşacak ve Aziz Yıldırım konuşmaları üzerinden bütün basın ve kamuoyu bunları konuşacaktı. Böyle olmadı.
10: Bütün herkes bugünü bekliyordu ve Aziz Yıldırım'ın söyleyeceklerini bekliyordu aslında.
11: Tabii ki öyle. Çünkü Aziz Yıldırım'ın söyleyecekleri önemlidir. Neden tekrar aday olduğunu birkaç defa belli yerlerde söyledi ama şampiyonluk vurguları yapılıyor. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bunu toparlar Aziz Yıldırım. Bunu toparlar. Birkaç yayın içerisinde, birkaç yayınla birlikte Aziz Yıldırım bunları toparlar.
10: Zaten yapacak böyle basın.
11: Başlangıcı televizyonlu yayınları, dijital yayınlar vesaire. Daha güçlü bir giriş olması lazımdı. Daha güçlü bir girişin olması lazımdı. Bu basın toplantısı bu yönüyle bence çok zayıf kaldı ve ben Aziz Yıldırım'a başlangıç itibariyle zarar verdiğini açıkçası düşünüyorum.
10: İki tane
11: açıklaması. Şöyle denebilir. Söyleyecek sözüm var diyenler de var. Tabii ki Aziz Yıldırım her zaman çok sayıda her konuda söyleyecek sözü vardır. İki tane dikkat çeken nokta var.
10: Birincisi Sayın Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrısı.
11: Çok
10: birlik
11: ilginç.
10: Olurum çağrısıydı. Bir videomuz var. Onu izleyelim. Daha sonrasında tamam. Devam edelim.
12: Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım.
10: Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsun? Ali Koç şu an bir başkan adayı değil.
11: Evet ama şöyle okumak lazım. Şimdi eğer bunun içerisine Saadettin Saran'ı da dahil etseydi sonraki başkan ve karşısındaki rakip Hakan Safi toplam 3 kişilik bir çağrı olsaydı eğer bu birlik beraberlik yani Fenerbahçe'yi birlik

0: Ya da şöyle de yorumlanabilir. Hakan Safi'yi Ali Koç'un adayı olarak görüyor ve böyle bir çağrıda yaptı diye bu şekilde de yorumlanabilir. Ama ben Aziz Yıldırım'ın, ki Ali Koç'un tabii çok büyük bir kitlesi var Fenerbahçe'de. Yani son seçimlerde de gördük. 10-12 bin bandında deniyor. Aziz Yıldırım'ın bu vurgusuyla Ali Koç'a geçen seçimde 12 bin oy vermiş insana çağrı yaptı. Birlik olalım diye onlara çağrı yaptı. Hakan Safi'ye oy vermesi tahmin edilen Ali Koççulara böyle bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Merak ettim bu arada. Yayına gelmeden önce biraz da tabii böyle günlerde gündem çok yoğun oluyor ve yani ortada çok şey dolaşıyor. Ali Koç tarafında da şaşkınlıkla biraz karşılanmış bu çağrı. Onu da söyleyelim.
1: Ali Koç resmi olarak ben şu adayı destekliyorum diye bir açıklaması hiçbir zaman olmuyor.
0: Olmaz ama ben şunu biliyorum. Yani bu konuşuldu. Hani Ali Koç'un şey dediği. Hatta bunu da önce Ahmet Ercanlar söyledi. Ali Koç'un hani kime oy vereceğim değil de kime oy vermeyeceğim belli noktası var ya. O Aziz Yıldırım. Orada da şöyle bir durum var. Ali Koç geçen yılki imza kampanyasında sorumlu olarak Aziz Yıldırım'ı görüyor. 2021'deki basın toplantısında Aziz Yıldırım Ali Koç için Ali Koç seni affetmem demişti. Anladığım kadarıyla Ali Koç da aynı noktada. O imza kampanyasından ötürü Aziz Yıldırım seni affetmem noktasında. Benim gördüğüm okumalarım, biraz edindiğim bilgiler Ali Koç'a çağrıyı yaparken sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ali Koç cephesi de biraz bunu böyle almış durumda ama burada esas olarak geçen yıl Ali Koç'a 12 bin oy vermiş insanlara bir çağrı var. İçi biraz daha açılabilirdi.
1: Çağrı kime faydası olur sence? Aziz Yıldırım'a mı yoksa Hakan Safiye mi?
0: Kime faydası olur meselesinde şöyle, Aziz Yıldırım'ı böyle kavgacı bir adam olarak genelde kamuoyu da bilir. Aziz Yıldırım kavga da eder. Bu da yalan bir durum değil. Aziz Yıldırım geliyor, yine bir kavga mı olacak Fenerbahçe'de sorulana da aslında böyle yanıt verip Aziz Yıldırım ben kavga istemiyorum kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyle, içiyle barışıp dışarıya karşı kavgayı vereceğim. O yüzden birlik beraberlik mesajları veriyor. Hani burada ona tepki gösterenler de olabilir ama Aziz Yıldırım bence burada Ali Koç'a oy verenlere bir anlamda o çağrıyı yapmış oldu. Kendisine faydası olsun diye zaten bu çağrıyı yaptı.
1: Peki diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın nasıl yapacaksınız diye sormayı daha önce yaptık, yine yaparız şeklinde bir açıklaması vardı. Bu videoyu da izleyelim ve devam edelim.
0: İzleyelim.
2: Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Buradaki açıklaması da geçmişte yaptıklarını öne çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım. Ben yaptım, yine yaparım. Sormanıza gerek yok.
0: Doğru.
1: Diyor.
0: Bak bu beni ikna eden bir şey. Neden? Ben 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim ve Fenerbahçe'ye de hakim olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin güncel siyasetine, geçmişine ve arşivine. Şimdi biz bunu biliyorsun çok konuştuk ve ben yayınlarımda da hep şundan bahsettim. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 2011'e kadar Aziz Yıldırım, 2011'den sonra Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım gittikten sonra özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığını söyledim. Doğru mu? Doğru. Kimse bunları yalanlayamaz. Gerçekler çünkü bunlar. Çok sayıda şey söylenebilir ama öyle kulüp bırakmıştı da öyle oldu böyle oldu. İddia nedir? Gelip yapacağım, yöneteceğim diyenlerin geçmişi suçlamaktan vazgeçmeleri lazım. Aziz Yıldırım geçmişi güçlü bir adam. Yani Avrupa şampiyonu, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş ve Avrupa şampiyonu olmuş. Galatasaray'la kafa kafaya geldi. 2011'e gelindiğinde Fenerbahçe çok daha güçlüydü. Ondan sonra, o operasyondan sonra Fenerbahçe ister istemez zayıfladı. Ama Galatasaray'ın Fenerbahçe ile esas farkı Aziz Yıldırım bıraktıktan sonra. Bunlar gerçek. Ama ben bunları anlatabiliyorum. Bir grupta bunları hatırlıyor. Bu arada şimdi görüyorum mesela Aziz Yıldırım biraz buralara vurgu yapıyor. 2000'deki Galatasaray'la yarışır hale geldik ve Galatasaray'ın o gün dönemki itirafları vardı. Ergün Gürsoy'un itirafları, Fenerbahçe bizi geçti diye. Ama bu yetmez. Zaten bugün beklenen şey şuydu açıkçası. Bu zaten Aziz Yıldırım'ın ne yaptığı biliniyor da bir grup tarafından, bir grup insan tarafından biliniyor. Ya da ben burada yayın yapıyorum. Genç arkadaşlar bunlardan daha o dönemleri hatırlamayanlara bilgi veriyoruz. Ama burada benim anlatmam ya da senin anlatman yetmez. Şimdi hayat değişti, koşullar değişti. Aziz Yıldırım bir yıllığına Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacak? Hangi hocayı getirecek? Hangi hocayla nasıl çalışacak? Neden bu hocayı tercih ettiği gibi sorulara özellikle birçok tartışma varken yanıt vermesi bekleniyordu. Yani ben bugünkü basın toplantısındaki bu vurguları anlayabiliyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın ne dediğini anlıyorum ama daha çok camianın beklentisi şampiyon yapacak başkan bize neler vaat ediyor? Bunu nasıl yapacağını anlatmasını bekliyordu. O yüzden bu vurgunun içini açacaktır. Ama tekrar başa dönüyorum. Bu basın toplantısı çok daha güçlü olmalıydı. Bu açıklamasının altı doldurulur bak. Yani Hakan Safi ben yaptım bak yine yaparım derse derler ki baba bir tane Kerem Aktürkoğlu aldın. 1000 yıldır konuşuyoruz. Aziz Yıldırım buraya girerse 100 bin yıl falan konuşulması lazım o zaman. Onu yaptı, bunu yaptı. Geçmişte çok önemli oyuncular getirdi, yıldızlar getirdi. Ama bunun Aziz Yıldırım açısından söylüyorum mutlaka daha detaylı şekilde anlatılması gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın da finalde bu işten çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Ve hatta meselede şöyle bakıyordur. Evet kötü bir toplantı geçti. Yine söylüyorum bu toplantı başka bir toplantı olacakken değişiyor. Neden bu strateji uygulandı? Onu açık açık kimse söylemez. Ama Aziz Yıldırım buraları mutlaka şöyle bakar. Bu iyi olmadı. Benim hızlıca buraları toparlamam lazım. Şimdi bir de Hakan Safi faktörü artık daha çok girecek. Hakan Safi onu getireceğim diyor. Bunu getireceğim. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunu almaya hazır bir kamuoyu da var. Dolayısıyla

0: buraların önüne geçebilecek bir propagandaya Aziz Yıldırım'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bunları sormanıza gerek yok. Sorusu kabul edilebilir ve karşılığı olan bir şey midir? Bir grup için evet. Bir kongre ise kongrede ikna edici olmayabilir.
1: Son 4 yılda yapamadım. Bunu nasıl dolduracaksın diye
0: soranlar. Ben şaşırıyorum. O da var, birçok şey var. Son 4 sezonda anlatır Aziz Yıldırım. Ben şaşırıyorum. Aziz Yıldırım bu değil. Çıkar tak tak tak koyardı. 2024'te seçime giren Aziz Yıldırım Mourinho ile girmişti. Şunu yapıyor olabilir Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyebilir. Mesela bugün de onu söyleyebilirdi. E kardeşim, ben Mourinho'yu söyledim. Gitti üstüne çöktüler. Benim elimden seçim kozumu aldılar. Şimdi isim, plan, program, bunlara çok girmek istemiyorum. Ben zaten yapabileceğimi gösterdim. Bunları biraz saklamak istiyorum. Bunu böyle anlatsa bu daha belki anlaşılabilir olur. Bu ifadeler, yine söylüyorum, hani daha güçlü şekilde dillendirilmeli. Daha güçlü bir giriş bekliyordum ben Aziz Yıldırım'ın. O girişi göremedim.
1: Rahat davrandığını düşünüyor musun seçim sürecinde şu an? Ali Koç olsaydı karşısında bu kadar rahat olabilir miydi?
0: Belki de, yani biz zaten bu seçimi kazanacağız. Biz zaten güçlüyüz. Çok sır vermeden, çok kamuoyuna da, rakiplere de çok fazla yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden biz bu süreci böyle götürelim. Gizli tutulması gereken bazı çalışmalar var anlayışı olabilir. Biraz ben orada evet böyle bir durum olduğunu hissediyorum. Ya biz bu seçimi kazanıyoruz. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla az bilgiyle, öz bilgiyle daha az çıkarak biz bu işi bu şekilde yürütelim gibi bir hava da olmuş olabilir.
1: Fenerbahçe'de konuşulan seçim belirleyecek iki konu var. Birisi yönetim kurulu listesi, diğeri de transferlerde. Yönetim kurulu listeleri açıklandı. Aziz Yıldırım ki gayet güçlü. Hakan Safi'ye göre
0: ya nasıl değerlendiriyorsun? Hani bu güç meselesi tartışma konusudur. Ali Koç'un son yönetimi kadar güçlü olan bir yönetim yoktu. Hakan Safi de o yönetimdeydi. Hamdi Akın o yönetimdeydi. Yani Türkiye'nin en zenginleri oradaydı. Şampiyon olamadığın zaman hani o gücün çok bir anlamı yok. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Tabii ki para önemli ama paranın yönetimi meselesi önemlidir. Burada konu şu: akıl, akıl, akıl, akıl. Dolayısıyla bu seçimi yönetim kurulu üyeleri, yönetime aday olan isimler ne kadar etkiler sorusuna ben çok bir yanıt veremem. Çünkü o kongre siyasetinin içerisinde değilim. Fenerbahçe kongre siyasetinin dinamiklerini bilen insan değilim. Mesela Murat Aşık diyor ki Cunul Ucalı çok etkilemişti Ali Koç'un seçilmesini. Kongrede böyle bir hava olmuştu diyor. O yüzden yani o konu hakkında çok bir şey diyemem. Ama burada mesele özellikle bak golcü, hoca, güçlü kadro meselesi. Çünkü neyle şampiyon oluyorsun? Hocayla. Neyle şampiyon olsun? Golcüyle. Neyle? Kaleciyle. Neyle? Orta sahayla. Ve karşında Aziz Yıldırım da bunun farkında ve sürekli bu vurguları yapıyor. Yani Galatasaray'ı durduramazsak eğer çok daha kötüye gideriz. Bunu en iyi anlatacak, geçmişten örnekle de en iyi anlatacak olan Aziz Yıldırım'dır. Bunu ilk basın toplantısında anlatmadı. Bundan sonra mutlaka anlatmayı anlatacaktır. O yüzden buna katılıyorum. Yani bu seçimde transfer politikası çok belirleyici. Burada Hakan Safi çok geniş gidiyor. Çok net gidiyor. İsim açıklayacak mı? Vallahi bunu da göreceğiz. İsim açıklama meselesi, çünkü hiç kimse bir ön protokolde yapılsa, hiç kimse bir şekilde kesinleşmeden, isim kesinleşmeden, hani ben şimdi Mourinho meselesi farklıydı. Mourinho, ben gelirsem Mourinho ile çalışacağım konusu farklıydı. Orada da şöyle bir Ali Koç'un şöyle bir gücü vardı. Ali Koç hala hazırda. Fenerbahçe yönetimiydi, seçime gidiyordu. İmza yetkisi vardı. Gitti attırdı. Şimdi imza yetkisi mesela Hakan Safi ismi açıkladı diyelim ki. İsimleri açıkladı. Bakalım, merak ediyoruz kimler açıklayacak. Ama kesinleşmeden kimse de resmi bir protokole imza atar mı? O da ilginç. Yani spor hukuku buna izin veriyor mu? O da ayrı mesele. Ama Hakan Safi diyor ki adam bunu söylüyor. Açıklayacağım diyor. Yakında bunları da duyuracaksınız diyor. Özellikle Hakan Safi'nin mesela burada bu seçimde bunu görüyoruz. Büyük oyuncu, büyük hoca propagandası ciddi karşılık buluyor ve deniyor ki Hakan Safi bunları söylüyor. Aziz Yıldırım'da ne var? Aziz Yıldırım daha güçlü bir giriş yapması lazımdı bence. Ben şaşırdım.
1: Hakan Safi'de tabii şu an somut bir şey yok. Sadece sürekli isimler pompalanıyor medyaya.
0: Ama en azından şöyle olsun. Fikri olarak Aziz Yıldırım tarafında da belli şeyler var ama tabii ki öyle. Yani dediğin gibi bu isimler açıklayamazsa Hakan Safi çok zarar görür. O da onun farkındadır. Bu isimler açıklama konusunda Hakan Safi daha agresif davranacaktır. Agresif bir tutum sergiliyor zaten. Ama bu propagandası Fenerbahçe'de ciddi anlamda karşılık buluyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden peki şimdi Aziz Yıldırım ne yapacak noktası var. Ki zaten şimdi yönetim kurulu belli mi Aziz Yıldırım'ın? Belli. Hakan Safi'nin belli mi? Belli. Etap etap gidelim. Başkan adayı kim? Yöneticileri kim? Kim alacak? Hoca kim? Nasıl bir kadro kurulacak? İki aşama tamamlandı. Başkan adayları belli. Yönetim kurulu üyeleri belli. Şimdi oyuncular ve hoca meselesi. Esas kongrede, kamuoyu önünde yarışacak şey bu saatten sonra budur.
1: Hakan Safi tarafında Jesus ve Conte ismi ön plana çıkıyor. Aziz Yıldırım tarafında şu an biraz... sadece Aykut Kocaman ismi konuşuldu.
0: Konuşuluyor derken Aziz Yıldırım zaten bunu söylüyor. Ben kısa mesafe koşacağım. Bir yıl, üç yılına seçilsem bunu düşünürdüm. Bildiğim, tanıdığım, güven aralığı bende yüksek. Birlikte futbol takımını ayağa kaldıracak bir adamla çalışacağım diyor. Aykut Kocaman adresleniyor. Ama aynı zamanda diyor ki hayır, kimseyle bir anlaşma yapmadım. Mutlaka Aziz Yıldırım bir bildiği vardır. Belki sağ gösterip sol vuracak. Hakan Safi ise Jesus meselesi ki biraz da sinyal vermeye başladı. Conte isimleri. Daha böyle yabancı bir isim ve işte Fenerbahçe'yi bilen bir Jesus, işte Conte, Mourinho kıvamında bir isim olarak ön plana çıkıyor. geliyor. Burada şu anda bu mesele burada dönüyor. Ben bunun dışında çok fazla bir sürpriz 4. 5. isimlerin gireceğini düşünmüyorum. Ben sanki hani Yesun'un açıklamalarından Hakan Safi tarafının daha böyle bir o tarafla sıcak ilişki içerisinde olduğunu hissediyorum.
1: Dün Elina Sıra şampiyon oldu. Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardı dedi.
0: Ne demek bu? Orada hikayeyi tamamlamak istiyorum
1: çok
0: demek.
1: Çok yüksek maliyeti var.
0: Hakan Safi vereceğim diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Benim böyle bir derdim yok diyor. Hakan Safi vereceğim diyor. Onu da göreceğiz.
1: Maldini açıklaması vardı Hakan Safi'nin bir de. Sportif ama direktör olacağı konuşuluyordu. Sonra dedi ki futbol elçisi.
0: İşte elçisi dedi, danışman dedi. Bence orayı da çok iyi anlatamadı. Biraz aslında vitrin yapıyor. Herkes vitrin yapar. Orada bir problem yok. Maldini konusunu söyledi. Ne peki yani? Maldini peki şimdi ne? Benim danışmanım. Resmi bir görev mi? O da değil.
1: Yok.
0: Gelmek istemiyor. Öyle böyle. Bence şöyle oldu Burak. Yani bu isim biraz öne sürüldü. Sonra işler arka planda değişmiş olabilir. Hazır şimdi bu isim de çıktı. Bundan böyle bu isim yokmuş gibi de davranmayalım yapıldı bence. Çünkü bir ismi söylüyorsan o zaman bunun bir görev tanımı da belli olur. Futbol aklı mı deniliyor? Hayır deniyor. Maldini anlatıyor. Milan'da yaptıklarını anlatıyor. Tamam da yani burada ne yapacak? Ne gibi akıllar verdi? Bence o iş biraz bir planlama yapıldı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama şimdi böyle bir ses getirince de hani ya önce böyle söylendi. Bak onu bile getiremedi. Olmasın diye biraz Hakan Safi meseleyi yumuşatarak bence eritiyor.
1: Hoca ve oyuncularda da aynısı olabilir. Şu an Conte Jesus ismi konuşuluyor. Diğer
0: zaten
1: oyuncular konuşuyor.
0: Burak,
1: belki de
0: şöyle
1: olmayacak.
0: Bir durum.
1: Ve İsmail Kartal'a da dönebilir. Tek.
0: Dönebilir. Büyük problem şu. Şu an ne Aziz Yıldırım ne şey. Hakan Safi Fenerbahçe'nin başkanı değil. Anca şöyle olur. Hakan Safi için yol şudur bence. Bu oyuncular meselesini. Elit çok daha güçlü olması açısından söylüyorum. Alır. Saadettin Saran'la da anlaşır. Saadettin Saran'la anlaşır ki böyle bir şey kabul etmez de Saadettin. Hadi kabul ettiğini düşünelim. Yetki onda ya. Saadettin Saran'da ya. İmzaları Saadettin Saran atar. Birlikte o imzaları atarlar. Bağlayıcı olur. Buna da kimse müsaade etmez. Yani kalkıp da Aziz Yıldırım o zaman. Ya böyle bir şey olmaz yani. Elinin sıkıştığı nokta bence şu. Hakan Safi'nin önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Belki kendisi de anlatacaktır. Deniyor ki 3 tane adam indirecek. İyi de başkan ol resmileşmeden getirdi. Olamadı. Onları madara etmiş olacak. Ben getireceğim. Bunlar ben seçilemezsem Fenerbahçe armağan olsun. Belki Aziz Yıldırım istemeyecek. Ya bu iş bu kadar da bir şey meselesi değil. Basit bir konu değil. Buraları nasıl yöneteceğini ben de çok merakla bekliyorum.
1: Bir de hangi vasıfla oyuncuyu ikna edeceksin de buraya getireceksin?
0: Fenerbahçe başkan adayı olarak ben
1: kim ikna oldu
0: gelirsem
1: kolay.
0: Seni alacağım. Prensipte tamam denir. Ama kimse belli maddelerin altına da o kadar da kolay imza atmaz. Şu açıdan söylüyorum. Oyuncular da kendilerini bu noktaya doğru bağlayıcı isimlerin açıklanmasını isterler mi? Kesinleşmeden istemezler diye düşünüyorum. Onlar da bir strateji yaparlar ama Hakan Safi yapacağım diyor. Adam yapacağım derken kalkıp da hayır sen yapamazsın ne yapıyorsun diyecek halimiz yok. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Dici Futbol'a abone olmanı rica edeceğiz izleyenlerimizin. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
7: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'de sizlere Dünya Kupası özel içeriğimizi sunmak için hazırlandık. Tabii ki bölüm bölümden oluşacak içeriğimiz. Bütün milli takımların kadrolarına değineceğiz, şanslarına değineceğiz, hedeflerinin ne olması gerektiğine değineceğiz ki ele alacağız. Tabii ki milli takımımızı da ele alacağız ilk bölümde D grubuna gelince. Hatta şöyle söyleyelim, en azından sizler açısından da bir kılavuz olsun. İlk bölüm bizde A grubu, B grubu, C grubu, D grubu, E grubu, F grubu ve G grubunu yani ilk 7 grubu ele alacağımız bir program olacak. Sonraki ikinci bölümümüzde de kalan 5 grubu ele alacağız ve turnuva ağacını hep beraber aslında doldurmuş olacağız. Sizlerin de tabii ki Dünya Kupası Endeksinde yorumları varsa aralarda küçük küçük yorum olarak tabii ki alırım. Ama onun haricinde birazcık daha esasında Dünya Kupası'na doğrudan kanalize olduğumuz bir yayın tasarladım ki A grubuyla başlamak istiyorum. Ev sahiplerinden Meksika yer alıyor A grubunda. Güney Afrika var, Güney Kore var ve aynı zamanda Çekya var. Esasında grubun dinamiklerine bakıldığı zaman şansların çok çok eşit gibi görülen bir grup. Yani en azından burada 3 takım çok çok sivriliyor. Meksika ev sahibi avantajıyla beraber Güney Kore ve Çekya yani kadro organizasyonları olarak 3 takımın da zirve de favorisi olmayan bir grup. Yani tabii ki buradaki bütün olası eşleşmeleri ben akıllı ekranda, akıllı bir sistemde doldurdum. Maç skorlarıyla beraber bütün çizelgeyi, bütün turnuva ağacını sizler adına doldurdum. Tabii ki bunlar benim görüşlerim ama birçok kişinin de görüşleri çok çok kıymetlidir. Bütün hepsini tabii ki duyacaksınız. İlk etapta tabii ki ev sahibi olmasından da mütevellit, yani 3 ev sahibinden bir tanesi olmasından da mütevellit dememiz gerekir. Meksika'yı konuşmak istiyorum ki Meksika her zaman Dünya Kupalarında heyecan yaratan ülkelerden bir tanesidir ki bu Dünya Kupası'nda da Ochoa'yı görebileceğiz. Yani Ochoa da gerçekten Meksika adına çok çok ikonik kalecilerden bir tanesidir. Yıllardır Ochoa'yı izliyoruz Dünya Kupası sahnesinde ki Meksika'nın yani şöyle bir geleneği var, en azından 94'ten 2018'e kadar her zaman son 16'ya kalmaya başardı. Yani 86 Dünya Kupası'nda çeyrek finali var Meksika'nın ki yani şöyle bakılınca tarihine en büyük başarısı Meksika'nın çeyrek final oynamak bu arenada. Ancak son yıllarda yani 94 hatta modern çağıyla beraber son 16 takımı yani gruplardan çıkıyor ama sonrasında daha güçlü bir ekibe elendiği bir senaryoyu görmek mümkün. Yani 94 Amerika'da da, 98 Fransa'da da, 2002 Güney Kore Japonya'nın ev sahipliği olan turnuvada da, 2006 Almanya'da, 2010'da Güney Afrika'da, 2014'te Brezilya'da, 2018'de Rusya'da turnuvalarda son 16 elendi ki kışın oynanan Dünya Kupası'nda yani 2022 Katar'da grup aşamasına veda etmişti Meksika. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben Meksika'yı hem ev sahibi avantajıyla da beraber bu turnuvada bir tık daha şanslı görüyorum ki turnuva ağacını doldururken esasında bahsedeceğiz. Meksika'nın kadrosuna baktığımız zaman tabii ki hücum hattında Raul Jimenez çok çok dikkat çekiyor. Yani bu takımın lider oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok çok iyi bir sezon geçirmese de Edson Álvarez de milli takım performansıyla her zaman dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Tabii ki Diego Lainez gibi, aynı zamanda Santiago Jimenez gibi bir hücumcu da takımda çok çok değerli. Muhtemelen kaleyi Ochoa korumayacaktır. Malagun'u bekliyorum kalede olmasını. Ama takım özellikle hem ev sahibi olmasından hem kendi yarım yani şöyle anlatayım. Dünya Kupası'nın ev sahibi olması ve kendi saat diliminde oynamasından dolayı da ciddi bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Grup olarak da eğer tabii ki yani şöyle eşleşmelere bakılınca birbirine denk takımlar ve yani fikstür olarak da küçük de olsa bir avantajı var Meksika'nın. Çünkü şöyle söyleyelim. Yani Meksika şöyle bakıyorum, ilk maçta birazcık daha özgüven toplayabileceği bir maçla başlayacak. Yani Güney Afrika bu grubun zayıf halkası gibi gözüküyor ki biraz sonra biraz daha Güney Afrika'yı konuşuruz ama Meksika'nın Güney Afrika'ya karşı kazanarak esasında pozitif başlayacağını ki yeni formattan dolayı en iyi üçüncülerin de net bir şekilde bir üst sıra çıkacağı bu formatta esasında Meksika'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. Güney Afrika'yı biraz da konuşmak istiyorum Meksika'nın yanında tabii ki. Yani sonuçta ilk maçta beraber oynayacaklar ki Güney Afrika'nın böyle bir sürpriz yapmasını beklemiyorum. Evet, 2010'da ev sahibi olarak katılmayı başarmışlardı. Grup aşamasında elenmişlerdi. Hatta Shabalala turnuvaya damgasını vurmuştu. Hem ikonik saç stiliyle hem de oynadığı futbolla ama yani onlar da en azından ev sahibi olduğu turnuvada bir galibiyet etmeyi başarmışlardı. Ama sonra 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında yer almadılar. Bu Dünya Kupasında varlar ama çok da başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hatta biraz sonra da zaten A grubunun nasıl yani nasıl bir şekilde puanlandırdığımı da zaten duyacaksınız ama yani Meksika'yı çok çok daha önde görüyorum Güney Afrika'ya göre. Güney Afrika'nın evet turnuvaya bir lezzet katabilir. Turnuvada tribünlerde özellikle hani güzel görüntülerle, güzel auralarla bizleri mutlu edebileceği bir sahneye imza atabileceğini düşünüyorum. Ama futbol anlamında bence bu grubun zayıf halkası olarak nitelendirebilirim. Güney Kore enteresan bir takım. Yani Güney Kore, yani şöyle söyleyeyim, Dünya Kupalarına katılma geleneği olan, 1986 Dünya Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar her turnuvaya katılan ki milli takımımızda da 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı oynamayı başaran, onların da en büyük en başarılı olduğu turnuva 2002 Dünya Kupası. Onun haricinde iki kere de son 16 turunda çıkma başarısı gösteren bir milli takım. Ya yani Güney Kore takımına bakılacak olursa tabii ki değerli isimler var Güney Kore'de. Yani özellikle Heung-min Son yani çok çok değerli bir isim Güney Kore adına. Yani sonuç

0: olarak en önemli isim Heung Min Son ki yani en son tabii ki biz onu Tottenham'dan hatırlıyoruz ama LAFC'de Amerika Ligi'nde de gayet iyi performanslar sergiliyor. Tabii Wolverhampton'dan Hwang Ki-chan'ın da aynı zamanda Paris Saint Germain'den Lee Kang-in gibi çok çok iyi hücumculara sahip Güney Kore. Savunmada Kim Min-jae'yi tabii ki konuşmadan edemeyiz. Onun haricinde yani şöyle bakılınca bu gruptan çıkmaya aday gerçekten kaliteli isimleri barındıran kadrosunda bir takım görüyoruz Güney Kore'de. Ve son olarak Çekya'ydı tabii ki konuşmak isteriz ki Çekya bizim de milli takımımızda birçok aşamada karşı karşıya gelmiş bir takım olarak dikkat çekiyor. Ki Çekya'da düzenli Dünya Kupası oynayan takımlardan bir tanesi değil. Yani 2006 Dünya Kupası'nda yer aldı, 90'da yer aldı, 82'de yer aldı ama onun haricinde çok çok eskilerde daha fazla yer alan bir milli takım. Yani grup aşaması haricinde bir kere, hatta düzeltiyorum, 1938 ile beraber iki kere çeyrek finali var. Bir de 1934'te tabii ki o dönem Çekya ismiyle değil Yugoslavya olsa gerek ismiyle, ki kontrol ediyorum önündeki akıllı ekrandan, evet Yugoslavya ismiyle de Çekoslovakya olarak da zaten ondan önce, ama Yugoslavya olarak da final oynama başarısı göstermişti ama kendi yani Çekya olarak ele alacak olursak şu ana kadar sadece 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında mücadele etmiş bir takım. Buna rağmen gerçekten çok tehlikeli bir takım olduklarını düşünüyorum ki yani gerçekten şöyle bakılınca kadro kalitelileri de belki çok çok böyle alacalı büyük bir yıldız olmasa da kolektif oyun oynayan gerçekten birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu bir milli takım görüyoruz Çekya'da. Ki mesela Çufal ve Suçek ikilisi özellikle West Ham'da oynadıkları dönemde zaten Çekya'nın önemli isimleri olarak dikkat çekiyorlardı. Çufal şu anda Hoffenheim'da görev yapıyor. Bunu da söyleyelim. Tabii ki birçok kritik isim, birçok değerli futbolcu var. Hložek var, Chori var ki Chori fizikli bir santrafor. Slavia Prag izleyicileri, Slavia Prag maçı izleyenler hatırlayacaklardır. Onun dışında şöyle bakıyorum. Matej Vidra var, Patrick Schick var ki ülkemizde de birçok takımın transfer radarında birisi. Yani hücum hattında da böyle önemli oyuncular ve çok koşan, çok esasa kolektif oynamaya açık bir takım. Yani bu grubun da şöyle bir puanlamasını yapacak olursam da 6 tane maça da skorlar verdim. Tabii ki bütün dinleyicilerimizin yorumları da bu konuda çok çok önemli ama 6 maçı şu şekilde skorladım. Meksika Güney Afrika ile açılış maçında 2-0 Meksika kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında Çekya 2-1 kazanır olarak, yani ilk maçları bu şekilde noktaladım. Çekya Güney Afrika karşısında 2-1 kazanır dedim. Meksika Güney Kore karşısında 1-1 berabere kalır. Çekya Meksika maçı 1-1 biter. Güney Afrika Güney Kore maçında da 1-0 Güney Kore kazanır dedim. Ve bu sonuçlarla beraber Çekya 7 puanla grup lideri, 5 puanla ev sahibi Meksika ikinci, Güney Kore'yi 4 puanlı üçüncü, ki en iyi üçüncülerden bir tanesi olarak yaptım. Ve Güney Afrika'nın da elendiğine işaret ettim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından hemen B grubuyla devam edeceğiz. Evet, B grubuyla da devam ediyoruz. B grubunda da oldukça kaliteli ekipler var. B grubunda özellikle şunu da söylemem gerekiyor. Ev sahiplerinden Kanada var bir kere. Kanada'da yani gerçekten bu turnuvada ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Bosna Hersek yer alıyor. Evet, bir tık daha zayıf Katar var. Ve İsviçre var ki İsviçre bu turnuvaya iyi geliyor. İyi gelen takımlardan bir tanesi. Bütün hepsini değerlendireceğiz. Tabii ki B grubunun Kanada ile başlamak istiyorum ki Kanada'nın Dünya Kupası tarihine değinecek olursak da 2022 Dünya Kupası ve 1986 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti Kanada. Bir tık daha aslında zayıf kadrolar vardı şu ana kadar ama belki de Dünya Kupası tarihinde Kanada'nın en iyi kadrosuyla geldiğini de söyleyelim. Bu organizasyona özellikle Jonathan David gibi bir liderle bakalım neleri imza atacaklar ki çok atletik bir takım olduğunu da söyleyelim. Kanada'nın gerçekten son yıllarda futbola yatırım da var Kanada'da. Ev sahibi olmasından ve taraftarın önünde oynayacak olmasından da kaynaklı olarak, ki sporu çok seven bir ülke olduğunu da biliyoruz Kanada'nın. O yüzden de gerçekten bu turnuvada iddialı takımlardan bir tanesi. Bosna Hersek tabii bizleri çok çok ilgilendiren takımlardan bir tanesi ki özellikle Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar şu anda belki akıllarına Edin Dzeko'yu getirmişlerdir. Edin Dzeko da yer alacak turnuvada. Edin Dzeko da hakikaten çok özel liderlerden bir tanesi. Bu aşamaya gelinmesinde, Dünya Kupası hakkı kazanılmasında da çok önemli pay sahiplerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor ki bütün puanlamaları yapacağız. B grubunda Bosna Hersek'in de tabii ki tahminlerini sizlere aktaracağım. Katar ev sahibi olduktan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ev sahibi kontenjanı olmadan Dünya Kupası'na katılıyor. Yani son Dünya Kupası'nda Kasım ayında oynanan Dünya Kupası'nda çok da başarılı olamamışlardı ilk deneyimlerinde. En azından golle tanışmışlardı, onu söyleyelim. Yani sonuç olarak çok net bir futbol ülkesi olduğunu söylememiz pek de mümkün değil. Akram Afif dikkat çekiyor Katar adına. Yani Al-Sadd'da forma giyen oyuncu Akram Afif, ki konsol oyunu oynayan birçok belki dinleyicimiz vardır. Dinleyicilerimiz de belki daha aşinadır ama Akram Afif hakikaten ikonik isimlerden bir tanesi. Onun dışında kadro biraz zayıf. Yani bu turnuvada da çok büyük bir başarı beklemiyorum Katar tarafından. Onu da söylemiş olayım. Katar'ı bu arada Lopetegui çalıştırıyor ki yani Avrupa futbolunda gerçekten başarılı olmuş bir teknik adamdan bahsedebiliriz. Lopetegui, İspanyol teknik adam, Katar'ın başında. Ama çok büyük bir etki yaratabilir mi o kadroyla? Ben de bu soru işareti. İsviçre'ye geçeceğim ki İsviçre bu grupta benim böyle en öne çıkardığım takımlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak kadro kalitesiyle beraber bence grup liderliği için en net adaylardan bir tanesi. Yani Breel Embolo'dan bahsedebiliriz. Ren forması giyen. Nottingham Forest'tan Dan Endoy oynuyor. Orta sahada Granit Xhaka var. Sunderland forması giyen. Zakaria'yı görüyoruz Monaco'dan. Yaşari Milan forması giyiyor. Yani birçok isim var. Akanji var Inter'den. Elvedi Gladbach'tan. Ricardo Rodriguez'i Betis'ten. Kalede Kobel var zaten. Yani kadro olarak bu grubun bence favorisi İsviçre, ki biraz sonra da zaten puanlarında yaparız. Bu grubun puanlarında da yer veririz. Onu da söyleyelim. Şöyle önümdeki notları birazcık daha inceliyorum ve evet eriştim şu anda. Yani bu grupta 6 tane tabii ki her grupta olduğu gibi maç oynanacak. B grubunda tabii ki açılış maçını, B grubunun açılış maçını Kanada oynayacak Bosna Hersek'le, ki ben de buna göre aslında bütün skorları doldurdum ve bir puan tablosu önüme çıkıyor. Kanada Bosna Hersek'le 2-2 berabere kalır dedim. Katar İsviçre maçında İsviçre'nin 4-1 kazanacağını öngördüm. İsviçre Bosna Hersek maçında İsviçre'nin 2-1 kazanacağını, Kanada'nın Katar karşısında 2-0 kazanacağını, İsviçre Kanada maçının 1-1 berabere biteceğini ve Bosna Hersek Katar maçının da Bosna Hersek'in 2-1 kazanacağı gibi bir senaryo ortaya çıkıyor. Ve B grubundaki tabloda da İsviçre ve Kanada'nın 1-2. Sıraları alması, yani İsviçre'nin 7 puanla lider, 5 puanla Kanada'nın ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girmesini bekliyorum. Katar'ın da bu Dünya Kupası'nda 2 gol daha bulacağını öngörüyorum. Onu söyleyeyim, Katar'ın da 2 gol bulacağını, geçen Dünya Kupası'nda 1 gol bulmuştu, bu sefer de puanla tanışacağını düşünmüyorum Katar'ın. Tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz, birçok tahmini konuşabiliriz, bunun üzerine de birçok detaya da değinebiliriz ama genel olarak, genel hatlarıyla bu şekilde değerlendiriyorum ve C grubuna geçiş yapmak istiyorum. C grubunda tabii ki Brezilya'nın grubu. Brezilya çok çok büyük favori. İlk etapta biraz Carlo Ancelotti'nin Brezilyası'nda konuşmak istiyorum ki Dünya Kupası tarihinin zaten açık ara en başarılı takımından bahsediyoruz. Yani çok çok ikon bir takımdır. Dünya Kupası denince akılları her zaman o yeşil sarı olan o Brezilya bayrağı, o karnaval havası, o samba her zaman gelir. Ki son dönemde açıkçası çok net bir başarı yok. Yani 2002'den sonra tabii 2014'te ev sahibi olan turnuvada üçüncülük maçı oynadı Brezilya ama onun haricinde çeyrek final aşamasının ötesine geçemedi. Yani 2006 Almanya'da, 2010 Güney Afrika'da, 2018 Rusya'da ve 2022 Katar'da da çeyrek final aşamasını geçemeyen bir Brezilya olduğunu söyleyelim. Bu grupta tabii yani Brezilya yine de çok çok büyük favori olarak görüyorum. Yani Neymar seçilecek mi seçilmeyecek mi çok fazla tartışma konusuydu. Hatta Brezilya Futbol Federasyonu'nun bir uygulaması sonucunda Carlo Ancelotti mikrofon başına geçip orada çok ikonik bir milli takım kadrosunu okuduğu bir seans var. Oyuncular ve bunun takip eden birçok kişi çok büyük bir salonda gerçekten çok enteresan bir atmosferde takip etmişti ki bizler de sosyal medyalardan takip etme şansına erişmiştik. Onu söyleyelim. Açıkçası gerçekten Neymar'ın seçildiği haberi geldiği anda salon yıkıldı. Bütün Brezilya'da karnaval havası olmuştu. Çünkü bu neden önemli? Yani Neymar nasıl seçilmez ki? Gibi soranlar da tabii ki olacaktır. Hatta duyar gibiyim bunu söyleyenleri. Son Dünya Kupası dan önceki kadroya Neymar alınmamıştı. Hatta bayağı da konuşulmuştu. Yani Neymar artık olmayacak mı? Neymar'la Ancelotti'nin arasında problemler mi var? Vesaire vesaire diye. Ama nihai kararda Neymar'ın da Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söyleyelim ki yani tabii ki ülkemizden Alisson'un da Ederson'un da kadroda olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe forması giyen son kadroya seçilen Gabriel Sara Dünya Kupası kadrosuna alınmadı ama en azından Dünya Kupası kadrosundan önce milli takıma gitmesiyle de gerçekten bizi gururlandırmıştı Gabriel Sara. Tabii Brezilya kadrosu çok çok kuvvetli bir kadro ama yine de bence en büyük 3-4 favoriden bir tanesi değil Brezilya. En azından bu turnuvada yani tabii ki çok kaliteli bir kadro. Bakıyoruz Martinelli'si, Neymar'ı, Rafinha'sı, Vinicius'u hücum hattı çok iyi. Kaleye baktığınız zaman Alisson, Ederson gibi iki tane çok üst düzey kaleci var ki Ederson Fenerbahçe performansıyla çok çok tartışıldı ama muhtemelen milli takımda daha iyi olur diye düşünüyorum, en azından onu söyleyeyim. Savunmada Bremer var, Gabriel Magalhães var, Marquinhos var. Yani gerçekten çok çok değerli savunma tandemini oluşturacak oyunculara sahipler ki ya bu sezonun en iyi stoperi kim derseniz belki dünya futbolunda Gabriel diyen birçok kişili olacaktır. Orta alanda çok formda bir Casemiro var. Belki yaşı artık biraz daha geçmiş olabilir ama United'da ayakta kaldığı, United'de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Bruno Guimaraes hakeza Newcastle'da forma giyiyor. Takım kötüydü ama Guimaraes bence iyi sezon geçirdi. Onun haricinde tabii ki Paqueta var. Flamengo forması giyiyor şu anda. En son West Ham'da oynuyordu Paqueta. Yani Brezilya'nın da turnuvada renk katacağı çok açık. Fas'a geçeceğim ki Fas yani son Dünya Kupası'nda bizleri bayağı şaşırttı ve yarı final oynadı. Yani Fas'ın o aşamaya gelmesi, en başarılı Afrikalı takımlardan bir tanesi olması, Afrika kontenjanından katılan takımlardan bir tanesi olması asla sürpriz de değildi. Çünkü çok büyük bir yatırım da vardı ve yani çok büyük bir yatırımdan ziyade futbola çok büyük bir ilgi vardı Fas'ta. Yani bunun meyvesinde yavaş yavaş almaya başladılar. Kadro gayet iyi. Yani Ashraf Hakimi önderliğinde hakikaten grup liderliğini zorlayabilecek kadar bir takım olduğunu düşünüyorum ki fikstürden sonra zaten neden bu şekilde değerlendirdiğimi anlayabilirsiniz. Fas'ta gerçekten kıymetli takımlardan bir tanesi. C grubunda Haiti var. Haiti de ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Yani Dünya Kupası'na katılan böyle çok böyle nasıl diyeyim size, unique diyeceğim ama eşsiz diye çevirelim bunu daha çok Türkçesi. Eşsiz takımlardan bir tanesi.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Yani açıkçası merak konusu, lezzet katarlar mı? Belki tribünlerde bir lezzet katabilirler ama futbola dair ben çok büyük bir etki yaratabileceklerini düşünmüyorum. Özellikle bu dişli grupta tabii ki göreceğiz Haiti'nin de performansını. Şöyle bakılınca İskoçya'ya da geçmek istiyorum, grubun bir diğer takımı. İskoçya'da yani birçok kez grup aşamasında yer aldı Dünya Kupası'nda. 54, 58, 74, 78, 82, 86, 90 ve 98 yıllarında ancak grup aşamasını geçebilen bir takım olmadılar şu ana kadar. Onu da söyleyelim. İskoçya takımında tabii ki Ryan Christie, Bournemouth forması giyen oyuncu iyi bir sezon geçirdi. Hickey hakeza Brentford'da iyi bir sezon geçirdi. Scott McKenna olsun, Kieran Tierney belki biraz düşüştü ama Andrew Robertson'la beraber sol kulvarda gerçekten takımda etki yaratabilecek isimlerden. Ki bu grubunda esasında puanlamasına geçmek istiyorum. Birazdan da tabii ki milli takımımızın yer aldığı D grubunu konuşacağım ama bu grupta da ilk maçın esasında bir final maçıyla başlayacağını söyleyebilirim. Yani takımların biraz daha temkinli olabileceği bir tablo olabilir. Brezilya-Fas karşılaşmasının ben 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tabii ki sürprizlere açıktır. Brezilya her zaman tabii ki Fas'tan daha iyi bir takımdır. Ama ilk maç olmasından da dolayı turnuvanın birçok sürprize de açık olmasını da biliyoruz. Grup aşamasında özellikle bazı yüksek mertebeli takımlar birazcık daha ikinci viteste başlarlar. Yani ben Brezilya'yı açıkçası ilk maçta kazanacağını düşünmüyorum. Fas'la 1-1 berabere kalır diye yorumladım. İskoçya'nın Haiti karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İskoçya-Fas maçında Fas'ın 1-0 kazanacağını, Brezilya'nın da Haiti karşısında 4 golle şov yapacağını düşünüyorum. Sonrasında İskoçya-Brezilya maçında Brezilya'nın 2-1 kazanacağını, Fas'ın da son maçı Haiti ile oynamasından da kaynaklı olarak birazcık averaj kasarak böyle 5-0 kazanacağını yazdım önümdeki akıllı simülasyona. Ve bu simülasyonun ışığında ikili, yani daha doğrusu genel averajla Fas'ın Brezilya'nın önünde grubu birinci bitirmesini bekliyorum. İki takım da 7'şer puan toplamasını, İskoçya'nın 3. sırada 3 puanlı olmasını ve son sırada da Haiti'yi bekliyorum turnuvaya katılmasını. Atılacaklar zaten ama gol bulmalarını dahi beklemiyorum. Gol bulurlarsa tabii ki benim adıma sürpriz olur ama çok da büyük başarı olur. Zaten Haiti'nin katılması demek zaten Haiti adına çok büyük bir başarıdır diyebiliriz ki milli takımımızın grubuna geçeceğim. Öncelikle her şeyden önce milli takımımıza başarılar dileyelim. Yani hepimiz çok çok heyecanlıyız. Özellikle yani milli takımımızın şu anki jenerasyonu beni, bütün taraftarlarımızı çok çok heyecanlandırıyor. Hatta ve hatta yani neden bir final olmasın bile dedirtiyor bizlere. Onu da söyleyelim. Yani milli takımımızda tabii ki yani 2002 yılında yarı final oynama heyecanı yaşadık. Onun dışında 1954'te katılmıştık Dünya Kupası'na. Şimdi 2026'da katılacağız. Yani önümüzde Dünya Kupası ve grupta da iki favoriden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Amerika tabii ki ev sahibi avantajı olmasa idi belki Türkiye en büyük favori olarak gösterilecekti en azından grup aşamasında. Yani şöyle takımların geneline baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse bence en iyi 10-12 takımdan bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu son derece objektif söylediğimde söyleyeyim. Yani tabii ki milli takımımızın çok başarılı olmasını isterim. Her şeyden çok isterim belki de ama yani en iyi 10-12 takımın içinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani bunu bu konuda mütevazı olmayacağım. Hani birazcık daha hedef düşürelim, işte çocuklar başardığı zaman daha iyi bir şey, daha başarılı olarak yorumlarız gibi değil. Biz zaten iyi bir takımız abi. Biz turnuvada acaba ne yapacağız onu merak ediyorum ben ki bunu göreceğiz. Yani Kaptan Hakan Çağlanoğlu'nun performansı çok bağlayıcı. Tabii ki Arda'dır, Kenan'dır, savunmada Abdülkerim'dir, kalede Uğurcan'dır. Bunlar hepsi çok çok değerli isimler ki yani saymadığım birçok isim var. Ama milli takımımızın bu turnuvaya böyle iz bırakacak, hatta yabancı tabir kullanmakta burada sakınca görmüyorum, dark horse derler yani plase takım diye çevirelim. Birçok zaten futbol otoritesi de uluslararası futbol otoriteleri de bu şekilde değerlendiriyor Türkiye milli takımını. Çok genç bir kadro ki bu kadro, bu nüve, bu çekirdek ilerilerde de bizi ileriki turnuvalarda daha da büyük başarılara götürebilir. Şunu da söyleyelim yani Türkiye eğer grubu lider bitirirse son 16'da daha rahat bir takımla eşleşecek gibi gözüküyor eğer olası senaryolar gerçekleşirse ve çeyrek finalde de İspanya'yla karşılaşacak gibi gözüküyor. İkinci bitirirse Arjantin'le son 16'da karşılaşıp ondan sonra bir tık daha rahat, daha yani babalarla eşleşmediğimiz denklem olacak. O yüzden 1-2 arasında yani aslında İnsanlar hepimiz bir simülasyonda ya da kafamızda bir şeyler düşünüyoruz. Hani İspanya şu anda açık ara Fransa ile beraber çok büyük favori. Acaba İspanya'nın olmadığı yoldan ikinci bitirsek daha büyük avantaj mı bizim adımıza diye herkes de bence kafasının bir yerinde bunu düşünüyordur diyeyim milli takımımız hakkında. Ki tabii ki Amerika ile konuşmaya devam edeceğim. Ev sahibi Amerika. Amerika kadrosu da çok çok iyi bir kadroyla geliyor Amerika. Yani Dünya Kupalarında da artık oynama geleneği çok net bir şekilde var. Yani son yıllarda özellikle 1990'dan 2026'ya kadar sadece bir kere katılmadı Amerika Dünya Kupası'na. Onun haricinde tabii ki son 16 var, çeyrek final başarısı var şu ana kadar. Yani aslında oralarda düzenli olarak oynayan bir takım Amerika ve bu kadrosu da bence çok çok iyi bir kadro. Yani asla böyle Amerika'da futbol yok, işte Amerika'da birçok sıkıntı var gibi yorumlayacağımız bir dilim değil. Amerika'da hakikaten şu anda enteresan oyuncular var ki tıpkı Kanada için söylediğim gibi çok atlet takım. Giovanni Reyna orta sahada, Mönchengladbach forması giyen oyuncu. McKennie hakeza orta sahada çok kıymetli isim. Pepe'yi bakıyoruz, PSV'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Haricinde Pulisic olsun, Balogun olsun, Timothy Weah olsun, bunlar çok değerli isimler. Hani belki savunma birazcık sıkıntılı ki Amerika maçlarında bence bol gol izleyebiliriz. Ev sahibi biraz tabii ki Amerika deyince akıllara eğlence, entertainment gelir. Bunlardan da kaynaklı olarak biraz daha açık oynayan bir milli takım görürüz. Pochettino'nun ekibini bu şekilde değerlendirebilirim Amerika'yı. Paraguay'a geçeceğim ki Paraguay'da Dünya Kupalarında her zaman renk katmış ekiplerdendir ki 86, 98 ve 2002'de son 16 oynama başarısı gösterdi. 2010'da çeyrek final oynadı Paraguay. Ama 2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. Onlar da esasında en iyi kadrosuyla, en iyi dönemiyle gelmiyor. Yani Miguel Almiron tabii ki Newcastle'lı Almiron dikkat çekici isimlerden. Hatta Samudio, ülkemizden de tanıyacak olanlar vardır. Anadolu takımlarında çok çok forma giymişti Samudio. Kendisi de kadroda yer alacak gibi gözüküyor. Şu andaki önümdeki akıllı ekranda bu şekilde yorumlayabilirim. Paraguay'da bu şekilde konuştuk. Avustralya'ya geçeceğim. Avustralya'da düzenli olarak Dünya Kupalarına katılan, en büyük başarısına son 16 olan bir takım. Ki yani Avustralya'nın da işte Mark Viduka'lı, Harry Kewell'lı kadrosuyla gelmediği çok açık. Aaron Moy Celtic'te oynuyor ki çok beğendiğim bir oyuncudur ama artık 35 yaşında. Yani orada da yani mutlaka bence futbol adına bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En iyi döneminde değiller ki Aziz Bey hiç de kadroda bu arada, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan, ülkemizde de birçok sefer forma giyen bir isimdi Aziz Bey hiç. Birçok takımda forma giydi. Kaleci Matthew Ryan'ın iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. Yani iyi bir kalecileri var ama onun haricinde Avustralya takımının çok da öne çıkan, çok da böyle iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki grubumuzun puanlarına geçeceğim. Buradaki simülasyonda ben de bir şeyler hazırladım. Ki sıra sıra artık okuyayım. Amerika-Paraguay maçının 2-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. Avustralya-Türkiye maçının ilk maçta Vancouver'da 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yani ilk maçlar sonunda grup lideri olacağımızı. İkinci maçlar sonunda da şu şekilde bir tablo var. Amerika'nın Avustralya karşısında 3-1 kazanacağı, Türkiye'nin de Paraguay karşısında 2-1 kazanacağı bir tablo öngörüyorum. Son maçta tabii Paraguay maçı San Francisco'da, Amerika maçı Los Angeles'ta. Los Angeles'taki maçta şöyle 2-2 bol gollü bir maç bekliyorum. Paraguay Avustralya'nın da 1-1 berabere kalacağını düşünüyorum ve burada da aslında aynı averaj olmasına rağmen gol fazlasıyla Amerika'yı grup lideri yaptım. Biz ikinci olarak bu şekilde, yani simülasyonu doldurduğunda bu şekilde çıktı. Ama ikinci olmak bence lider olmaktan belki de daha iyi olabilir. Yani Arjantin bizim daha rahat eleyebileceğimiz bir takım bence İspanya'ya göre. O yüzden belki de avantajlıdır. İki takımı da 7 puanda belirttim. Paraguay ve Avustralya'nın da turnuvaya veda edeceğini düşündüm. İkisinde birer puan alarak. Çünkü en iyi 12 tane üçüncüden 8 tanesinin çıktığını söyleyelim. C grubunda noktaladık. Ve sırada E grubu. E grubuna geçiyoruz. E grubunda da tabii ki favorilerden gösterilen, tabii Brezilya gibi birazcık da konumladığım, yani en büyük favorilerden değil ama Almanya her zaman turnuvalarda iz bırakmış, damga vurmuş takımlardan bir tanesidir. Almanya milli takımının da zaten başarıları ortadadır. Dünya Kupası'nda 4 kez şampiyon olma başarısı gösteren, yani Brezilya'dan sonra en başarılı takımlar arasında kendine yer bulan bir ekip ki son olarak zaten Brezilya'da düzenlenen 2014'teki Dünya Kupası'na şampiyon olmuşlardı. Sonrasında bir başarısızlık dönemine girdi Almanya milli takımı. Yani 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında grup aşamasında veda ederek hepimizi esasına şaşırttı. Almanya demek her zaman başarı demek normal şartlarda ama bu kadar tarihinde başarılara imza atan Almanya'nın doğrusunu söylemek gerekirse grup aşamasında son iki turnuvaya veda etmesi beni de bayağı şaşırtmıştı, onu da söylemiş olayım. Önümdeki şu andaki akıllı ekrana da bakıyorum, Almanya kadrosuyla alakalı tabii birkaç tane de yorum yapmak isterim. Yani özellikle bir kere tabii hani Almanya milli takıma seçilmesiyle Leroy Sané'yi de bir vurgulayalım. Leroy Sané de hakikaten turnuvada muhtemelen ilk 11'de olmayacaktır ama kulübeden çok artı sağlayabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Musiala bu sezon belki bir tık sakatlıkların etkisiyle düştü ama her zaman çok kaliteli bir isimdir. Kimmich orta sahada liderliğiyle çok kıymetli ki Manuel Neuer de milli takıma geri döndü. Milli takımdan emekliliğini açıklamıştı ama milli takıma geri dönerek esasında bu Dünya Kupası'nda yer alacağı haberini aldık ki muhtemelen zaten kaleyi Manuel Neuer koruyacaktır. Yani savunmanın beklerinde Raum, merkezde Rüdiger'i, Tah'ı göreceğiz. Sağ bekte esasında Kimi'yi mi görürüz yoksa farklı bir alternatif mi yaratır Almanya, onu göreceğiz. Yani orta alana bakıldığı zaman Pavlović Kimi ikilisi, Bayern Münih'in zaten orta sahası ki Angelo Stiller'de çok beğendiğim bir isim. Mutlaka bence Dünya Kupası kadrosunda zaman zaman izleyeceğimiz bir isim olur. Wirtz çok tartışıldı Liverpool'da ama o da hücum hattına destekte dikkat çeken isimlerden birisi olabilir. Havertz'le beraber yani böyle 4-2-3-1 şeklinde dizilecek bir Almanya bekliyorum. Nagelsmann yönetimindeki grubunda en net favorisi. Curaçao'yu konuşacağız. Curaçao da yani ilginç bir milli takım. Şu ana kadar Haiti için böyle şeyler söyledim ama Curaçao kadrosunu bir tık daha fazla iddialı buluyorum Haiti'ye göre. Yani Curaçao en küçük takım yüz ölçümü olarak ve yani orada Dick Advocaat'ın başardıkları çok acayip ki Dick Advocaat sağlık sebepleri dolayısıyla çalıştırmayacaktı milli takımı Dünya Kupası'nda. Ondan önce bir ayrılığını istemişti ancak vekaleten gelen hoca iki maçlık dilimde bir türlü o kimyayı yakalamayınca Dick Advocaat'ın da sağlık durumu iyiye gidince Advocaat'ı da Dünya Kupası'na Curaçao'nun başında göreceğiz. Curaçao'da ya tabii ki çok çok yıldız isimler yok ama biraz daha tabii ki kültürel olarak da Hollanda menşeli oyuncular var ki yani milli takımdaki birçok isim Hollanda liglerinde forma giyiyor ki Bakunya kardeşler var. Juninho ve Leandro ki Leandro Iğdır FK'da oynuyor. Onu söyleyelim. Onun haricinde Bazur var Konya Spor'dan. Brenet var Kayseri'den. Ligimizden de tanıdığımız birçok isim var ki Obispo var ki savunmanın merkezinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Curaçao'da. Onun dışında bu grupta şöyle bakıyorum Fildiz Sahili var. Fildiz Sahili de yani turnuvalara her zaman renk katmış bir ekiptir. Yani grup aşamasını şu ana kadar geçemedi Fildiz Sahili ki sanki benim aklımda böyle bir son 16 ya da bir çeyrek yaptılar gibi kalmıştı ama yapmamışlar. Yani çok çok değerli isimler çıkardı şu ana kadar Fildiz Sahili. Yani en iyi kadroyla mı geliyor Fildiz Sahili? Hayır ama gruptan çıkar mı? Bence çıkmaya aday. Fena isimler yok. Yani Nicolas Pepe olsun, Amad Diallo olsun, Yan Diomande olsun ki Leipzig'te şu şu anda bütün büyük takımların radarına girmiş vaziyette. Onun haricinde Frankesi, Ulay milli takım kadrosunu söyleyelim. Trabzonspor'dan Wilfred Singo'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Hatta Agbadu'nun da milli takımda olduğunu söyleyelim. Yani Yasin Fofana da var ligimizden. Esasında çok değerli isimlere sahip bir takım fil dişi sahili ki gruptan çıkar mı? Bence çıkar diye şimdiden o puanlamayı yapmadan önce sizlere aktarayım. Ekvador biraz zayıf bir kadroyla geliyor ama Ekvador en azından 2002 yılından beridir düzenli olarak neredeyse mil takım, yani mil takım seviyesinde Dünya Kupası'na katılıyor. 2010 ve 2018'de katılmadı. 2002, 2006, 2014, 2022 ve 2026'da katılmış olacak Ekvador. Grubun tabii ki puanlamalarına geçmek istiyorum. Almanya Curaçao maç başlangıcında Almanya'nın 5-0'la turnuvaya böyle radikal bir galibiyetle başlamasını bekliyorum. Her ne kadar Curaçao'nun Haiti'den daha iyi bir takım olduğunu düşünsem bile Fildiş Sahil'in Ekvador karşısında grup ikinciliği adına 2-0 kazanarak dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Almanya Fildiş'i karşısında 2-1 kazanır diye yorumladım. Ekvador Curaçao karşısında 2-1 veya 3-1 kazanır diye yazdım. 3-1 yazmışım. Ekvador Almanya maçının Almanya'nın 1-0 kazanacağını, Curaçao'nun da Fildiş Sahili karşısında direnemeyeceğini, yani 3-0'la mağlup olacağını burada vurguladım. Curaçao puansız 4. sırada, Ekvador 3. sırada, Fildiş Sahili 2. sırada ve Almanya lider olarak E grubunu yorumladım. F grubuna geçeceğim ki F grubunda da açıkçası güç dengeleri birbirine yakın. Tabii ki Hollanda favori olarak gösteriliyor ama hiç belli olmaz demek isterim burada. Yani Hollanda tabii ki iyi bir kadroyla geliyor. Çok iyi savunma hattı var. Yani Van Dijk önderliğinde Van de Ven var. Birçok kaliteli isim var ki hücum hattı da hücum hattında biraz esasında işler Gakpo ve Memphis'in yaratıcılığına kalmış durumda Hollanda'da. Yani onu da söyleyelim. Yani muhtemelen grup liderliğine zaten oynayacak ama belli de olmaz. Çünkü grupta zorluk çıkarabilecek hem Japonya hem İsveç hem de Tunus gibi takımlar var. Japonya'ya devam etmek istiyorum ki Japonya'da da Nagatomo'nun seçildiği görüntüler orada Dünya Kupası seçimleri okunurken gerçekten sosyal medyaya damga vurmuştu. O da 39 yaşında milli takımına katkıda bulunacak Japonya'da. Ki Japonya kadrosuna bakılınca Maeda tabii ki dikkat çekiyor. Wataru Endo var Liverpool forması giyen. Daichi Kamada çok iyi bir sezon geçirdi Crystal Palace'ta. Ritsu Doğan Eintracht Frankfurt'ta sağ çizgide kaliteli bir isim ki Kubo da var orada aday sağ çizgide oynamaya. Yani bir çizgide Doğan, bir çizgide Kubo'yu izleriz gibi düşünüyorum Japonya'da. Gerçekten enteresan bir turnuva olabilir Japonya adına da ve tabii ki İsveç. Ben bu turnuvada çok beklentim var İsveç'ten. Yani İsveç'in iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir dinleyicimiz Nijerya'nın turnuvaya katılamamasına üzülmüş. Tabii ki yani Nijerya büyük renk katardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada yani ufak bir dil sürüşmesi yaşadım orada. Yani İlk bölümlerde ufak bir dil sürüşmesi yaşamıştım. Çekoslovakya, Yugoslavya ile alakalı çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. Tabii ki düzeltelim. Çekoslovakya ismi Çekya ismine dönüştükten sonra Çekya olarak ele aldığım zaman orayı yorumlamıştım. Tekrardan özür dileyelim oradaki yanlış anlaşılmadan dolayı. Benim dilim sürüştü. Sonradan düzeltmeye çalıştım ama çok geçmemiş dinleyiciye. En azından naçizane özür dilemiş olayım. Zaman zaman tabii ki belli başlı hatalar bizler de yapabiliyoruz. İsveç'e geçeceğim. Çünkü İsveç İsveç'in bayağı iddialı bir kadroyla geldiğini düşünüyorum Graham Potter yönetiminde. Yani Graham Potter'ın da inovatif bir teknik adam olduğunu ve geçiş hücumlarını çok çok iyi yapan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani Elanga, Gyökeres ve Isak gibi 3 tane Premier Lig'de marka oyuncuya sahipler ön hatta. Orta sahada Ayari, Bergwall gibi 2 tane çok iyi orta sahaları var. Yani Premier Lig seviyesinde çok fazla oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Kaleci biraz zayıf ama hücum hattının çok çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim İsveç adına. Puanlamaya geçeceğim. Ardından da tabii ki çok kısa da olsa hemen bir şekilde G grubunda konuşmaya çalışacağım. Hollanda'nın Japonya karşısında 2-0 kazanacağını düşünüyorum. İsveç Tunus karşısında 3-1 kazanır. Hollanda-İsveç maçı 1-1 berabere biter. Tunus Japonya maçında Japonya 1-0 kazanır. Tunus Hollanda maçında Hollanda 2-1 kazanır ve Japonya İsveç maçında İsveç 2-1 kazanır diye yorumladım ve burada gol fazlasıyla İsveç grup lideri olarak 7 puanla dikkat çekti. İsveç'in arkasına 7 puanla Hollanda'yı yazdım. 3 puanla Japonya'yı yazdım. Tunus'u da puansız 4. sırada yazdım ve Belçika'nın yer aldığı gruba geçeceğim. Belçika yani F grubuna geçiyorum. Düzeltiyorum, G grubuna geçiyorum. Belçika tabii ki kaliteli bir kadroya sahip. Altın jenerasyon dediğimiz o Belçika'daki kadronun yani belki 2-3 turnuva önce daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söylemek mümkün. Ama tabii ki Doku, Kevin De Bruyne gibi isimler, Lukaku gibi isimler, Trossard olsun, savunmada De Kuyper, kalede Courtois, yani hakikaten iyi bir kadro olduklarını söylemeden etmeyeceğim. Mısır milli takımı tabii ki biraz daha marmuş ve Salah endeksinde bir takım olarak

0: dikkat çekiyor. İran milli takımının turnuvaya geleceğini haberlerini alıyoruz. Son haberlerimiz bu şekilde. Ama vize sürecinde biraz sıkıntılar olduğu haberlerini alıyoruz. Ama İran'ın da burada oldukça mücadele edeceği çok açık. Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Yeni Zelanda kısmında da yani bu turnuvaya katılıyorlar ama yani şöyle söylemek gerekir. Biraz daha elemesi daha kolay bir konferanstan gelen bir takım Yeni Zelanda. Yani kadro biraz zayıf. Özellikle şöyle bakılınca da üst seviye futbol oynayan takımlarda çok fazla oyuncu görmüyoruz. G grubunda hemen puanlamasını sizlere aktaralım. Belçika'nın Mısır'la 2-2 berabere kalacağını, turnuvanın açılış maçında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. İran Yeni Zelanda maçına 1-1 dedim. Belçika İran maçına 1-0 Belçika dedim. Yeni Zelanda Mısır maçına 2-0 Mısır dedim. Yeni Zelanda Belçika maçına 2-1 Belçika dedim. Mısır İran maçına da 2-1 Mısır dedim. Bu tabloda da bir gol averajlı Mısır'ı grup lideri yaptım Belçika'nın önünde. İkisi de 7 puan toplarlar. İran ve Yeni Zelanda'nın da birer puanla turnuvaya veda edeceğini düşünüyorum. A, B, C, D, E, F ve G gruplarını yorumladım. O halde şimdilik kısa bir ara, aranın ardından tabii ki kalanların devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüz

0: ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, ilk iki bölümde birçok grubu ele aldık. A grubunu, B grubunu, C grubunu, D grubunu, E grubunu ve F grubunu. Aynı zamanda G grubunu da konuştuk. Tabii ki bu bölümde kalan grupları konuşacağız. Sonrasında olası eşleşmeleri ve birçok detayı konuşacağız. Hatta bir kez daha hatırlatalım. H grubuna geçmeden önce İspanya ile başlayacağız konuşmaya ama olası senaryoda milli takımımız açısından bunu bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Grubu lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrek finalde İspanya denk geliyor. Grubu ikinci bitirdiğimiz senaryoda son 16 turunda Arjantin denk geliyor. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Birçok dinleyicimiz de yazmış. Ona istinaden de bunu söylemek istedik. Tabii ki 0212 273 10'dan bizlere Dünya Kupası ile ilgili tahminlerinizi, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Onları da seve seve yayında paylaşmak isterim. H grubuna geçmeden önce şöyle bir tabii ki diğer gruplardaki durumları da tahminlerimizi de en azından sizlere bir kez daha yinelemek istiyorum. A grubunda Çekya'nın lider, ikinci Meksika, üçüncü Güney Kore, dördüncü Güney Afrika olacağını ifade etmiştik ilk iki bölümde. B grubunda İsviçre'nin lider, Kanada'nın ikinci, Bosna'nın üçüncü, Katar'ın dördüncü ve Bosna'nın da en iyi üçüncü kategorisinden gruptan çıkacağını ifade etmiştik. C grubuna geçtiğimiz senaryoda birazcık da fikstür avantajından dolayı Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, bir gol farkıyla, averajla Fas'ı lider, Brezilya'yı ikinci, İskoçya'yı üçüncü, Haiti'yi de son sırada olarak işaretledik. D grubunda, yani milli takımımızın grubunda da birazcık da tabii ki ev sahibi faktörü olmasından da kaynaklı olarak Amerika'yı bir adım, yani averajla, daha doğrusu daha fazla gol atmasını beklediğim için Amerika'nın bizim önümüzde tamamlayabilme olasılığını gördüm. En azından o şekilde işaretledim. Yani çeyrek final yolu daha açık ikinci olduğumuz vakitte. Lider olduğumuz senaryoda son 16'da son şampiyon Arjantin'le denk gelme durumumuz var. Tabii ki bu tartışılır. Son maç kader maçı olacak. Amerika ile oynayacağımız maç ama Amerika'yı averajla 7 puanda lider. Türkiye'yi 7 puanla ikinci. Paraguay ve Avustralya'nın da birer puanla turnuvaya devam edemeyeceği gibi bir senaryo işaretledik. E grubuna geçtiğimiz vakitte Almanya, Fil Dişi, Ekvator ve Curaçao sırasıyla, yani Almanya 9, Fil Dişi 6, Ekvador 3, Curaçao 0 olarak konuşmuştuk. F grubunda Hollanda'nın favori olmasına rağmen İsveç'in birazcık daha iyi bir kadroyla, iyi bir havayla geldiğini ifade etmiştik ilk iki bölümde. İsveç 7 puanla gol fazlasıyla lider. Daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın, en azından grup etabında daha az gol atmasını beklediğim Hollanda'nın 7 puanlı ikinci, Japonya'nın 3 puanlı üçüncü, Tunus'un da turnuvaya veda edeceğini ifade etmiştik. Ve G grubunda Mısır, Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı grupta Belçika-Mısır maçının ilk maç olması sebebiyle birazcık daha iki takım adına da yenişemeyiz.

0: bir maç olduğunu düşündüğümden de dolayı birazcık oradaki fikstür avantajıyla beraber Mısır averajlı lider, Belçika'yı ikinci, İran'ı ve Yeni Zelanda'nın da eleneceği bir senaryoyu sizlere aktarmıştık ki artık H grubuna, yani favori İspanya'nın grubuna geçebiliriz ki Opta verilerine göre de İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma olasılığı %15,83 olarak esasında en büyük favori olarak gösteriliyor. Yani İspanya'nın ardından tabii ki Fransa dikkat çekiyor. Arjantin, İngiltere sonrasında geliyor ve Portekiz de onların biraz daha altında yer alıyor gibi bir opta verilerinin çıkardığı istatistikler bu şekilde olduğunu söyleyelim. H grubunda tabii ki ilk başta İspanya'yı konuşacağız. Turnuvanın en büyük favorilerinden bir tanesi İspanya ki onlar da gerçekten çok güçlü bir kadroyla geliyorlar. Yani belki kağıt üzerinde en iyi takımlar mı soru işareti. Yani Fransa kadrosu çok çok iyi bir kadro çünkü. Yani birçok kişi kağıt üzerinde baktığı zaman Fransa kadrosunu belki daha çok beğenebilir ama İspanya'da oyun ahengi gerçekten üst düzey ki son Avrupa Şampiyonası'nda son dilimde bunların hepsini çok da gördük. Yani özellikle takımdaki orta saha çok çok acayip. Mesela son turnuvadan hatırlıyorum, Fabian Ruiz'in oyunu çok çok acayipti. Ki yani İspanya'da Nico Williams gibi, Lamine Yamal gibi kenar oyuncuları var. Yani bu iki oyuncu da bu kadar aslında pasa dayalı, bu kadar aslında yani topu hızlı çevirmeye dayalı bir oyun oynanan ortamda iki de atletik ve iki tane adam geçebilen kenar oyuncusunun olması bence İspanya'nın elini çok çok güçlendiriyor. Yani şunu da söylemek lazım, birbiriyle beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular var İspanya'da ki yani Luis de la Fuente hakikaten geldiği gün acaba bu adam kim diye sorduğumuz bir adamdı. Ancak yani geldiği günden itibaren hakikaten gösterdiği performansla gerçekten büyük takdiri hak ettiğini düşünüyorum Luis de la Fuente'nin. Yani bu turnuvada tabii ki yani programın son bölümünde turnuva ağacında son 32 turundan sonra neler olacağını da konuşacağız. İşte en iyi üçüncülerin sıralamalarının nasıl belirlendiğini, hatta çok kısa söyleyelim, arada İspanya'ya konuşmaya devam ederiz. Yani en iyi üçüncü sonuçta 12 tane gruptan 8 tanesi çıkacak. İlk baştaki bakılan parametre en çok puan, sonra bakılan parametre averaj. Yani o grupta elde ettiği averaj takımların, daha sonrasında attığı gol fazlası, yani averaj eşitliğinde attığı golün fazlası, ondan sonra da tabii ki yani şöyle parametreler devam ediyor, fair play'e kadar gidiyor bu işler, onu da söyleyelim. Yani az sarı kart gören, az kart gören takıma kadar bu eliminasyon devam ediyor. Açıkçası yani format çok tartışıldı, yani artıları da olduğu gibi eksileri de var. Yani çok maç izleyeceğiz, bu bizler adına güzel bir şey sonuçta. Yani 48 tane ülkenin beraber olacağı format çok güzel ama tabii ki en iyi üçüncüler konusundaki bu ikircikli durum zaman zaman tabii ki eleştirilere, bizim de eleştirimize sebep olacak gibi. Turnuva içinde bunu çok daha iyi anlayacağız, onu da söyleyelim. Yani İspanya grubun çok büyük favorisi, zaten net bir şekilde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum, bir sürpriz beklemiyorum. Suudi Arabistan tarafını konuşmak isterim ki yani Suudi Arabistan çok aslında yani geçmiş yıllarda çok büyük bir başarısı olmayan milli takım nezdinden bahsediyorum. Harvey Renard'la beraber çok uzun yıllardır zaten devam ediyorlar Fransız Hoca ile beraber ki yani Renard son Dünya Kupası'nda da bayağı bir çabalamıştı ki hani orada da son Dünya Kupası'nda ya bir Arjantin maçı var, hiç unutamam hakikaten radyo gol mikrofonlarında sizlere inanılmaz bir maç aktarma fırsatı yaşamıştım Katar'daki Dünya Kupası'nda. Yani bu Dünya Kupası'nda bence yani grup aşamasının ötesine geçmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Suudi Arabistan'ın. Yani şu ana kadar tarihlerinde yalnızca 94 Dünya Kupası'nda bir son 16 gördü Suudi Arabistan ama onun dışında genellikle katılan, 2010 ve 2014 haricinde genellikle katılan grup aşamasında da veda eden bir takım olarak dikkat çektiler. Yani bu turnuvada tabii ki yani Salem Al-Dawsari çok çok ön plana çıkıyor Suudi Arabistan adına. Yani son Dünya Kupası'nda da öne çıkmıştı ki zaten Dawsari'nin, yani Salem Al-Dawsari'nin çok çok değerli bir oyuncu olduğunu, kulüp takımında da yani Suudi Arabistan Ligi'ndeki en iyi oyuncular arasında gösterilen yegane yerli oyuncu olarak dikkat çektiğini söyleyelim. Onun haricinde tabii ki yani takımın savunma hattında sağ kanat bekinde Avrupa futbolunda da forma giyen Saud Abdülhamit iyi bir kanat beki. Yani orta alanda tabii ki çeşitli eforlu oyunculara sahipler. Yani orada bir futbol kültürü gerçekten gelişmeye devam ediyor. Çok büyük bir yatırım var zaten. Bu yatırımı da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yani bu yatırım bir şekilde ilerleyen yıllarda mutlaka bir başarıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Belki hani en üst düzey ya da bir kupa alacak bir takıma dönüşmeyecekler ama en azından yani futbola ilginin ülkenin PR'ı açısından da ülkenin tanınırlığı açısından da arttığı ve buna çok yatırım olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Suudi Arabistan tarafında Yeşilburun Adaları enteresan bir milli takım. Yani açıkçası çok zor bir gruba düştüğünü söyleyebilirim Yeşilburun Adaları'nın. Yoksa kadro olarak enteresan isimlere sahipler ki ligimizden tanıdığımız ki Trabzonspor formasıyla bu sezon hakikaten iyi bir performans sergileyen Pina'yı görüyoruz sağ bekte. Yani hatta Geri Rodriguez gibi, Nuno da Costa gibi ligimizde de hani hem oynayan aktif hem de daha önce oynamış isimler de var. Onun haricinde tabii ki Cabral'ı söyleyebiliriz. Yani hücum hattında Jovane Cabral ve Ryan Mendes Iğdır'da da oynuyor bu arada kendisi. Hakikaten enteresan performanslar görebiliriz ama ya dediğim gibi birazcık bu işler turnuvada şey şansı yani kura şansı ve kurada Yeşilburun Adaları'nın yani Cape Verde'nin iyi bir kura çekmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Suudi Arabistan gibi, Uruguay gibi, İspanya gibi takımlara karşı ne yapabileceği soru işareti ama her zaman yani eğer mesela bir sonraki Dünya Kupası'na katıldığı vakitten farazi bir şekilde konuşalım. Bu kadro bir şeyler yaratabilir belki ama bu Dünya Kupası'nda biraz da grubun dezavantajından dolayı zor görüyorum Yeşilburun Adaları yani Cape Verde'nin durumunu. Uruguay'a geçeceğim. Uruguay'da Marcelo Bielsa ile açıkçası çok net bir baskı takımı izliyoruz. Uruguay takımı hakikaten önde basma üzerine kurgulanmış bir takım ki her zaman kadro tercihleriyle de Marcelo Bielsa insanları şaşırtmaya devam ediyor. Uruguay tarihine bakacak olursak yani Dünya Kupalarında oynama geleneği olan bir takım Uruguay. Hatta Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak da söyleyebiliriz. Yani 1930'da organizasyon başlamıştı ve ev sahibi Uruguay ilk Dünya şampiyonu hani Dünya Kupası sahibi olmuştu. Hatta 1950'de de Dünya Kupası'nı kazanarak müzesinde iki tane Dünya Kupası bulunduran ekiplerden bir tanesi. Yani son yıllarına biraz daha bakmak daha mantıklı olacaktır. Biraz daha modern dönem bu noktada bizlere daha kılavuz olacak durumlardan bir tanesi. Yani 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'mizin üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçememişti Uruguay. Sonrasında 2010 Dünya Kupası ile beraber yani 2006'ya katılamadı. 2010'da üçüncülük maçı oynama yani bronz madalyanın sahibi olma durumu oldu. Ki düzeltiyorum, dördüncü oldu. Üçüncülük maçını kaybetmişti Güney Afrika'da. 2014'te son 16 oynadı. 2018'de Rusya'da çeyrek oynadı. 2022'de şok bir şekilde grupta elendi. Yani bu sene ki Dünya Kupası'nda da çok zor bir gruba düştü Uruguay. Yani birazcık tabii ki yani zorlansalar da biraz format gereği eğer bir galibiyet aldığınız takdirde eğer çok kötü bir averaja sahip değilseniz zaten en iyi üçüncüler arasında çıkacak gibi oluyorsunuz. O yüzden de burada açıkçası Uruguay'ın hani gruptan bir şekilde çıkayım aynı Suudi Arabistan gibi hani gruptan bir şekilde çıkayım da sonrasına biraz daha bakarız mantalitesiyle yer alacağını düşünüyorum. Yani Marcelo Bielsa her zaman çok yani tansiyonlu, şiddetli bir yüksek pres oyunu oynuyor. Zaman zaman Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa'nın da kendi prensiplerini ikinci plana atıp biraz daha skoru korumaya yönelik en azından belli maçlarda oynayacağını düşünüyorum. En azından bu turnuva nezdinde. Tabii ki her grubu konuştuk. Birçok grubu da konuşmaya da devam edeceğiz. H grubunun takımlarına, maçlarına tabii ki ben de skor tahminleri yaptım ki İspanya'nın grubun ilk maçında Cape Verde karşısında, yani Yeşilburun Adaları karşısında 4-0 kazanacağını öngörüyorum. Suudi Arabistan Uruguay ilk maç, hatta iki takım adına da belki de erken final gibi bu finalde puanların paylaşılacağını düşünüyorum. 1-1 olarak yazdım simülasyona. İspanya Suudi Arabistan maçında İspanya 3-1 kazanır diye not ettim. Uruguay'ın da Cape Verde karşısında 2-0 kazanacağını öngördüm. Uruguay İspanya maçında İspanya'nın yoluna dolu dizgin devam edeceğini ve 3-0 kazanabileceğini yazdım. Cape Verde, yani Yeşilburun Adaları ve Suudi Arabistan arasında oynanacak son maçta da Suudi Arabistan'ın 2-1 kazanacağını not ettim ki İspanya bu tabloda 9 puanla lider olarak gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Suudi Arabistan Uruguay ikilisinde de fazla gol atan takımın Suudi Arabistan olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da 4'er puan toplar. Birisi ikinci, birisi üçüncü olarak gruptan çıkarlar gibi öngörüyorum ve Cape Verde'nin de bu şanssız grupta puansız ayrılacağını düşünüyorum. Bu şekilde birazdan da I grubuna geçeriz. I grubuna geçmeden de şöyle bir soluklanalım.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak

0: 1900 TL.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: I grubuyla da devam edelim. I grubunda da gerçekten çok kıyasıya bir mücadele bekleyebiliriz. Hepimiz açısından da izlemesi keyifli bir grup olacaktır. Çünkü Norveç, Fransa ve Senegal'in kıyasıya mücadele edeceği bir grup. Irak da var tabii ki Irak yani burada... Demin de konuşuyorduk Cape Verde ile Irak gerçekten çok şanssız gruplara düştüler turnuvada ki turnuvadaki birçok faktörde düşündüğümüz zaman kura şansı her zaman turnuvalarda çok çok önemlidir. Bunu da her zaman vurgularım ki birçok dinleyicimiz de bence bu konuya da hakimdir. Yani açıkçası burada favorilerden Fransa'yı konuşarak başlamak isterim ki demin de söylediğim gibi yani İspanya ile beraber en büyük favorilerden bir tanesi olarak Fransa gösteriliyor. Yani Deschamps'la beraber yıllardır zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takımdan bahsediyoruz ki kadro çok iyi, çok alternatifli. Yani birçok mevkide hakikaten hocanın karar vermesi çok zor. Yani Deschamps'ta ne görüyoruz mesela klasik bir Fransa milli takımında son dönemde? Yani dörtlü bir anlayış, iki veya üçlü bir orta saha ve önde üç veya dört tane hücumcuyla kurgulanan atik, dinamik ve direkt oynayan takımlar görüyoruz Deschamps yönetiminde. Ama bek tercihlerinde özellikle kanat beklerinden ziyade birazcık daha stoper karakterli bekler kullanmayı seven bir hoca Didier Deschamps. Ki yani bunu da mesela genelde sol bekte Lucas Hernandez tercih ederek görüyoruz. Yani mesela sağ bekte böyle bir oyuncusu var zaten ki kim olsa zaten Koundé'yi kullanacaktır ama sol bekte yani Lucas Hernandez'in normal şartlarda yerine Theo Hernandez veya Digne ile oynar diye tahmin ederim. Normal şartlardaki herhangi bir antrenör ki bu turnuvada da göreceğiz. Yani Fransa milli takımının sol beki kim olacak? O da bir soru işaretlerinden bir tanesi. Kaleyi Manyan koruyacaktır zaten. Yani Milan'da da fena bir sezon geçirmedi. Yani merkezde hemen hemen kesin gibi gözüküyor. Yani Dayo Upamecano Bayern'de zaman zaman çok eleştirilen performansları imza atsa da yani Saliba ile beraber belki de birbirini en iyi tamamlayan stoper partnerleri olarak gözükebilir. Orta alanda yani Tchouameni ile Rabiot ilk planda yan yana oynayacak gibi gözüküyor. Yani tabii ki N'Golo Kanté de buradan tekrardan kendisine de başarılar dileyelim. Birçok yani temsilcimizin yani Türkiye takımlarının temsilcilerinden oyuncular da var Dünya Kupası havuzunda. Kanté de bunlardan bir tanesi. Kanté'yi de muhtemelen rotasyonda göreceğiz gibi geliyor. Ki Zaire Emery'yi de zaman zaman hoca kullanacaktır merkezde. Ama ana planda Rabiot ve Tchouameni'yi bekliyorum orta alanda. Ki aslında en büyük soru hücum hattında. Şimdi elde çok son dönemde en azından çok tartışmalara konu olan Mbappe var ki kesin oynayacaktır zaten. Yani Mbappe'nin yanında sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Olise. Gerçekten bir başka sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Cherki, Dembele ve Doué var. Yani Barcola da var ama yani buradan 4 tane oyuncuyu nasıl kombinler diyor Deschamps. Hakikaten zor yani ne yapsa eleştirilecek hoca yani bu konuda. O yüzden de ben çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Yani turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattında işte abi şu oynar bu oynamalı gibi çok büyük eleştiriler yapmak yersiz olur. Sadece yani benim düşünceme göre herhalde hoca yani uçta Mbappe ile oynayacaktır. Onun arkasına Cherki, solda Dembele, sağda herhalde Olise gibi düşünüyorum. Yani burada Barcola'ya biraz yazık oluyor. Yani kulübede Barcola gibi bir oyuncunun olması yani PSG'de de gerçi yani 30 dakika 40 dakikalar daha çok alıyor yani sonra 55'ten 60'tan sonra daha çok oyuna giriyor ama yani muhtemelen böyle olacaktır. Ya turnuva içinde şey de görebiliriz bu arada yani Mbappe'nin zaman zaman sol kenarda oynadığı denklemler de görebiliriz çünkü Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'le tepede oynadığı denklemlerde var ki yani ana plan esasında Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin ana planı Dembele'yi tepede konumlamak oluyor. O yüzden de Mbappe'yi sol çizgide göreceğimiz maçlarda olacaktır diye söyleyebilirim. Açıkçası tabii yani grubun bütün bunları da konuşuyoruz. Yani grubunun çok net favorisi Fransa. Ha grubu favori lider bitirecek diye bir şey yok ki. Fransa'nın genel tarihinde düşündüğümüz zaman ben grup aşamasında çok fazla birinci, ikinci viteste olduğunu hatırlarız ki hatta grup aşamasında bir tane talihsizlik de yaşamıştı benim hatırladığım 2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Yani orada da grup aşamasında çıkamayan bir Fransa vardı ama ya yani burada öyle bir sürpriz olmayacaktır tabii ki. Güney Afrika'da da böyle bir sıkıntı yaşanmıştı ama 2006'da final oynayan, 2018'de şampiyon olan, 2022'de yine final oynayan, yani artık kafa takım en büyük favorilerden gösterilen bir Fransa var. Yani grup aşamasında ben yine çok çok net Fransa lider bitirir demiyorum ki zaten biraz sonra sizlere de açıklayacağım. Yani gruptaki planları, oradaki simülasyondaki skorları nasıl doldurduğumu açıklayacağım. Yani bu turnuvada özellikle grup aşamasında bence birkaç tane hani maç olarak değil ama sıralama olarak çok fazla sürpriz göreceğimizi düşünüyorum ben. En azından dizilim olarak yani 1-2-3-4 dizilimi olarak sürprizler açık bir turnuva olacağını düşünüyorum. Sonraki etapta belki 32-16 turunda biraz daha hani favoriler çıkacaktır ama yani en azından grup aşamasında sürprizlere gebe bir turnuva bekliyorum. Kanada, Meksika ve Amerika'nın ortak düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e geçeceğim ki Senegal'de de Alou Cisse Hoca, buradan Göksel'in Çağrı Sarıca da selam olsun. Çok severiz yani ikimiz de kendisini. Alou Cisse'nin kenardan baskı talimatı verdiği elle o jestle mimini hiçbir zaman unutamayız. Buradan da kendisine de selam yollamak istedim. Açıkçası yani Senegal'i de güçlü bir kadroyla görüyoruz. Dolu dolu bir kadroyla görüyoruz ki Afrika'nın belki de en güçlü kadrolarından bir tanesi Senegal. Yani kalesi de iyi. Yani sonuçta Afrikalı takımlarda, Afrika'dan gelen takımlarda genelde iyi performans görmüyoruz kaleci performansları ama Edouard Mendy, Mendy veya diyelim, Mendy'nin gerçekten performansını değerli buluyorum ben. Şu anda tabii ki en gözdeliklerden bir tanesi de değil. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor Mendy ama sonuçta oranın da en majör takımlarından bir tanesinde Al Ahly'de forma giyiyor. Yani kadroya bakıldığı zaman tabii ki Sadio Mane dikkat çekici, İliman Ndiaye var hücum hattında, Nicolas Jackson var. Onun haricinde Assane Diao Como'da çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hücum hattında da ligimizden de Şerif Ndiaye'yi de görüyoruz. Yani muhtemelen ilk 11 olmayacaktır Şerif Ndiaye ama iyi bir hamle olur. Yani İbrahim Mbaye var. Çok genç bir oyuncu, PSG'de çok fazla forma şansı bulamadı. Ama yani hücum hattını etkili buluyorum. Orta sahada özellikle Idrissa Gueye ve Pape Gueye, yani biri Valencia, biri Villarreal, biri Everton'lı. Bu iki orta saha oyuncusu gerçekten değerli işleri imza attı bu sene. Ki bunun yanında Habib Diarra yani hat kıran koşularıyla beraber Sunderland'de çok çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Habib Diarra'nın. Yani orta saha kurgusunda Senegal'in hakikaten hiçbir zaman geri adım atacak bir kadrosu olmadığını da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani çok çok iyi bir kadroyla geliyor Senegal, bunu da hatırlatalım. Hatta Pape Matar Sarı da atlamayalım, Tottenham forması giyen oyuncuyu, her ne kadar Tottenham bu sene sıkıntılı bir lig serüveni yaşasa da Pape Matar Sarı hakikaten iyi futbolcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani savunma hattında sol bekte El Hadji Malik Diouf gerçekten imza performanslardan bir tanesini sergiliyor West Ham'da. Ondan önceki serüveninde de hakikaten dikkat çeken bir oyuncuydu. Yani bunların yanında İsmail Jakobs var tabii ki. Yani sol bek rotasyonunda orada hocanın birazcık karar vermesi zor olacak. Cisse hocanın, yani Jakobs da zaman zaman çok çok iyi maçlar oynayabiliyor. Yani muhtemelen biraz zayıf rakiplere karşı El Hadji Malik Diouf'la belki biraz daha savunmayı daha katı yapması gereken vakitlerde Senegal'in de Jakobs'u oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Kalidou Koulibaly tabii ki savunmanın merkezinde oynayacaktır. Niakate ile beraber, yani Lyonlu oyuncu Niakate ile beraber Koulibaly'yi savunmada bekliyorum ki sağ bekte de Crepin Diatta olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar sağ ön oyuncusu olsa da Monakolu oyuncu. Kalede de Mendy zaten. Yani Senegal'de bu şekilde bir kadroyla geliyor. Irak konusunda, yani Irak tabii ki nispeten daha kolay bir elemeden geldi ki yani şu ana kadar 1986 senesinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve grup aşamasında elenmişti. Meksika'da düzenlenen 86 Dünya Kupası'na katılmıştı. Yaklaşık çok uzun bir müddet sonrasında, yani 2026'da bu sefer yine katılacak ama yani çok zor grup. Dediğim gibi Irak'ın şansını çok çok kuvvetli görmüyorum. Yani puan alsa bence başarı Irak, özellikle bu grupta. Çünkü grubun son takımı da Norveç. Hatta Norveç'e de geçelim. Yani Norveç milli takımında şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Çok formsuz bir Ødegaard var, kabul. Ama yani uçta Haaland var, Sørloth var, Schjelderup var. Yani çok kuvvetli bir kadroyla geliyor ve yani burada Türkiye ile beraber işte birazcık daha underdog dediğimiz, yani hakka teslim edilmeyen ya da dark horse dediğimiz plase takım olarak Türkiye'nin yanında Norveç'i de yazabiliriz bence. Enteresan bir kadro Norveç. Evet, belli mevkilerde yani kalitesiz isimler de var. Yani nispeten diğer bölgelere nazaran kalitesiz diyebiliriz. Ama mesela yani orta alanda Sander Berge, Ødegaard, Patrick Berg, Thorsby gibi, savunma hattında Ayer, Rierson gibi isimler var. Mesela savunma birazcık daha iyi olsa ya da çok çok iyi bir kalecisi olsa yani Norveç'in, çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Ama bakalım, yani Erling Braut Haaland ve yanında Ødegaard'la beraber bu ikili esasında damga vurabilir bu gruba da. Onu da söylemiş olayım. Hatta grubumuzun da puanlamasına geçelim. I grubunun puanlamasına geçelim. Tabii ki 6 maçın skorlarını önden yazdım. Fransa-Senegal maçının 0-0 biteceğini düşünüyorum. Zaman zaman grubun ilk maçlarında bu tip tıkanık skorlar olur. İki Fransızca konuşan ülke maçında. Senegal'in bir şekilde direnebileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-0 yazdım. Norveç'in Haaland ve Ødegaard önderliğinde Irak karşısında 4-1 kazanarak turnuvaya başlayacağını, Fransa'nın sonrasında Irak karşısında 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Norveç-Senegal karşılaşmasında Norveç'i 2-1 kazanacağını öngördüm. Yani Norveç'in gerçekten iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu gruba da damga vurabilir. Bu kadro en azından grup aşamasına damga vurabilir diye notlarımın arasında var ki Norveç-Fransa maçının da 1-1 bitebileceğini buraya yazmışım önüme. Senegal'in de Irak'a 3-1 yeneceğini yazmışım. Buradaki puanlamaya göre de Norveç'i 7 puanla lider, Fransa'yı 5 puanla ikinci, Senegal'i 4 puanla üçüncü ki turnuvaya devam edecek Senegal'de benim buradaki hesaplarıma göre, Irak'ın da son sırada yer alacağını öngörüyorum. Onun haricinde tabii ki J grubuna, yani son şampiyon Arjantin'in grubuna da geçmek istiyorum. Yani Lionel Messi'nin çok ekstra bir durum olmadığı koşulda herhalde son Dünya Kupası diye söyleyebiliriz. Tıpkı Cristiano Ronaldo'yu da birazdan konuşacağımız gibi, ama herhalde Messi'nin son Dünya Kupası olacaktır. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Yani tabii ki açıklamalar son Dünya Kupası olacağı şeklinde, ama mesela Manuel Neuer'de de son Dünya Kupası olacak diye konuşuluyordu. Adam geliyor yani. O yüzden de Arjantin'i tabii ki Messi'den ayrı düşünmek çok güç. Messi endeksinde oynanacak bir takım ki gerçekten çok çok iyi bir kadroyla geliyor Arjantin bu Dünya Kupası'na. Yani kalede Emiliano Martinez zaten Arjantin'de büyük maçlarda her zaman öne çıkmayı başardı. Hiç final kaybetmedi Emiliano Martinez. Bunu da söylemiş olalım. Onun haricinde tabii ki yani savunma hattına bakılacak olursa, yani Molina muhtemelen sağ kulvarda oynayacaktır. Sol kulvarda oynamaya aday birçok isim var ama net bir isim yok gibi. Önümdeki tabloda bakıyorum. Yani stoperde Senesi, Otamendi gibi haricinde şöyle biraz daha bakıyorum. Yani muhtemelen bu ikisi olacaktır ki Romero da olabilir. Yani buradaki bu üçlüden iki tanesinden bir tanesi oynayacaktır ki Arjantin'in sol bekinde de ya Medina'yı ya da Tagliafico'yu göreceğiz gibi. Balerdi de sol bek oynayabilen bir oyuncu ama yani savunma hattı birazcık belki de hani at üzerinde kulağa çok da en iyi savunma hattı gibi gelmiyor Arjantin adına, ama orta alan ve ileri hat zaten herhalde tartışılmaz diye düşünüyorum. Yani orta alanda şöyle isimlere bakıyorum önümde. Yani Rodrigo De Paul var, Enzo Fernandez var, McAllister var, Buendia belki kenar oynar, işte Palacios var. Yani bu isimler orta alanda birbirini de çok iyi tamamlayan isimler ki zaman zaman hücum hattında 3 tane hücumcuyu biraz daha önde konumladığı vakitte Scaloni bu arkadaki üçlü de zaman zaman İlerideki üçlünün açığını kapatabilecek eforlu oyunculardan kurulu olduğunu da söyleyelim. Tabii ki aynı Enzo Fernandez gibi top tekniği üst düzey bir oyuncu da var orta alanda. Tıpkı McAllister gibi. Ki ileri hatta zaten hocanın karar vermesi hakikaten çok zor. Yani muhtemelen herhalde şöyle olacaktır. Hani Messi ve Alvarez ikilisini göreceğiz. Yani ama Giuliano Simeone de oynayabilir. Yani Atletico'da çok iyi bir sezon geçirdi. Onun dışında Alma da yani plasebe adayı olabilir. Onun dışında bakıyorum önümdeki listeye. Yani bu şekilde, ama ana planda Messi Alvarez ikilisini görürüz. Simeone de onları üçler gibi. Yani belki bir 4-4-2 de görebiliriz Scaloni'den. 4-3-3 de görebiliriz ama 4-4-2 görürsek işte Giuliano Simeone'ye tıpkı Atletico Madrid'deki rolü, işte Julian Alvarez'i de tepede Messi ile beraber önde ikili. Aslında biraz Atletico Madrid'in şemasında görebiliriz Scaloni'nin ekibini, ama 4-3-3 de görebiliriz. Bunu turnuva içinde maç maç hoca karar verecektir diyerek Cezayir'e geçmek istiyorum ki Cezayir'de yani turnuvada ilginç yani gerçekten renk katabilecek takımlardan bir tanesi ki yani 2014 geliyor akıllara burada. Brezilya'da gayet güzel bir renk katmıştı Cezayir, son 16 başarısı göstermişti. Ondan sonra katılamadılar yani 2018 ve 2022'de, ama 2026'da gerçekten rekabetçi bir şekilde mücadele edeceklerini düşünüyorum Cezayir takımının. Ürdün'e geçeyim, çok kısa Ürdün'ü de konuşayım. Yani Ürdün bu turnuva öncesinde henüz Dünya Kupası'na katılmamıştı. Bu ilk turnuvası olacak Ürdün'ün ki yani kadroya bakıyorum yani bu seviyede mücadele etmesi çok zor gibi geliyor. Yani tabi tanıdık oyuncu var mı diye de şu anda önümdeki ekrandan bakıyorum, ama benim tanıdığım veyahut da hani ismini duyduğum var ama böyle izledim, aa bak şu adam şu adam gibi bir net bir yorum yapabileceğim bir milli takım değil Ürdün. Başarılar dileyelim burada Jamal Sellami hocaya, ama dediğim gibi yani Ürdün'ün şansı zor. Ama tabii ki şöyle de bir şey var, yani grupta yani Ürdün gidip sürpriz bir şekilde bir galibiyet alır, bir anda gruptan da çıkabilir. Yani bu turnuvanın da böyle bir tarafı var. Yani size bir galibiyet ve çok fazla gol yemediğiniz denklemlerde averaj gerçekten gruptan çıkarabiliyor ve size artık yeni formatta, eskiden son 16 vardı, şu anda yine son 16 var ama son 32 turuna kalma diye bir aşama artık var. Yani 48 takımın 32 tanesi tur atlayacak yeni formatta. O yüzden de yani böyle enteresan sürprizler görebiliriz. İşte yani şu anda farazi konuşuyorum. Birçok planı da zaten sonra da anlatırız bir kez daha konuştuğumuz vakitte, ama Kurasao bir galibiyetle gruptan çıktı falan gibi bir hikaye de çıkabilir ortaya. Ama dediğim gibi zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu grubunda tabii ki sizlere önümdeki akıllı ekrandaki bu anlamalarını da yaptım. Arjantin ilk maçta Cezayir'i 2-1 yener diye düşünüyorum. Avusturya'dan da Ürdün karşısında 4-0'la gol şova imza atabileceğini öngörüyorum. Sonrasında Arjantin'in bir kez daha 2-1 kazanacağını düşünüyorum Avusturya karşısında. Ürdün-Cezayir maçı çok çekişmeli geçebilir ama Cezayir'in sonunda o galibiyeti alacağını ve 2-1 kazanacağını öngörüyorum. Ürdün Arjantin maçında kalite farkı ortaya çıkar. Arjantin 9 puanla grup lideri olur diye öngörüyorum ve Cezayir Avusturya maçı birazcık aslında final maçında Avusturya'nın işler istediği gibi gider diye öngörüyorum. Arjantin 9 puanla lider yaptım önümdeki tabloda. Avusturya'yı 6 puanlı ikinci, Cezayir'i 3 puanlı üçüncü, Ürdün'ü de son sırada olarak konumladım. Ufak bir nefes alalım, K grubuyla devam edelim.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
0: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: J grubunu konuştuk. Artık K grubuna geçme vakti geldi. Ki K grubunda da Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son Dünya Kupası diyeceğiz. Ama tabii ki tıpkı demin de konuştuğumuz gibi Messi gibi bu adamların pek de bırakma niyeti yok. O yüzden de belli de olmaz diyelim. Gerçekten Portekiz'de ilginç takımlardan bir tanesi. Çok çok iyi bir kadroya sahip onlarda. Turnuvanın en büyük favorilerinden belki gösterilmiyor. Yani ilk 3'te 4'te gösterilmiyorlar ama onların altına direkt hani Portekiz yazılıyor ki Opta'nın verilerinde de bu şekilde konumlanmış Portekiz. Portekiz'de de ligimizde forma giyen birkaç isim kadroda bulunuyor. Ricardo Velho'yu görüyoruz. Bu sezonu Gençler Birliği'nde tamamladı. Gelecek sezon Farense'de bonservisi olan oyuncu muhtemelen zaten yani transfer yapmazsa Gençler Birliği'nde olmayacak ki Gençler Birliği'nde olmayacağı da açıklandı ama hani yine de tabii ki bugünden yarına birçok şey değişebiliyor. Ki savunma hattında bakıyorum Nelson Semedo var Fenerbahçe'den. Onun dışında yani bu iki isim dikkat çekiyor Portekiz kadrosunda ülkemizden. Onun haricinde tabii çok çok iyi bir kaleciye sahip. Yani Portekiz Diogo Costa gibi gerçekten Porto'nun şampiyonluğunda da anahtar rolden bir kaleci var. Yani savunma hattına bakıyoruz. Çok iyi bekler var. Yani Nuno Mendes sezonun belki de en iyi performanslarından bir tanesine imza attı Paris Saint Germain'de. Tabii ki hücum hattı biraz daha alacalı bir şekilde ön plana çıktı ancak Nuno Mendes'in performansını da asla yok sayamayız. Sağ bekte muhtemelen Cancelo oynayacaktır. Yani Semedo'nun rotasyonda olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Nunes de oynayabilir. Yani Mateus Nunes normal şartlarda bir orta saha oyuncusu olsa da City'de Guardiola tedrisatında daha çok sağ bekte gördük özellikle son dönemde ama yani muhtemelen Cancelo oynayacaktır diye düşünüyorum. Merkezde Ruben Diaz'ın partneri de muhtemelen Inacio olacaktır Sporting Lisbon'dan. Inacio da bu sene özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde genç yaşına rağmen liderlik vasıflarıyla ve aynı zamanda savunmanın emniyet sibobu olarak dikkat çekti. Yani bu ikiliyi görürüz diye düşünüyorum ki zaman zaman Roberto Martinez'in üçlü oynattığı denklemleri de biliyoruz. O yüzden böyle bir kurguda da üçlü bir anlayışta görebiliriz. Yani Veiga'nın Villarreal forması giyen Veiga'nın da merkezde olabileceği denklemler olabilir ama muhtemelen 4'te oynayacaktır ana planda Roberto Martinez ki yani çok tartışılan bir teknik adam zaten birçok yani futbola yakın isim futbolun yani bu tip Avrupa futbolunu yakın takip eden isimler hocanın çok değişik riskler almasından da kaynaklı olarak iyi bir teknik adam olmadığını savunuyor. Yani elle tutulur bir başarısı olmadığını savunuyor teknik olarak ama yani şöyle söyleyeyim yani gerçekten gittiği takımlarda bence hücum konusunda her zaman artık atmış bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani milli takımlar birazcık daha ister istemez kulüp takımı kadar birbiriyle oynama ahengi olmayan takımlar olduğu için de daha çok savunma emniyet ön planlı takımları izliyoruz. Roberto Martinez bu ekolün biraz daha aslında karşısında bir ekol ama tabii ki o da eleştiri okları zaman zaman ona da dönüyor. Ki orta alanda zaten Bernardo Silva gibi, Neves gibi, Vitinha gibi, Ruben Neves gibi. Yani João Neves, Ruben Neves, Vitinha bir kez daha diyelim şimdi tekrar gibi oldu ama biliyorsunuz ki zaten birçok Portekizli oyuncunun soy isimleri birbirine benzer oluyor. O yüzden de ilk isimlerini kullanmakta fayda var. Yani orta alanda Bernardo Silva, Vitinha, Neves, Yani Joao ve Ruben bu dörtlüden üçü oynayacaktır. Gerçekten kaliteli bir orta sahaya sahip Portekiz ki savunma hattında demin konuştuk. İyi bekler, iyi orta saha, savunma merkezi çok iyi. Kalede de zaten çok iyi bir kaleci var. Yani ileri hattı da konuşalım hatta bunların yanında. Bir tarafta Leao oynaması bekleniyor. Bir tarafta Ronaldo oynaması zaten neredeyse kesin olarak gözüküyor. Trincao gibi, Guedes gibi, Pedro Neto gibi ki Pedro Neto biraz eleştirildi bu sene Chelsea performansı ama gerçekten varyasyonlu hücumculara sahip. Yani bu takımın genelde üretememe problemi olduğu açıktı Martinez öncesinde. Yani bu Dünya Kupası'nda birazcık da yani turnuvada kura şansları iyi olursa ileriye doğru gidebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hattında Ronaldo'yla nasıl kurgulanacaklar? Yani Ronaldo Bruno Fernandes ikilisi zaman zaman anlaşamadıkları durumlar sosyal medyaya her zaman yansıyor ama bu ikilinin nasıl bir kimya yakalayacağı çok önemli ki Portekiz'in de yani Dünya Kupası'ndaki başarısı biraz buradan geçiyor. Yani muhtemelen 4-3-1-2 gibi oynarlar diye varsayıyorum. O demin saydığım orta üçlüde iki Neves, Bernardo Silva ve Vitinha'dan dördünden üçü oynayacaktır. Önlerinde Fernandes konumlanacaktır. Uçta da Leao Ronaldo ikilisini bekliyorum ben. Yani Leao evet ben yani daha çok sol kenar gibi görmeye alışığız ama zaman zaman tabii ki kenar oyuncularını yani ikinci forvet gibi konumlayan teknik adamlar da var. Biraz Portekiz'in kurgusunda bunu görürüz gibi geliyor en azından ilk etapta ama tabii ki Roberto Martinez zaman zaman üçlü oynattığını da başta söylemiştim. Bunu da göreceğiz Portekiz takımıyla alakalı. Yani Portekiz'in grubunda açıkçası yani Portekiz'i çok büyük bir zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani Kolombiya var, evet kabul. Yani Özbekistan ve Kongo var ama Kolombiya'nın ne kadar zorlayacak olacağını da açıkçası ne kadar zorlayabileceğini de tartışılır buluyorum diyeyim en azından. Haricinde tabii ki bir Demokratik Kongo'ya geçmek istiyorum ki Demokratik Kongo takımının da şu ana kadar Dünya Kupası'nda yalnızca 74 senesine yani Almanya'da mücadele ettiğini söyleyelim ve grup aşamasında elendiğini vurgulamak isterim. Yani 1974'ten bu yana ilk kez katılacak Demokratik Kongo ki şöyle kadroya bakılınca ya tabii ki belli isimler dikkat çekiyor. Yani Lille'de oynayan Mbemba, işte Masuaku var ligimizde bir dönem oynamış şu an Lens'te forma giyen, Tuanzebe var Burnley'den, Wan-Bissaka gibi savunmacılar var. Yani kalede çok net böyle üst düzey bir performans sergileyen bir kaleci görmek mümkün değil ama yani Standard Liège'in kalesini koruyan Epolo ve Mupassi var. Le Havre'ın kalesini koruyan. Yani bu şekilde bir kadrolar görüyorum. Orta alanda Sadiki çok beğendiğim bir oyuncu. Bu sene Sunderland'de de gerçekten iyi performansları imza attı. Çok da genç bir oyuncu. Yani önü çok açık bir oyuncu Sadiki. Ki Belçika Ligi'nde de belki takip edenler hatırlayacaklardır Sadiki. Kaliteli bir isim olduğunu söyleyeyim. İki yönlü bir orta saha oyuncusu. Onun haricinde orta alanda tabii ki bakıyorum şöyle önündeki listeye ama yani Sadiki seviyesinde bir oyuncu yok. Alanya Spor'dan Elia Meşak hücum hattında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ki Theo Bongonda da zamanında ligimizde forma giyen oyunculardan. O da Spartak Moskova forması giyiyor şu anda. O da kadroda. Ama ileride tabii ki çok değerli 3 tane isim var. Yani Simon Banza var. Ki Trabzon döneminde de gerçekten beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Birçok kamuoyu otorite tarafından, kamuoyundaki otoriteler tarafından çok beğenilen isimlerden bir tanesiydi. Yani Vissa bu sezonun ilk yarısını sakat geçirdi. Newcastle'da ikinci yarı zaman zaman forma giydi ki orada hem Osula hem Voldemade gibi iki tane çok net oyuncunun yanında birazcık esasında Newcastle'da iyi bir yıl geçirmedi. Sakatlığın tabii ki burada çok büyük bir faktörü var. Yoksa bir önceki sene Brentford'daki Vissa'yı herkes hatırlayacaktır. Gerçekten iyi performanstı. Ki bakan bu da yedek forvet olarak mutlaka katkı sağlayacaktır. Betis forması giyen Cedric Bakambu. Bu şekilde de en azından Kongo'yu, Demokratik Kongo'yu daha doğru bir tabirle konuştuk. Özbekistan'a geçmek istiyorum ki Özbekistan esasında Kusanov önderliğinde ilginç bir takım. Yani ne yapacaklarını çok da fazla öngörmek mümkün değil. Birazcık aslında Başakşehir'in hücum hattı işi belli edecek. Yani Fayzullahev ve Eldur Shomorodov bu turnuvada Başakşehir'in hücum hattı bakalım ne kadar etkili olacak. Bu da merak konusu. Yani Başakşehir takımındaki birçok yani futbola bakan personel, futbolun emekçisi dediğimiz teknik ekip mutlaka bir Özbekistan sempatisiyle maçları yani tabii ki Türkiye haricinde konuşuyorum bunu. O maçları da şöyle bir göz ucuyla daha net bir şekilde takip edecektir diyeyim. Yani tabii çok zor Özbekistan'ın da işi bu turnuvada ama yani yine de kendilerine de başarılar dileyelim. Şu ana kadar da ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan olacak. Bunu da vurgulayalım. Kolombiya'ya geçeceğim ki Kolombiya'da da şöyle bakıyorum. Yani gerçekten ilginç bir karne var. Yani siyahla beyaz gibi Kolombiya biraz. Bir dönem katılamıyor Dünya Kupalarına. Son Dünya Kupası'na katılamadı. Ondan önce bir çeyrek final, bir son 16 var. Yani birazcık katıldım mı çok iyiler gibi bir durum söz konusu Kolombiya adına. Yani tabii 90'da son 16 var. 94'te grup, 98'de grup aşamasına elenme. 2002, 2006, 2010'da katılma yok. 2014 çeyrek, 2018 son 16 şeklinde tablo. Yani Kolombiya'yı da göreceğiz ama ya çok da ileri gider gibi düşünmüyorum Kolombiya'yı bu turnuva nezdinde. Evet, kaliteli isimler var mı? Tabii ki var. Yani Luis Diaz başta tabii ki Bayern Münih'te müthiş bir sezon geçirdi. Yani belki Olize ve Kane'i daha çok konuştuk Bayern Münih konuşurken ama Luis Diaz'ı da atlamak bence haksızlık olur. Onu da söyleyelim ki aynı zamanda yani gol noktasında Sporting Lisbon'un forveti Luis Suarez var. Yani Luis Suarez de bu sezonu müthiş geçirdi. Yani İspanya 2. liginden müthiş bir scouting becerisiyle Sporting kadrosuna katmıştı ki oyuncu da üst seviye futbol oynayabileceğini bir kez daha hem de Şampiyonlar Ligi arenasında da bu sene gösterdi. Bakalım Dünya Kupası'ndaki performansı nasıl olacak? Luis Suarez'in o da merak konusu. Tabi Lerma var orta alanda. Barrios var. Galatasaray'dan Asprilla kadroda yer alıyor. Onu da söyleyelim. Savunmada Munoz Crystal Palace'da sağ kanat bekinde iyi performans sergiledi. Bu tip isimler de dikkat çekiyor Kolombiya adına. Grubun tabii ki puanlama sistemine de geçmek istiyorum. Bir tahminime geçmek istiyorum grup ile alakalı. Yani 6 tane maçın skorlarını sizlere öncelikle aktaralım. Tahmin tabii bunların hepsi, onu da söyleyelim. Portekiz Demokratik Kongo karşısında bence 3-0 radikal bir galibiyetle başlayacaktır. Özbekistan Kolombiya maçında Kolombiya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz'in 2-0 kazanacağını, Kolombiya Demokratik Kongo maçında da Kolombiya'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Portekiz bir galibiyetle daha, yani Kolombiya karşısında da 2-1 kazanarak grubu 9 puanla lider tamamlayacaktır. Özbekistan'da son maçta Demokratik Kongo karşısında kazanıp en iyi üçüncüler arasında yer bulmaya çalışacaktır diye bir öngörüm var. Yani Portekiz 9 puanla lider, Kolombiya 6 puanla ikinci, Özbekistan 3 puanla en iyi üçüncüleri zorlayan bir takım ve Demokratik Kongo'nun da turnuvaya devam edeceğini düşünmüyorum diyeyim. Çok kısa bir soluklanalım, ardından tabii ki İngiltere'nin de yer aldığı L grubuna geçeceğiz. Konuşacağımız son gruba da geçelim. L grubuna geçeceğiz. Yani İngiltere ile konuşmaya başlayacağız. İşin Türkçesi ki İngiltere'de bu sene en büyük üçüncü favori olarak gösteriliyor. Özellikle Opta'nın verilerine göre burada da İngiltere'nin %10'luk, yani %10 şampiyon olur gibi bir oranı var ki İngiltere tarihinde Dünya Kupası kazanan kazanmadığını da söyleyelim. Düzeltiyorum, 66'da kazandı, Avrupa Şampiyonası kazanmamıştı. 66'da bir Dünya Kupası var ama çok uzun yıllardır kupaya hasret bir takım. Yani 1966 sonrasında herhangi bir majör turnuvada bir şampiyonluk yok ki İngiltere futbolun belki de her zaman söylediğimiz gibi beşiği. Yani böyle bir ülkenin, böyle bu kadar mertebeli bir takımın şampiyon olmaması da bence ilginç bir konu. Yani tabii bu seneki kadro belki de şu ana kadarki en iyi kadro. Ya biraz da tabii ki yani her takımda oluyor bu. Milli takımımızda da oluyor ama yani kadroya alınmayan isimlerin daha fazla gündeme geldiği bir takım ki yani burada ya alınmayan isimler çok acayip. Ya belki şundan 2 sene önce dünyanın en iyi sağ beki olarak yorumlanan Trent Alexander-Arnold kadroda yok. Phil Foden kadroda yok. Yani Phil Foden bu sene evet belki Guardiola yönetiminde özellikle ligin ikinci yarısında biraz daha yedekten oyuna giriyordu. Ama Foden'ın kadroda olmadığını söyleyelim. Ya biraz daha Semenyo ve Doku oynuyordu çizgilerde. Forvet arkasında Ryan Cherki'yi görüyorduk City'de. Foden da İngiltere milli takımında kesik yemiş Tuchel tarafından. Ben açıkçası çok şaşırdım. Yani Trent kararını bekliyordum. Trent'in son dönemdeki durumuyla da alakalı olarak ve İngiltere'nin savunmanın sağ çizgisinde oynatacağı oyuncuların da bir hayli fazla olmasından da kaynaklı. Hani Trent'e çok şaşırdım desem yanlış olur ama Foden'a çok şaşırdım. Gerçekten bekliyordum kadroda. Yani İngiltere kadrosunda tabii kaleyi Pickford koruyacaktır. Everton'la da Everton'ı gerçekten belli bir hizada tutan, yani belki Premier Lig'in en yüksek 10-12 bütçesinden bir tanesi değil Everton ama yani herhalde yani orta sıralarda biraz daha tutabilme konusundaki en önemli paydaşın Jordan Pickford olduğunu söyleyebilirim ki İngiltere milli takım adına da gerçekten kıymetli bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani savunmaya bakıldığı vakitte yani muhtemelen City'de oynayan Mark Gehi ve Nico Reilly'yi göreceğiz. Yani Nico Reilly'yi sol bek görürüz diye düşünüyorum. Merkezde Gehi ve Konsa ikilisi bence muhtemel ikili. Yani Konsa yerine tabii ki Stones da olabilir bir başka City'li ama Stones çok maç kaçırdı bu sezon.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
0: Reklam.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Yani muhtemelen oradaki üçüncü oyuncu olacaktır ki turnuvalar zaten yani sizin as 11'iniz olabilir ama yani sarı kart sınırları vesaire, çok maç olması, sakatlık faktörleri, bunlar kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir durum. Bu arada şunu da söyleyelim, normal şartlarda yarı finaller öncesinde sarı kartların silinme durumu vardı. Şimdi yarı finaller öncesine yine var ama gruplardan sonra biraz bir turda sarı kartların silineceğini söyleyelim yeni formatta. Çünkü takımlar çok daha fazla maç oynayacaklar. Yani şöyle söyleyelim, şampiyon olacak takım 3 adet grup maçı oynayacak. Son 32 tur oynayacak, yani 4. Son 16 oynayacak 5. Çeyrek oynayacak 6. Yarı oynayacak 7 ve final oynayacak 8. Yani 8 maç oynayarak bir turnuva geçirecek. O yüzden 8 maçta yalnızca bir kere sarı kartların silinmesi gibi bir durum olsa, oyuncular hakikaten yedek kulübelerini, daha doğrusu teknik adamlar yedek kulübelerini doldurmakta epey zorlanırlar. Bu konuda bence iyi bir uygulamaya gidilmiş sarı kartların silinme konusu. Bana mantıklı geldi. Yani İngiltere'nin sağ bekinde kim oynar? Muhtemelen Chelsea'de de bu sezon sakat olmadığı dilimlerde iyi oynayan Reece James'i bekliyorum ama Livramento da oraya çok net adaylardan bir tanesi. Yani Newcastle'da Livramento, yani Trippier'in önünde oynuyor. Yani genelde izliyoruz ve iyi de performans sergiliyor oynadığı zaman. O yüzden de mutlaka zorlayacaktır. Spence orada iyi bir yani kulübede çok çok değerli bir isim. Çünkü iki bekte de oynatabildiğiniz bir isim. Çok atlet bir oyuncu ama zaman zaman tabii ki pas oyununda sıkıntı yaratabiliyor. Jet Spence. Orta alana bakıldığı zaman Declan Rice tabii ki Arsenal'le müthiş bir sezon geçirdi. Ve hani yani tartışmasız takımın orta sahasında banko yazılacak isimdir. Yanında Elliot Anderson'ın oynamasını bekliyorum ki birçok kişi belki Elliot Anderson'ı çok net izlememiş de olabilir ama Nottingham Forest'la özellikle son 2-3 yıldır öyle bir performans sergiliyor ki bu adam Nottingham'da ne işi var dedirtiyor hepimizi. Yani Kobbie Mainoo gibi, Jordan Anderson gibi isimler de var orta saha. Merkez oynayabilecek, 6-8 oynayabilecek ama burada muhtemelen Rice, Elliot Anderson ikilisini görürüz diye merkezde düşünüyorum. Onların önünde tabii ki 10 numarada iki tane çok net aday var. Morgan Rodgers ve Jude Bellingham. Aynı zamanda Eze'yi de yazabiliriz ama burada işte Rodgers'la Eze kenarda oynayabilir. Sonuçta kenarlarda da kullanabilir hoca. Bellingham muhtemelen 10 numara oynayacaktır İngiltere milli takımda diye düşünüyorum. Uçtaki isim zaten çok net. Harry Kane. Sağ kenarda Bukayo Saka çok net. Rashford, Anthony Gordon, Madueke. Biraz daha kulübe zenginliği gibi yorumlarız. Yani sol çizgide Rodgers mı, Eze mi, yoksa başka bir isim mi? Orası bence soru işareti İngiltere milli takımda ama yani ya da Rashford mu pardon. Gordon da olabilir bu arada. Yani solda kim oynarsa çok bir itirazım yok ama sağda Saka oynayacaktır. Uçta Kane oynayacaktır. Arkada 6-8 bağlantısında Rice'la Elliot Anderson'ı bekliyorum ve Jude Bellingham'ı bekliyorum. Yani sol taraftaki isim mutlaka maç planına göre Tuchel'in tercihi olacaktır. İngiltere'de hakikaten dolu dolu bir kadroyla geliyor. Yani İngiltere'nin grubunda açıkçası bir tane çok zayıf takım var. Hatta ilk onu konuşmak isterim ki Panama. Yani Panama'nın 2018'de Dünya Kupası'na katıldığını hatırlatalım dinleyicilerimize ki orada da herhangi bir maçta puan alma başarısı gösterememişti Panama. Panama'da da tabii ki aklımıza ister istemez Beşiktaş'ta da forma giyen sağ bek Amir Murillo geliyor. Panama'nın en dikkat çekici oyuncularından bir tanesi ama kadronun kalanı Amir Murillo seviyesinde bir kadro olmaması dolayısıyla ve grupta da hem Gana hem Hırvatistan gibi çok çok iyi iki tane takımın olması biraz orada açıkçası benim nezdimde Panama'nın çok da şansı olmadığını gösteriyor. Gana'ya geçeceğim ki Gana'nın eski havasında olmadığı çok açık. Yani evet Gana kadrosunda yine nispeten iyi oyuncular var ama Gana eski havasında değil. Yani o son 16 oynayan, çeyrek oynayan 2006-2010'lardaki

Ghana değil. Sonrasında zaten 2014-2022 Dünya Kupalarına katıldılar ve ikisinde de zaten grup aşamasını geçemeyen bir Ghana vardı. Yani bu turnuvada ne yaparlar? Yani bilmiyorum ama ya şöyle söyleyeyim, Hırvatistan ve İngiltere'nin olduğu grupta en iyi üçüncü olmayı kovalayacaklardır. Panama karşısında averaj kasmaya, yani ya da işte Hırvatistan İngiltere'den birinde şöyle

Ona geçeceğim ki Hırvatistan hakikaten son yıllarda aslında birazcık gerileme dönemine giden bir milli takım. Yani sonuçta 2018'de final oynayan, 2022'de yarı final oynayan bir takımdan bahsediyorum. Neden gerileme dönemine gitti derseniz de oyuncu grubu artık yaşlandı. Artık oyuncu grubunun o eski atletik, o eski topu hızlı çevirebilme kabiliyetli oyuncu sayısı biraz azaldı. Yani tabii ki hala Modric dümende. Yani kağıt üzerinde güzel bir kadro gibi gözükseler de yani gerçekten topu hızlı çevirebilecek ya da mesafe kat edebilecek, dripling yapabilecek kenar oyuncusu eksikliği bence burada çok fazla dikkat çekiyor. Yani genç oyuncular var mı? Tabii Sučić mesela iyi bir oyuncu. İlerisi için ümit veriyor. Topla dripling yapabiliyor ama o birazcık halk tabiri olacak. Hepimizin birbiriyle kullandığı o pırpır dediğimiz özellikli bir kenar oyuncusu olmaması bence burada Hırvatistan'ın hanesine eksi yazıyor. Yani göreceğiz tabii ki. Yani turnuvalarda zaman zaman yani çok katı savunmalar ve bir tane atıp işi bitirme bile işe yarayabiliyor ki yani Avrupa Şampiyonası'nda bunun en iyi özelliği örneği 2004'teki Yunanistan'dı ama artık futbolun geldiği nokta birazcık daha tempo, hız ve akışkanlık istiyor. Bu konuda da çok net bir şekilde bence Hırvatistan'ın durumu biraz sıkıntılı gibi görüyorum. En azından kendi nezdimde bu şekilde değerlendiriyorum ki buranın da grubunun tahminlerini yaptım. İngiltere Hırvatistan maçı ilk maç olacak bu grupta, yani L grubunda. İngiltere'nin 1-0 kazanarak Dünya Kupası'na başlamasını bekliyorum. Gana'nın da Panama karşısında 3-0 kazanarak ilk maçlar sonunda lider olacağını düşünüyorum. İkinci maçlar öncesinde İngiltere Gana maçında böyle bir zaman zaman İngiltere'de turnuva içinde böyle afallamalar olur. Ki o afallamalardan bir tanesini bekliyorum İngiltere'de. Gana İngiltere maçı 1-1 bitebilir gibi yorumladım. Panama Hırvatistan maçında Hırvatistan 2-0 kazanır yazdım. Panama karşısında İngiltere 4-0 kazanır yazdım. Hırvatistan Gana maçında da 2-2 beraberlik yazdım. Ve bu tabloya göre İngiltere 7 puanlı lider, Gana 5 puanlı ikinci, Hırvatistan 4 puanlı en iyi üçüncüler arasından turnuvaya devam edecek konumda. Panama da puansız bir şekilde turnuvadan ayrılır gibi yorumladım ki şimdi tabii ki bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Biraz sonra tabii grupların ardından tabloları da açıklayacağım. Son 32 turunda nasıl geçildiğinde neler olacağını öngördüğümü de sizlere açıklayacağım. Ama ondan önce tabii ki ilginç bilgilerimiz de var ama yine de A grubundan L grubuna göre grup liderleri kimler olur? Şöyle sırasıyla sizlere hatırlatmak isterim. A grubunda 1-2 olarak hatırlatayım, hatta daha güzel olur. Çekya lider Meksika ikinci olur diyorum. B grubunda İsviçre lider Kanada ikinci olur diyorum. C grubunda Fas lider Brezilya ikinci olur diyorum. D grubunda Amerika lider Türkiye ikinci olur diyorum. E grubunda Almanya lider Fil Dişi ikinci olur diyorum. F grubunda İsveç lider Hollanda ikinci, G grubunda Mısır lider Belçika ikinci, H grubunda İspanya lider Suudi Arabistan ikinci, I grubunda Norveç lider Fransa ikinci diyorum, J grubunda Arjantin lider Avusturya ikinci, K grubunda Portekiz lider Kolombiya ikinci ve son olarak L grubunda da demin de söylediğim gibi İngiltere lider Gana ikinci olarak yorumladım ki şimdi en iyi üçüncüleri sizlere vurgulamak isterim. Şimdi en iyi üçüncüler listesinde tabii ki 12 tane takım yer alıyor. Ve buradaki en iyi üçüncüler kendi aralarında bir lig gibi düşünün. Yani oynadıkları 3 maç sonunda bu takımları alt alta dizelim. 12 tane takımın ilk 8'e girenleri ortaya çıkacak ki burada zaten önümüzde birçok yani 8 tane takım beliriyor. Yani burada katılamayacakları söylemek biraz daha mantıklı buradaki projeksiyona göre ki yani şöyle söyleyelim. Mesela İran'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Paraguay'ın katılmasını beklemiyorum son 16'ya. Son 32'ye düzeltiyorum. Onun dışında da yani 2 tane daha takım elememiz lazım. Önümdeki akıllı projeksiyona baktığım vakitte de şöyle söyleyebilirim. Cezayir'i eliyorum. Yok Cezayir değil. Bir dakika.
Şu anda önümdeki akıllı projeksiyona göre bakıyorum. Buradaki eşleşmeler üzerinden yapalım. Oradan zaten çok daha net olur. Ama ondan önce bir bilgileri aktaralım sizlere. Çünkü çok fazla enteresan bilgimiz var. Dünya Kupası ile alakalı. Şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten Uruguay'da ilk başta düzenlendiğini hatırlatalım.

0: 1930'da Dünya Kupası ve bu Dünya Kupası'na yalnızca 13 tane takımın katıldığını da vurgulayarak Uruguay'ın da ev sahibi avantajının da yanında şampiyon olduğunu söyleyelim. Avrupa'dan gelen takımlar gemilerle yolculuk yaptığı için o dönemlerde yalnızca 3 takımın gelebildiği bir durum söz konusuydu Uruguay'daki Dünya Kupası'na 1930'larda. Ki şöyle bir unvan da var, yani Uruguay'da ilk şampiyon unvanı da var, bunu da hatırlatalım. Brezilya şu ana kadar düzenlenen 22 turnuvanın tamamına katılan tek takım konumunda, yani 22 turnuvanın hepsinde Brezilya'yı izledik. Ve aynı zamanda bu 22 turnuvanın 5'inde şampiyon olarak en başarılı takım konumunda olduğunda Brezilya'nın bir kez daha hatırlatalım ki şimdiye kadar Dünya Kupası tarihinde 22 turnuva gerçekleştirildi. Yani 2026 turnuvası, şimdiki önümüzdeki turnuva zaten 23. turnuva olacak ve şu ana kadar sadece 8 tane kazanan ülke çıkabildim. Bu ülkeler sayısıyla ve sırasıyla Brezilya 5 kez, 4 kez kazanan Almanya ve İtalya var ki İtalya'yı Dünya Kupası'nda görememek artık bir gelenek haline geldi. Yani son 3 Dünya Kupası'nda da İtalya'yı izleyemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Belki bazı dinleyicilerimiz İtalya'yı konuşmadın, unuttun galiba gibi yorumlar da yapıyor. Hatta kulağıma gelir gibi şu anda ama en azından İtalya'nın bu turnuvada olmadığını söyleyelim. 3 şampiyonluk ile Arjantin bu 3 ülkeyi takip ediyor. Fransa'nın 2 şampiyonluğu var ki son dönemde çok başarılı bir grafik çiziyor. Uruguay biraz daha tabii ki demin de söylediğimiz gibi ilk yıllarda 2 şampiyonlukla başarılı olduğunu söyleyelim. Ve İngiltere ve İspanya'nın da birer şampiyonluğu olduğunu vurgulayalım. Şöyle bir enteresan bir not da var. Avrupa ve Güney Amerika dışından bu turnuvayı hiçbir ülke konferansından hiçbir takım kazanamadığını da söyleyelim. Önümde bazı rekorlar ve başarılar var. En genç şampiyon unvanında 17 yaşında Brezilya ile Dünya Kupası kazanan, 1958'de ilk şampiyonluğunu alan Pele dikkat çekiyor ki Pele'nin de 3 şampiyonluğu olduğunu söyleyelim bunun yanında. Onun haricinde 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu unvanında da Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Yani 2006 Dünya Kupası ile başlayan serüven 2022'ye kadar aslında 5 farklı turnuva olarak yorumlayabileceğimiz serüvende 5 farklı Dünya Kupası'na gol atan ilk oyuncu olmuştu. Bu turnuvada da 6 farklı Dünya Kupası ile herhalde rekor biraz daha genişler diye düşünüyorum. Yani Portekiz kadrosunda belki de en öne çıkarabileceğimiz isimlerden bir tanesi yaşına rağmen Cristiano Ronaldo. Bu turnuvada da mutlaka bir gol katkısı gelecektir bence Ronaldo'dan. Naçizane görüşüm bu şekilde. En çok gol atan oyuncular sıralamasında tüm turnuvaları baz alırsak 16 golle Miroslav Klose Almanya'dan dikkat çekiyor. Bu arada ilginç ve komik olaylar başlığı altında birkaç notum var, onu da söyleyelim. 1966'da kupa çalındı. Yani İngiltere'de sergilendiği sırada bir köpek Pickles tarafından bir çalının altında bulunan bir Dünya Kupası kupasının böyle bir hikayesi var. Bunu da açıklamış olalım. 1930 finalinde Arjantin ve Uruguay kendi toplarını getirip maçın ilk yarısını Arjantin'in sahip olduğu topla, ikinci yarısında Uruguay'ın sahip olduğu topla oynandığı bilgisini de aktaralım. Çok ilginç bir bilgi geldi bana, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Dünya Kupası'nın en çok izlenen etkinliğinin de 2018'de yaklaşık 3,5 milyar kişinin en az bir maç izlemesi olarak önümde bir not var. Yani en çok izlenen Dünya Kupası'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki maç başı ortalaması olarak 3,5 milyar kişi ile çok ciddi bir sayıda olduğunu söyleyelim ki zaten Dünya Kupaları tüm spor organizasyonların ortalamalarına göre vuracak olursak, finallerinin ortalamasına göre, yani Amerika'da Super Bowl çok fazla izleniyor kabul ama bütün dünya çapında dünyanın kupası olmasından da mütevellit hakikaten en çok izlenen spor organizasyonu olabilir. Bizlerin de en heyecan duyduğu organizasyonlardan bir tanesi. Birkaç tane daha farklı detay paylaşmak isterim ki 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan sonra yani 9 ay sonrasında, daha doğrusu Almanya'da doğum oranları %10 arttı. Hatta parantez içinde şöyle bir şey de belirtmek isterim. Yani turnuva bebek patlaması yarattı diye de bir durum oldu. Yani açıkçası benim çok enteresan bir olay olarak paylaşmak istediğim bir olay. Tabii ki belli başlı istatistikleri de paylaşıyoruz. En gollü maç olarak 1954'te oynanan Avusturya-İsviçre maçı maçının 7-5 yani 13 golle noktalandığını söyleyelim. Ve tabii ki bugünkü yayınımızda da birçok seferde tekrar ettiğimiz gibi 2026 Dünya Kupası ilk kez 46 takımla oynanacak. Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında. Biraz sonra tabii ki şu şekilde devam edeceğiz. Son 32 turuna bizim projeksiyonumuza göre kalan takımlar üzerinden derin derin sohbet ederek o takımların ihtimallerini konuşarak devam edeceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bubilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: 343 Dijital YouTube kanalında Ali Naci Küçük ve Sercan Hamzoğlu gündemi değerlendirdi.
5: Aziz Yıldırım'ın basın lansmanını nasıl buldun?
6: Akıllıca. Güzel bir lansman planlamışlar. Çok az konuşma, metne bağlı kaldı. Çok fazla hiçbir polemiğe girmeden seri bir şekilde yönetimini tanıttı. Şu an stratejisi iyi gidiyor bence.
5: Stratejisi nedir baba?
6: Stratejisi Fenerbahçe'yi, şunu söylemiş az önce Urfa'da, yani Galatasaray 600 milyon euro bir gelir açıkladıysa demiş, biz 1 milyar açıklamamız lazım. Bizim işimiz proje, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Yol haritamız bu. Birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Eski başkanları davet ediyor. Bir şekilde gene hep beraber hareket edelim diyor. Hı hı. Yani burada bu yolu tercih etmişler. Şu anki kullandıkları dile baktığım zaman ben çok bir sıkıntı görmüyorum şu ana kadar. Yani eski Aziz Yıldırım, sert Aziz Yıldırım imajından daha çok böyle sakin bir Aziz Yıldırım imajı veriyorlar.
5: Çocuklar istiyorsanız bir görüntüyü verin. Görüntü videosunu verip öyle konuşalım.
7: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıralım.
5: Ya buradaki şey görüyorum ben, biraz yorgun görüyorum. Değil mi? Eski dinamizmi, eski enerjisi yok gibi gözüküyor.
6: Muhakkak.
5: Sen katılıyor musun?
6: Katılıyorum. Yani yorgun, yaşlandı.
5: Bu seçimi ki etkileyen bir faktör olur mu?
6: Yok. Bence bir yıllık da yol haritası koydu kendine. Bence bu bir yılı yapabileceğine inanıyor. Yani kendi performansına da inanıyor. Bence bir yıllık süreçte Aziz Yıldırım, ama Aziz Yıldırım'ın şu anki o yorgun surat durumu 4 yıl sanki olmaz gibi duruyor İbrahim abi. Yani bir yorgunluk var suratında, hepimiz fark ediyoruz.
5: Belki de bir süreç çok yorucu geçtiği için.
6: Belki de o da olabilir. Biraz arka dinlenebilir belki şeyden ya. Sonra. Şimdi Urfa'dan çıkmış mesela. Bayağı bir izdahammış Urfa. Bunca işte olmuş. Mesela Urfa'da direkt Hakan Safi açıklamıştı. Destekleyeceğim diye, daha ilk daha aday olduğunda. Sonra Urfa'dakiler şunu demiş. Yani tamam, daha hiçbir şey belli olmadan Hakan Safi'yi açıkladınız. Yani peki hiç mi bir şey, kriter yok sizin için demiş dernek başkanına. Bu perde arkası konuşmayı aktarayım burada. Ondan sonra onlara durumları anlatmış. Bir daha gözden geçirin demiş. Onlara tamam başkanım demişler. Bu anlatmalarınızdan memnun kalmışlar. Çıkmışlar ama çok bir Fenerbahçe sevgiseli varmış. Şimdi Mardin'e geçiyor bizim memlekete. Orada da yaklaşık 5000 kişi bekliyormuş. Taraftarla beraber
5: kapıda. Hepsi şey mi?
6: Hepsi kongresi değil. Orada zaten kongresi 100 benim bildiğim. Peki, ama çevre illerden de kongreleri davet edilmiş. Yani Antep'ten, Diyarbakır'dan, Şanlıurfa yine oradan oraya geçebilir. Yani bütün kongreleri topladığın zaman tahmini orada bir 350 kongre üyesi olur, ama taraftar çok akın akın gitmiş mesela iki tarafa da. Kapıda bekliyorlarmış binlerce kişi. Yani bir Aziz Yıldırım, eski başkanlığın vermiş olduğu yıllardan beri bir isim, muhakkak burada fark ediyor şey konusunda, yani tanınma açısından fark ediyor İbrahim abi.
5: Peki burada verdiği mesaja ne diyorsun? Ali Koç ve Hakan Safi, yani gelin birleşelim diyor. Ali Koç'un ismini kullanmasına ne diyorsun?
6: Ya bence kullanmasaydı daha doğru olurdu. Ali Koç'la yaşadığı problemler herkes tarafından biliniyor. Daha bundan 2 ay önce karşılıklı divanda, 3 ay önce restleşme. Bunlar çok samimi gelmiyor bana, açık konuşmak gerekirse. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani kimseyi daha davet etmene gerek yok Sayın Aziz Yıldırım. Ekibin, yönetimin hazır. Çıkar bu işe yol koyarsın. Yani ne Hakan Safi gelir seninle birleşir, ne Ali Koç gelir destek verir. Yani bu olacak bir şey değil. İyi niyetle yapıyor bunu belki şu an kendisiyle alakalı.
5: Tamam, ama Ali Koç ortada yokken bu. Ne diyor yani? Aslında Hakan Safi ile Ali Koç beraber hareket ediyor diyor mu demek istiyor?
6: Aslında etmiyorlar da bu arada. Evet. Ama onlar tabii ki beraber çalışmış biri. Biri başkan, biri yöneticisiydi. Muhakkak Ali, Aziz Yıldırım'dan daha yakın oldukları kesin bir şey. Ama Ali Koç daha dün Atina'da, beni bu işlerin içine koymayın. Ben hiçbir taraf değilim. Ben sadece Fenerbahçe maçını izlemeye geldim. İzleyeceğim, döneceğim. Beni şu an Fenerbahçe siyasetin içinde olmak istemiyorum diyormuş. Ama yönetimine bakıyorsun. Hakan Safi'nin. Eski yol arkadaşları çok var Ali Koç'un. Verelim birazdan istersen listeleri, üstüne konuşalım.
5: Sana gelmeden bir Ali Naci'ye bakalım. Ali Naci çünkü biliyorsun öğle saatlerinde şu anda daha uyur. Çok net söyleyeyim yani. Biraz daha söz vermezsek uyur.
6: Yok canım.
5: Baba aynısını şaka bir yana. Dursun abi de şeye çıktı. Habertürk'e çıktı. O da güzel bir röportaj yaptı. Sen bir kere röportajı nasıl değerlendiriyorsun? Manşetleri ne olarak görüyorsun?
8: Yani açıkçası ben röportajı izlemedim, dinlemedim de ama şöyle başlayayım İbrahim abi. Ters ayakta yakalandım şu anda.
5: Yo istiyorsan izletelim sana.
8: Aslında seçim öncesi.
5: Yo izletelim. Etmez. Çocuklar dün balonda kullandığımız Dursun Özbek bantlarından 3 tane olması lazım. Onları bir seçimle şeyle ilgili olan, 16-4 ile ilgili olan, Icardi ile ilgili olan ve Osimhen ile ilgili olanları bir hazırlayın. Ondan sonra
8: ben seçimden başlayayım bence. Evet. Bugün belki birçok Galatasaraylı yeni öğrenmiş olabilir.
5: Sen başlamadan hazırlamışlar.
8: Bugün Galatasaray'da abi. Seçim günü aslında. Tek aday olarak giriyor.
5: Alalım bunu.
8: Tabii ki.
9: Sadece divanda değil, rakip kulüplerimizin çoğu da hatırlarsanız o zaman bu eleştiriyi yapmışlardı. Galatasaray emlak haşa oldu, Galatasaray inşaat haşa oldu diye yapmışlardı. Zaman bizi haklı çıkardı. Hepsi şimdi sıraya geçti. İşte şuradaki emlak bunu geliştiriyoruz, şöyle daire yapacağız. Buradaki emlak bunu geliştiriyor, böyle daire. Bizi eleştirenlerin o zaman hepsi şimdi bizim 10 sene evvel başlattığımız hamleyi bugün başlatıyorlar. Bunu da itiraf da ediyorlar. Yani kulüplerin divanlarına girip dinlerseniz benim 10 sene evvel söylediklerimi onlar bugün ifade etmek suretiyle ve Galatasaray'ın bu manada ne kadar önde olduğunu da söylüyorlar.
5: Devam ikinci de verelim. İkinci de verelim çocuklar.
9: Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, son yaptığı açıklamaya göre yabancı sayısını 10+4 diye kısıtladı. Şimdi takımların kompozisyonuna baktığınız zaman yani bütün takımlara bakın. Hepsinde zaten Galatasaray'da ilk 11'de devamlı oynadığımız, satmayı düşünmediğimiz, takımdan ayrılmasını düşünmediğimiz 14-15 tane oyuncu zaten var. Bunun üzerine tekrar transfer yapacaksınız. Bu oyunculardan bazısını kadrodan çıkarmanız lazım. Ya kiralamanız ya satmanız lazım. Dolayısıyla yeni yapılan uygulama yani ligdeki bütün takımlar için çok uygun uygulama şekli olmamıştır.
5: Gördüğün kadarıyla daha da var ama önce bir izlediğimiz iki taneye bakalım. Şimdi federasyona karşı açık savaş açtığını belli ediyor. Onunla ilgili diğer kulüplerin de arkasında yanında olduğunu söylüyor. Transferde de aslında benim gördüğüm şöyle bir şey var, havası var. Dursun Özbek daha evvel olmadığı kadar transfer işinin içinde olacak. Kendisi yapacak gibi bir görüntü çiziyor. Bir kere böyle bir görüntü var mı? Doğru mu görüyoruz sence?
8: %100 doğru. Hatta yeni değil, ara transfer döneminde de Sayın Başkan aslında net bir şekilde direksiyonun başındaydı. Onayladığı onaylamadığı transferlerle Galatasaray'ın yol haritasına kendi karar verdi kulüp başkanı olarak. Yoksa ara transferde de Okan Hoca'nın en çok istediği isim Pepe Gueye'ydi, Villarreal'de oynayan, ama yüksek bonservis harcamayacağız dedi. Ve nitekim de bir anlamda kiralama formülüne baskıladı hem kurmaylarını hem de Okan Hoca'yı. Bu dönemde de açıkçası bütün ipler Sayın Başkan'da olacak. Tabii ki futbol yönetiminde Sayın Abdullah Kavukçu'nun da açıkçası görüşleri çok değerli. Ama son karar tabii ki başkan olarak Sayın Dursun Özbek vermek istiyor. Biraz da geçmişte belki yaşanan tecrübeler, işte Galatasaray'ın çok ciddi bonservis bütçelerini karşılayacak durumda olması ama bunlardan daha yüksek verim alma isteği Sayın Başkan'ın böyle bir yola itti. Gerçekten gayrimenkul kısmına şöyle bir giriş yapayım. Riva projesinde çok büyük bir payı var Sayın Başkan'ın. Hatta birçok gayrimenkul projesini başlatan isimlerden bir tanesiydi. İşte başta bu Leo Residence, şu anda hala satışları devam eden. Ama ilk döneminde bir erken seçim kararıyla birlikte projeleri yarım kalmıştı Sayın Başkan'ın. Bunları bitirmek için geldi ve cidden de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray Kulübü'nün en uzun süre alan ikinci başkanı olacak bugün tek aday olarak.
5: Ali Samiyen'den sonraymış değil mi?
8: Evet, Ali Samiyen'den sonra en uzun süre alan kulüp başkanı olacak ve ben bunu sonuna kadar layıkıyla hak ettiğini düşünüyorum. Ve hakkını da verdiğini düşünüyorum. Kulüp tarihinin en başarılı başkanı olma yolunda ilerliyor Sayın Dursun Özbek. Hayal etmekten vazgeçmiyor. Evet, Galatasaray bugün belki İşte Osimhen'i alıyor, Sané'yi alıyor, Icardi'yi getiriyor ama arka planda Galatasaray Kulübü'nün finansal çözümlemelerini ve geleceğini de inşa ediyor bir anlamda. Sayın Başkan Dursun Özbek. Burada işte stat gelirlerinin bu kadar çok yükselmesi, mağazacılık gelirlerinin yükselmesi, Riva projesi, Florya projesi, Kemerburgaz projesi, orada Lea Residence projesi, bunların hepsinin altında gerçekten Sayın Başkan Dursun Özbek'in çok büyük payı var. Eski başkanların da var ama geliştiren, üreten ve finalize eden isim Sayın Dursun Özbek, hakkını teslim etmek lazım. Saha içinde kazanıyor ama diğer taraftan da ciddi anlamda projeler
5: üretiyor. Bugün seçim var dedin değil mi?
8: Bugün seçim var, hatta gelirken Galatasaray kulübünde çok değer verdiğim bir isim aradı. Ya bugün seçim vardı değil mi, gidip oy kullanayım diye aradı. Yani birçok insan pas geçmiş durumda. Tabii ki tek aday olarak da Galatasaray'da başkanlık seçimini yaşandı, çok ender görmüş.
5: Şunu belirteyim, 2013 yılında en son Ünal Aysal tek girmiş.
8: Net, ama şöyle bir risk var. Burada da ben gereken çağrıyı camiaya tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve yönetim kurulu üyelerinin. Doğru bir strateji izlemediler bence şu noktada. Şimdi burada en önemli nokta, evet Sayın Başkan zaten çok başarılı. Hem saha içinde hem saha dışında, ama camianın desteğini almak, aldığı oy geleceğe dair çok büyük bir önem taşıyor aslında. Yani mesela Sayın Başkan Ünal Aysal 2013'te tek aday girdi. Çok fazla yüksek katılım olmadı. 1404 oy aldı. Bir yıl sonra en ufak bir sportif saha içi dalgalanmada erken seçim kararı almak zorunda kaldı. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence...
5: Sercan ben neredeyim diyor çocuklar. Sercan da verin. İkili olsun. Sercan evet, bu telefonla oynamıyor Halil Naci gibi.
8: Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün 1500-2000 bandında bir oy alması bence rahat rahat o koltukta oturması için de çok değerli ve önemli. Katılım çok önemli ama katılımın açıkçası miktarı çok merak ediliyor. Yönetimde de camiada da. Yani evet tek aday ama...
5: Sorsana sabahtan görüntü kaçmış.
8: Hemen biraz sonra sorayım. Sercan'a pası atayım, daha sonra sorayım. Ondan şöyle evet. Rakam daha sonra vereyim o zaman. Ondan rakamlarla da destekliyoruz.
6: 2000 diyoruz, 2000 diyoruz falan, olaya bak. Biz de 60 bin diyoruz, 40 bin kişi diyoruz.
5: Ne kadar? Tam burada araya girmek istiyorum. Pizza bulsun, tatlılarına ne diyorsunuz? Al. O yüzden. Peki baba, ben sana şey soracağım. Hakan Safi dün çıktı TRT'de. TRT'deki performansını nasıl buldun?
6: Abi çok iddialı. Çok net. Transferler yapacağız. Oyunu da anlattı. Yapacağım transferlerin nasıl olduğunu da anlattı. Baya baya hem bir teknik direktör, hem bir sportif direktör, hem bir başkan gibi konuştu. Yani net. Şimdi bu vaatler önemli vaatler. Şimdi bu vaatleri gerçekleştirirse millet başımızda.
5: Nasıl özetlersin abi vaatleri? Mesela 1-2-3 diyebileceğin nedir yani mesela? Sınırsız paradan bahsediyoruz herhalde mesela.
6: Yani mesela şunlardan, mesela ben notunu aldım. Bak şurada özellikle tek tek kısa kısa başlıkları var onun. Ben hemen söyleyeyim. Şimdi demiş ki takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağım. Hı hı. Dünya yıldızı diyor abi. Yani çok büyük bir kelime mesela bu. Dünya yıldızı, yıldızlarıyla. Hı hı. Sonra demiş ki Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Net. Sportif direktör istemiyorum diyor. Ben varım diyor. Ve ekibim var. Hocamla beraber diyor. Fenerbahçe'nin yıllık geliri 1 milyar olacak diyor. Aynı bugün Aziz Yıldırım'ın açıkladığı gibi. Stadyum kapasitesi 65 bin olacak diyor. Öncelikle ben şu stat operasyonunda net söyleyeyim. Hayatta hiç kimse şu an şu aşamada bu kapasiteyi çıkaramaz ve yapamaz da. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Biraz İki başkana da söyleyeyim. Şu an yapamazlar
5: bir,
6: o işi.
5: Hafif bir kuru sıkı
6: var. O mı? Stat işi ben tamamıyla iki adaya da söylüyorum. Yapabilecekleri bir durum değil. Oranın temeli de o kadar bildiğiniz gibi rahat değil. O stat yıkılmadan o kapasitenin arttırılması çok öngörmüyor. Hı hı. Bu işin uzmanları. Ya diyorlar biz yapacağız edeceğiz diyorlar ama zaten yapsalar bile İbrahim abi, hı hı, bu 11 ay geçer, 3 yıllık seçim operasyonuyla yeni başkan seçilir veya mevcut başkan devam eder. Ondan sonra belki bu 65 bin nasıl yapacaklar, üstünde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. İki adaya da söylüyorum. Ben şahsen inanmıyorum. Şu aşamada inanmıyorum. Yaparsanız da helal olsun. Ne demiş? Kulübe nasıl para sokulacağını biliyoruz demiş. Teknik direktörüm ve golcüm hazır. Şimdi teknik direktörüm ve golcüm hazır derken bir de özellikle şunun altını çiziyor. Türkiye'yi bilen yabancı bir teknik direktör diyor.
5: Kim abi?
6: Gel, abi bakalım. Çıkamıyoruz için yani. Aklımıza gelen kimler var?
5: Farioli var. Montella var.
6: Mancini var.
5: Mancini var. Değil mi?
6: O kadar. Yerlilerde de zaten.
5: Şimdi İsmail hayır, şey de var zaten. Jorge Jesus da var ama onu olmadığını söyledi Depart'le. O değil demek ki. Dağım var mezarlıkta. Allah rahmet eylesin.
6: Allah rahmet eylesin.
5: Kim var abi başka? Geriye baktığımda kimseye veremiyorum. Şimdi Montella ile ilgili ben federasyona sordum, bir izin isteme durumu olmuş mu diye, öyle bir şey de yok. Federasyonla bir bağlantısı yok. Farioli olursa olur gerçekten. Şimdi Nuri Şahin'i istememişler filan. Bir bilmeceye dönmüş durumda. Ya sağa bak derken soldan bir şey yapacak. Ki ben Conte ihtimalinin hala ciddi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
6: Conte'yi çok istiyor bu arada. Hı hı. Böyle konu, yani Türkiye'yi bilen diyor ama Conte ile oturduğu yemek yediler. Baya baya bir bastırıyor Conte için. Ama Conte evet diyor mu? O yüzden demediği için orayı fazla üstüne gidemiyorlar Conte'nin kamuoyunda. Hı hı. O yüzden İbre'yi böyle çevirdiler. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hala bu isimler içinde yine sanki dönüp dolaşıp iki tarafta yerliye dönecek gibi geliyor bana. Bu hissiyatım böyle. Jesus tarafını, Aziz Yıldırım tarafı istiyor. Aradım, konuştum. Dedim ki var mı masanızda böyle bir isim, gerçekten istiyor musunuz dedim. Özellikle içimizde 6-7 kişi dedi Jesus isminde çok ısrarcı diyor. Diğer kalan tarafta herkes yerli olsun demiş tamamı. Yani burada bir belirsizlik var. Hı-hı. Yerli yabancıda Sayın Aziz Yıldırım'da. Yerli olursa da zaten hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz Aziz Yıldırım'ın aklından geçen ismin kim olduğunu. Kimle beraber çalışacağını. Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikisine ben eğer yerli olursa bence Sayın Aziz Yıldırım'ın tercihi bunlar olacak ilk etapta. Hı-hı. Yabancı olursa da Jesus ismini masada konuşuyorlar. Ama Sayın Hakan Safi tarafında Jesus yok.
5: İsmail Kartal var diyorduk. İsmail Kartal da yokmuş. İsmail Kartal dün bir röportaj yaptı.
6: Beni hiç aramadılar dedi. Ama şey var, ben Hakan
5: İsmail Safi... Kartal senin iyi adamdır baba. Değil mi?
6: İsmail Hoca benim iyi adamım.
5: Tamam, sonra mesela hayır... Hani röportaj yapmasını bir garip şey yaptım. Şimdi böyle bir kritik durumda niye röportaj yapıyor?
6: Hiç aklımıza gelmedi bu kritik süreçte de yapacağını.
5: Hayır, niye sen yapmadın manasında söylemiyorum.
6: Yani
5: hoca
6: ben
5: neden yapacağını
6: da düşünmüyordum gerçekten.
5: Yoksa Volkan ne bir süper iş yapmış. Bravo, tebrik ediyorum.
6: Evet.
5: Ama hocanın şimdi böyle bir kendini politize etmesi enteresan. Yani beni kimse aramadı. Beni arasanız da demek değil mi? Ellacı.
8: Beklemiş demek ki.
5: Ha, böyle bir sadece. Şey girilir mi mesela bu topa?
8: Telefonun ha? Ucunda çaresi
5: beklemiş. Çaresi bekliyorum, veriyorsun.
6: Yani evet, İsmail Hoca bence zamanlaması iyi değildi röportaj olarak. Ama Sayın Hakan Safi'nin İsmail Hoca'yı sevdiğini biliyorum. Hı hı. Çok defa oturup sohbet ettiğimizde Tedesco gelmeden önce hatta elini masaya vuranlardan, İsmail Hoca'yı getirelim diyenlerden biriydi. Ahmet Ketenci ile beraber, birkaç kişiyle beraber. O yüzden sıcak baktığını biliyorum.
5: Al bak, demiş ki şimdi şöyle, 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim bir tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupayı kazandık. 2. sene kurşunlandık. 3. sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. Baba 3 tane kupa verelim o zaman. Her seferinde bir bahane var nasıl olsa. 3 tane kupa teselli ikramiyesi verelim.
8: Abi 2 şampiyonu kaybettin mi?
6: Abi kaybettim. Araya giriyorum. Hayır. Hakan Safi'ye soru soruldu. FB TV mevzusu canlı yayında. Biz istemedik yayınlanmasını dedi.
5: Hmm.
6: Bakın yani gelen bilgi de FB TV'den doğru. Şimdi Hakan Safi bizi doğruluyor.
5: Ay neden? Keşke verseler aslında. Biz buradan canlı da bağlanabilirdik, biliyor musun? Hmm?
6: Şu an sıcağı sıcağına Hakan Safi'nin yanından mesaj geliyor bana. Ve biz istemedik. Şu an söyleyeceğim.
5: Peki bizi. Baba, Hull City'nin başındaki Yakirovic olabilir mi? Teknik direktör.
6: Sanmıyorum. Acaba Löw ismi hiç geçmiyor. Sence Löw olmaz mı? Bayağıdır çalışmıyor. Ama bilmiyorum.
5: Abi bu Fenerbahçe'de bir de şey var ya, ne kadar çalışıp çalışmadığını, soy ağacına falan bakıyorlar.
6: Bakıyorlar.
5: Canlar isterse istediklerini iyi gösteriyorlar, istediklerini kötü gösteriyorlar. Yani buradan Hakan Safi ile ilgili yani genel performansın L1 üçgende bir röportaj yaptı önce. Daha yumuşak, daha böyle az manşetli bir şeydi. Kendini anlatan bir röportajdı.
6: Evet.
5: Conte ile alakamız yok dedi. Maldini benim sadece arkadaşım dedi. Türkiye'yi tanıyan hoca getireceğim demişti. Dünkü TRT Spor röportajı daha net mesajlar içeren, daha bence ayağı yere basan, daha güzel bir röportajdı. Şey olarak verdiği mesajlar açısından. Abi içerik
6: çok,
5: açısından.
6: Çok önemli iddialı açıklamalar yaptı İbrahim abi. Yani bu açıklamalar tam genç jenerasyonun hoşuna giden bir açıklamalardı. Önemli olan bundan sonra gerçekten bunu yapabilecek mi? Bu icraatı görebilecek mi? İnsanlar şimdi ona bakacak. En son kürsüye çıkılacak cumartesi günü, seçimden bir gün önce. Bunlar patır patır anlatılacak ve camiaya kendinizi, neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, samimiyetinizi, gücünüzü insanlar görecek. O kararsız oylar sağa sola dağılacak.
5: Ben dün sabah program yaptım abi. Dün öğlen program yaptım. Evet. Dün öğlen programda Haluk bana sordu. Orada mesela Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu, bayağı bir marjla önde olduğunu gördüm, söyledim. 24 saat içinde şeyi görüyorum yalnız. Yani bir Hakan Safi tarafında bir hareket de başladı. Dünkü röportajın etkisi, söylediklerinin etkisi. Aziz Yıldırım'a bir tepkiyi de görüyorum. Hazır bir tepki var yani. O kim çıkarsa çıksın karşısına, Ali Naci Küçük de çıksa, Aziz Yıldırım'a karşı bir tepkide olan insanlar var. Bak. Yani onlar sandığa giderlerse sandıkta değişik sonuçları doğurabilecek bir noktaya getirebilir işi. Ama şeyi söyleyeceğim. Garipsediğim noktalardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin loca sayısı da 280 olarak söyledi şey Hakan Safi TRT'de.
6: Kaçtı?
5: 84.
10: Çok az.
5: Abi Galatasaray'ınki zaten 200.
10: Galatasaray'da o kadar yok.
5: Galatasaray'ınki 260 mı dedi?
6: 200 yanlış. Bence dili sürtmüştür. Hı? Dili sürtmüştür. Yanlış o an.
5: Ben hatta dur dinleteceğim sana ondan sonra. Yani buralara ekipler hazır mıdır sence, yoksa biraz hazır olmadan mı sahaya çıkıyor?
6: Çok kolay bir şey değil. Şimdi şöyle. Hı hı. 11 aylık seçim. Çok kolay yönetim kurmak, bir an sahaya çıkmak, istediği kişileri yönetime almak çok kolay bir süreç değil. O yüzden ben bir nebze de olsa her iki taraf içinde ufak tefek eksiklerin şu süreçte çok göze batmayacağını düşünüyorum. Çünkü İbrahim abi 11 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar hepsi ona hazırlanıyor aslında, en çok girmek isteyenler. Ama yine de fena değil listeler abi.
5: Ben sana listeye geçmeden şu şeyi bir dinleteyim abi. Mesela Hakan Safi'nin sesini duyalım.
11: Sene kaçın derseniz herhalde işte 90'lar civarı diyelim. Hatırlayın, bizim stadımızın kapasitesi 25.000'di. Ali Sami Yen ona yakındı. İnönü'de 19.000'di. Değil mi?
12: Evet.
11: Sağ olsun eski yönetimlerimiz, eski başkanlarımız kulübümüze stat kazandırdı. Kendi imkanlarımızda. Bizim hikayemiz o zaman lehimize dönmeye başladı. Biz 55.000 kişi olduk. Rakiplerimiz kendi rakamlarında kaldı. Ve biz o araları güzel açarak devam ettik. Ama yeteri kadar da yapamadık. Benim gözümde. Hala kaybettiğimiz 3 tane de şampiyonluk var. Herkes de bunu biliyor yani. Dolayısıyla ne zaman ki rakiplerimiz de statlarına kavuştu, 2 ay orada tersine dönmeye başladı. 55'e çıkan rakibimizin stadı bizim UEFA standartlarından 45'e düştü. Ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın da stadı 40.000 oldu. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin loja sayısı 278 diyebiliyorum. 75-78. Galatasaray'ın 200 kişilerde herhalde. Bugün geldiğimiz noktada stat gelirleri ki bizim sportif bahçenin...
5: Abi 278 mesela. Galatasaray'dan da fazla zannediyorlar mesela. Bunları çok bariz hatalar. Bunları çok iyi bilmek lazım.
6: Abi mesela şu anki biz...
5: Yani zaten açıklama... büyük farkı Galatasaray'ın locasının fazlalığı oluşturuyor.
6: Mesela şu açıklama bile ne kadar iddialı. Bak şu an bir açıklamasını... Hı-hı. 30 saniye olmuş girmişler. Bonservisli oyuncularla da görüşüyorsunuz. Seçim öncesi yıldız transferi açıklarsanız hukuki sorumluluğunuz ne olacak demiş diye sormuşlar. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza hazırız. Seçilmezsem de bu protokollerden doğacak maddi cezaları da karşılamaya hazırım. Söz konusu protokoller başkan adayının kendisini bağlıyor. Kulübün herhangi bir yükümlülüğü yok. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi manevi her şeyi yapmaya hazırım.
5: Bunu atar mısın içeriye, at bunu şey yapın çocuklar. Grafik yapın bunu.
6: Beyler var işte.
5: Ekranda dakika. Konuşalım. At abi sen ne alacaksın bilsinler.
6: Yani orada.
5: Enteresanmış yani şu söylediğimiz.
6: Yani abi çok büyük açıklamalar bunlar ya. Ben. Bir şey diyemiyorum yani, helal olsun demekten başka hakkıma bir şey
5: yok. Sen dışarıdan nasıl görüyorsun Halil Hacı?
8: Yani popülist açıklamalar yapıyor Sayın Hakan Safi. Zaten son yıllarda Fenerbahçe ne kaybettiyse bu popülist açıklamalardan kaybetti. Geliyoruz, çok hızlı geliyoruz. İşte öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Ama ilk başta bu basın toplantısında söylediği ve dikkat çektiği nokta bence son derece değerli aslında. Doğru yerden baktığını düşünüyorum. Bence Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas özellikle yeni stadın inşaat edilmesi ve Galatasaray'ın gerçekten son teknolojiyle stada geçmesiyle birlikte başladı. Orada bence makas açılmaya start aldı. Bence Fenerbahçe'nin Galatasaray'a gelir anlamında yaklaşması ya da her başkan adayına euro dolar parametresine bakmaması için bence yeni bir stat inşa etmesi ve gelirlerini arttırması lazım. Yani Galatasaray'ın bugün mağazacılık gelirleri, Galatasaray'ın bugün stat gelirleri Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. O yüzden Galatasaray'da herhangi bir kulüp başkanı adayı için proje soruyorlar. Fikrin ne diyorlar, neyi geliştireceksin diye soruyorlar. Kalkıp para gözüyle bakmıyorlar. O yüzden ben Fenerbahçe'de güçlü...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Reklam.
12: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
13: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
14: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren, bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar, tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna. Zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle olur. Yani zaten sezonu ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet, Galatasaray'la şampiyonla başladım. Neyi doğru yaptı? Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar son dönemeçteki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmek bile bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim, 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton, bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmamak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
0: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Ki bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi? Belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra. Bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir. Örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var. ki zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk sezon Icardi'ydi, Mertens'ti, Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son iki senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da Eylül'de maçını oynayacak direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor'a alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör.
0: Bu arada benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
1: Ya Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
0: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer oynayacak, düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un kupayı almasıyla Avrupa Ligi'ne
1: gidiyor.
0: İkinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da. Ama gördüğüm kadarıyla benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa.
1: Konferans'ta da aynısını oynayacak.
0: Evet,
1: o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki, yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Hı-hı. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. Üç ön eleme geçmesi lazım. Daha başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
0: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye yani devam edelim istersen.
1: Şöyle geliyorum Galatasaray'a. Bu takımların yanında Galatasaray'ın sıfırdan başlayacak tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse, işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi. Geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi. İşte Real Madrid geldi, Osimhen'i istedi, 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın. Yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse, onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0, yani bugün itibariyle, işte bugün ne 24 Mayıs, 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
0: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?
1: Kendi kendine. Şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu

0: sezonda tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller, işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki, işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama... Şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talisca penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santrafor'u konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santrafor'u göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
1: bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
0: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa evet. Var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye Kupası adayı.
1: Final Four'da da bir kültür oluştu mesela.
0: 5 yılda yani. Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun, şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. En az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net. Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak. Bunların hepsi etken ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp gol yersen, son maçta bile Eyüpspor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalyaspor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
1: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın şimdi tam da dönüm noktası. 1-0
0: başlasa o maçın, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı belki daha yani kazanırdı büyük bir ihtimalle. Bu sefer kaybetmezdi ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta Beşiktaş'ın bile 17. eline çok fazla yani Beşiktaş'ın 17. bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
1: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım. Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa, Fener maçı alsan hepsi şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük.

0: Gümrük. Gaziantep Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalyaspor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin olimpiyatta. Bunu konuşursun ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
1: Yani doğru, aslında Fener, şimdi sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanda yendi. Beşiktaş'ı yendi. Çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsunspor'u yendi. Konyaspor deplasmanından 3 puanı aldı. Çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi, bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi bazen altında takımların yerine kaptan şampiyonu dersin. Fenerbahçe bu yıl her ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yenseydi şampiyondu. Yani bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
0: Peki Trabzon dedim. Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
1: Ya çok kaygan bir zemin. Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke de, yani sezonun teknik direktörü. Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat tepti. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra fazla puan topladıkları veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor'un. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takımı Trabzonspor'u diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra işte Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerinle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe ya acaba diyorlardır, ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenen çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden olayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar paf kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
0: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını böyle şimdiden teslim edelim.
1: Yani, evet. Oradaki radikal değişiklik.
0: Peki
1: konuşmak lazım da.
0: Beşiktaş'a döndüğümde Beşiktaş tarafına bakarsam, Erkan Tiryaki sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim, reklamın ardından tekrar daha sağlıklı
1: tamamdır.
0: Ortamda bağlantıya tamamdır. Devam edelim.
1: Olduğun için belki ondan dolayı.
0: Tamam, hemen.
2: KCP beton pompalarının sunduğu para

0: için 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Kulağınızdan reklam. Gol sesi eksik olmasın.
0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
11: İyi akşamı yapar.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
8: Reklam bitti.
10: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin? Yok

0: yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün ya içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yiyemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya bu kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen yani gurmelikten şey yiyelim.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan'ın.
0: Evet abi.
1: Repli yani, et kuzu etidir. Biz i̇şte. Ben yiyemem doğru. Mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne, o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet evet.
0: Et de çok güzelmiş.
1: Orada zaten değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor. Anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelirse yerim ama küçük başsa yememeyi tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde konuşacak. Evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabii biraz da siyaset konuşulacak. O da ayrı konu.
1: Yani siyaset daha fazla devreye.
0: Daha fazla konuşulur bu dönemde. Doğru.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor artık.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet. Ekonomi, magazin geri gelir, aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Sana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedin. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi? Ya, dur ben aklıma diyeyim, geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Ununla elip eleğini alsın derler ya.
0: Abi kalmadı,
1: beni
0: doğru
1: diyorsun. Çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki eyvallah. Abi teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan, Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi gitti senin rakibin Kante, Gündüz gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha, gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muşi'ydi, Almusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum, özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından birisiyle en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi. Orada Immobile'nin, Rafa Silva'nın yıldızlaşması ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı. Ama oranın da karakter problemi varmış. sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, en önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil, tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı. Özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le, yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
0: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
1: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
0: Ama aynı transferde de iyi şeyleri doğru hatırlatıyor mesela, ne dersin Önder Efendim? Özen? Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
1: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
0: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin o açıdan sonra. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
1: Fark ediyorsun değil mi?
0: Abi yerini de o
1: kulaklıkta. Bayram yağmurlu. Aynen. Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
0: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
1: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
0: Abi Windradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
1: Doğru yeri tarif ettim. Değil mi? Yeni Mahalle tarafındayım.
0: İş yerine de çok yakınsın.
1: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
0: Geçiş, yağmur geçişi.
1: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Aynen. Şey yaptı. Azaldı.
0: Abi bak yerini bulurum.
1: Senden bir şey kaçmaz. Abi sen yerini gazetecilikten sonra afiyelik yap.
0: Abi neylik yapalım?
1: Afiyelik.
0: Ha peki, takip eden. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
1: Ya işte ne diyorlardı şey.
0: Dedektif desen ona.
1: Dedektif.
0: Aynen, dedektif de hafiyelik yani.
1: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.
0: Peki abi, tamam, ama bak kaçmaz bizden yani, öyle söyleyeyim.
1: Zeyrek diye bir filmi vardı herhalde değil mi Kemal Sunal'ın?
0: Yok, onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlayamadım abi. Peki hızlıca devam ettim, ben dersi kaynattım. Dersi kaynattıktan sonra tekrardan suçumu kabul edip şöyle hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım. Sen Önder Özen kısmıyla yaklaştın.
1: Beşiktaş'ın büyük problemi çok fazla denenmişe denemesi artı. Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da, yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması. Bazen şunu demek yeterli olabilir. Yani devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz. Ama işte devre arası tam havlu atmamıştı Beşiktaş. 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayı, böyle Türkiye kupasıdır hedef deyip veya o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek, hani para biriktirme politikası olur ya, yani gelecek yılın yatırımını yapması lazım. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine, zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten gücü çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
0: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe, Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin? Bu sezon onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda Konferans Ligi'nde devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını, yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde oynayacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz, tabi salı çarşambaya denk geldiği için 1-2 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe, çarşambaya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
1: Tabii kupayı Konyaspor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu orada. Ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performans adıyla, Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin. Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa Kupalarına katılıyordur. Onu artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler. Toparlanmaları tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir tribün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa Kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonlar oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek Şamudrov transferi çok önemliydi. Doğru transferlerle yeniden ilk beşe girdiler. Konferans liginde artık bizim takımlarımızın işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadığı işte konferans ligi finaline veya yarı finaline Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da çok net söylüyorum Başakşehir'in de Göztepe'nin de ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile. Eğer konferans ligindeyseniz oranın doğal favorisi kazanmak.
0: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
1: Yani baktığınız zaman tamam Aston Villa zaten çok ağır basan yani Premier Ligi ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal ama bizim konferans ligin işte Başakşehir'in, Katılsaylı, Göztepe'nin bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor? İşte Crystal Palace oynuyor. Peki. Premier Ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki de işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak şeyde. Yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk 10'da bitiren takımlardan birisi veya işte her yıl acaba kümede kalır mı kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa senin de takımlarının bu bütçelerle ki Başakşehir, Göztepe'nin hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Başakşehir'in kadrosu da Rayo Vallecano'nun kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
0: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
1: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimsedi. Her yıl o bana kızmasınlar ama o asansör
0: 6. sırada 55 puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
1: Bir iki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul etmiyor. Biz sistem takımıyız. Biz bir yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler. Ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
0: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani ya son haftaya işte, kalır diye düşünenlerden.
1: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
0: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
1: Şansı vardı neredeyse.
0: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor evet. Direkt.
1: Son haftaya kadar.
0: Zaten totalde de 10 puan almış.
1: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsunspor Konferans Ligi'nden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? İlerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano eledi değil mi? Şeyi de final oynayacak.
0: Evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
1: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmalara götürebilirdi Samsunspor. Vallecano'yu eleyebilirdi.
0: Az bir gol gerekiyordu.
1: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan Konferans Ligi'ne devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile 4. bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef Konferans Ligi'nde gidebildiği kadar ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist elendi. Gidebildiği kadar gitmekte ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye Kupası'nı kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsunspor'da daha farklı. İlk 5'i zorlayan bir Samsunspor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya. Yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
0: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsunspor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
1: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
0: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
1: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizespor, Konya Spor'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yıl da aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı. Ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunun çok fazla ön plana çıkamaması baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Evet. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinden eden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden, şampiyonluk yarışında neden bir Rize Spor vardı? Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüpte, iki takımda damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek, evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl, bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'yi yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi bir özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe gitmesi lazım.
0: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için, Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
1: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir.
0: Evet.
1: Konya Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, ki Trabzonspor'dan da emin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı, ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım, ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
0: Evet.
1: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar. Çok keyifsiz futbol oynuyorlardı. Hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı, ben birazcık oradan uzağım, ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'nın ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca ile başladılar, Selçuk Hoca ile bitirdiler. Bu çok büyük bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hoca ile çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım, ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzağında bir ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi'ydi, biliyorsun.
0: Doğru.
1: Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
0: gidecek. Kocaeli bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
1: Evet.
0: Hem karayolu
1: Kocaeli'de
0: hem...
1: Kocaeli'de çok Hakan Safi vardır da, yani Kocaeli dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da. Ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
0: Peki şuraya döneceğim. Ya bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin iki gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
1: Yok.
0: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
1: Uzun hattı da çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvet de oynayabiliyor. Kontra atak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama Selçuk yani, biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
0: Agüero'ya de ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli'de evet. kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
1: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım. Peki. Anamın memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
0: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
1: Ne yok?
0: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya camiasına
1: çok yok. Yok yani Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım. Yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira'yla da sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir daha Ağustos ayında oynamıyorlarsa gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda ama birazcık da çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya, Antalyalılar yanlış anlasın ama başlı başına bir şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var, yönetimleri var, maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım, işte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur, yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek çok net bir şekilde söyleyeyim, İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmek den sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri. Evet. 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyeli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
0: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı? Değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımlardan, takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkan da yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
1: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
0: Evet.
1: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler. Yani eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umutlu konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha Hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer. Evet. Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtturması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
0: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
1: Fenerbahçe,
0: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsunspor'un da ki hatta bu Başakşehir'i de işin içine dahil ederek belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle Emre Belezoğlu ile düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Hani deriz ya fiyat performans deriz ya. Fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, BK'yı almışsın. Bir yıl önce fazla değil 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Doğru.
1: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımı santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro dışı kalıp futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında. Şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucizevi eseri bir puan aldılar rakip kaleye gidemeden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan, hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim. Küme düşen Kayseri Spor ve Antalya Spor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
0: Peki hızlıca konuşuyorken, Kasımpaşa tarafına değinmişken, senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra hani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Bundan sonra gelecek herhangi bir, özellikle iyiken, ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'li Gençler Birliği, iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
1: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı o maça bakış açısı daha farklı olurdu. Konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi bugün konuştuğumuz şey iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun işte bacak bacak üstüne attığı için mi yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsan bak, Metin Diyedin'i ayrı bırakıyorum. büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, 2 hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim? Ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'nin olan vefa borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyedin'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyedin'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyedin'e getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş Levent Şahin'e hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip. Bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok net söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya şey, 2 hafta önce oynasaydınız potadaki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç oyundur. Sonuçta bu olduğu için de Metin Diyedin'in buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği giyip, bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse, çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım, hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir. Bir lise maçı, şey, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık. Yani birçok örnekleri var. Şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
0: Öyle duruyor. Peki,
1: o da Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim. Yusuf Tanık. Eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun diye.
0: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim ama doğru. İyi saklamışsın abi.
1: Dedim ya, işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
0: Evet evet.
1: Vesaire diye. Yusuf Tanık'tı.
0: Peki, hayırlı olsun.
1: O da Ankara Gücü, şey, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok.
0: Peki.
1: Ankara'nın en önemli iş adamlarından birisi olarak.
0: Hayırlı olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki ile değerlendirmeye devam ediyoruz.
1: Alt 4'ü.
0: Tabii Antalya, tamamen. Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
1: Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Benzer, yani şöyle ki, ikisi çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor İşte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Gerin'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük-Eyüpspor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüpspor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüpspor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüpspor'u, kolay bir iş değil yani.

0: çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim, konsantrasyon açısından. Ki işte Oscar Wolder'in 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüpspor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüpspor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya bir futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendirmedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar, yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek derken, onlar da sezon ilk 12-13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet, kalabilirlerdi. Alanya Spor'u deplasmanında yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu. Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti, deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman iki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı tepti.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: İyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes Dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese Hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdi ne götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse, nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade. Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz. Çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik, üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la, düzeltiyorum, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşünüyorum. Düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin ile Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin ile iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsun Spor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile, hatta Avrupa'ya giden Başakşehir aradaki fark 6 idi. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Palut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Palut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Boya'yı öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Burak Yılmaz'ı öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüp Spor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar. Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda...
1: Yerinde. Herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet. Bayram özel yayınımızda tabii bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz. Orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon üzerinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Vallahi ya başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgilenimim. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güç bir başkan geliyor diye söylendi ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ben yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi fetişliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken... Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi. Silva

0: baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Valla Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok Berçi Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bile haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi bir ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işlerin hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para, böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim, non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığının aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Hani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
0: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe tarafından koku.
1: 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon
0: yine
1: euro.
0: Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk, evet, seninle.
1: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk 2 yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi. Ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim? Yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya? Son iki yıldır aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığın zaman Galatasaray'ın hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi. Ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama işte hamasi yaklaştığı için bazı yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi ile imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur. Çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor. Ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim. Ya bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi. Icardi onu da yedi yani arkadaşlar. Bazı gerçekleri görün yani. Adam gitti Como'ya. Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı Bartu oynasın? Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor hazır olması gerekiyor oynatabilmem için. Ya Okan Hocam hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belezoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Ha, Fenerbahçe şampiyon olmadı. Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani. Gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belezoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 100 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağ beke 30 milyon euro para harcattı. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağ bek aldı. Boye'yi de aldı en sonunda Okan Hocam belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağ beke Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün inanın futbolda şöyle bir şey vardır. Taraftar da lig başarısına doyabilir. Ve o kadar yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak Fenerbahçe Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi. Ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti. Ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar. Bir açıklama yaptılar. Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın bu heyecanı bir gün bitebilir.
0: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
1: Tabii yani çok basit yani bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası gene birleşti falan. Yani yapmasalar bak çok ciddi söylüyorum Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak çünkü çok damarına basıyorlardı taraftarı ve taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir şey bir figür yani öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi açık söyleyeyim ya. O onu böyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı. Bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şey gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya biz kimiz ya Osimhen'in var bir Icardi'yi konuşuyoruz ya Osimhen'in var biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani evet çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan.
0: Peki biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper'i, Yunus'u. Oralara da gidelim mi? Çünkü evet. Biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle yenilmiş oldun Serkan Çetin'le.
1: Şimdi,
0: savunmayı, bek ihtiyacını aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
1: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi vereceksin muhtemelen, Belçika evet. Ligi'ne. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. O Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveyi yedekleyecekler, bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin hani kanatlar sağ bek sol bek de sürpriz yani, oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok. Yani şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsini Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası, işte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı hücumun adını, işte o var, bir tane işte Bruno yani 22 tane asist yapmış, Manchester United ikon oyuncusu olmuş, nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyorlar ki ne var, 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya, verebileceğini düşünen ya. Ya böyle saçma sapan yani, böyle eskiden foto maçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
0: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
1: Tabii. Yok, eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme
0: imzalıyorsun. Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi, daha ne olacak diyorduk. Sané geldi abi. Yani işte.
1: Ama geçen sene 14 yabancı vardı belki. Gerçi 14 yabancı 14'de yaşlı alabiliyordun. Bak ben sana City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını
0: bak,
1: düşünüyordum.
0: Aykut Bey yine yani, alacaklar evet. Bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay'a benzeyen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
1: Vallahi ben sanmıyorum yani. Bence peki. Galatasaray gitsin, wonderkid kovalasın. Bak Rusya liginde bir tane Batragov diye bir çocuk var.
0: Aspiryalar, Nagalar mesela, oralara yönelsin diyorsun.
1: Evet. Yani Aspiryalar'ın, Naga'nın bir zararı olmadı. Kar olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam, oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani. Bir de öyle bir durum peki. Var yani.
0: Eleştirel
1: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya, taraftar Okan Hoca'dan daha iyi scout. Bak buna yemin ediyorum, katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar, 12 kişiyle mi oynayacağız, Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar, benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani, adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta, kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da, kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam ya, da aynı
0: biz,
1: abi.
0: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim. Icardi diyor. Bak diyor ki mesela, anlamadım Serkan Çetner.
1: Ya, şimdi Adil Demirbağ'sın, Konya Spor'da güzel başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı. Alamadı takımın ki penaltıyı da sen yaptırdın. Performansın ateş ediyor. Seni görmüyorlar abi milli takıma. Ne olacak abi, bu çocuk 28 yaşında ya. Yani şuna verin ya.
0: Peki.
1: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de, Kaan Ayhanlar değil de, mücadele eden, gitti koşan, mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsun Spor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş, bir tane Samsun Sporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsun Spor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var yani.
0: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
1: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hagi'nin önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hagi'ye yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir beni Galatasaraylı yapan Hagi'dir mesela. Kupa kazandı ya. UEFA kupası, Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı. Biz bu kadar Hagi'ye dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam bir tane iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. Biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Bir tane Icardi çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanında ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için o ya bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık, Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına sara gidiyor. Ama Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor. Yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey orta sahaya geliyor. 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyor da o Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı Osimhen'le bence Osimhen'i gönderelim 150 milyonu satalım veren 100 milyon da veren olur 150 milyon da bir Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al Galatasaray'dan çıkar Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girerdeki kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunu uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Yani Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur yani. Gerek yok.
0: Peki.
1: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka başka şeyler konuşuyorduk. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan
0: Peki,
1: değiştiriyor.
0: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
1: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non-limit transfer yapıyorlar, olmadığı antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın. Ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın. Bu kadar basit. Yani hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kepren Turam ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz.
0: Peki.
1: Gerçekten bunlar
0: Peki.
1: doğru şeyler yani.
0: Peki Serkan Çetiner teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa?
1: Yok ben teşekkür ederim.
0: Son olarak sağ ol var ol.
1: İyi Yine çalışmalar diliyorum.
0: Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
1: Eyvallah sağ olasın.
0: Sağ ol
1: Görüşmek
0: var ol.
1: Size.
0: Teşekkürler.
1: İyi yayınlar.
0: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır?

0: Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
5: Ben Fehmi Kurtuluş. Sanırım girdik. Evet, tamamdır. Keyifli bir pazar günü diliyorum öncelikle herkese. Trendyol Süper Lig için son bilet. Bugün yine güzel bir Trendyol birincilikte yükselme playoff finali. Esenler Erok Çorum Spor. Yine Euroleague finali oynanacak. Olympiakos Real Madrid müsabakasını izleyeceğiz. Tabii bunlar Olympiakos Real Madrid maçıyla ilgili bütün bilgileri Enver Kaynarcı'dan alacağız. Yine aynı şekilde baktığımız zaman Çorum maçını da kendisiyle konuşacağız. Yayın öncesi kendisiyle yaptığım sohbetten Avrupa'da da bazı playoff maçlarının olduğu bilgisini aldım. Onları da sizlere iletiyor olacağız. Sizin de eğer varsa sormak istedikleriniz, kuponlarınız, öneri ve görüşleriniz 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Enver abi hoş geldin.
6: Emre'cim merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk. Umarım mutlu pazarlar dileyim herkese. Umarım güzel bir gün geçer hepimiz için.
5: Umuyorum. Şu an oynanan Ajax Utrecht müsabakasında ilk yarı tamamlandı. Sevgili Göksel'in anlatımıyla ilk yarıyı geride bıraktık. Ve 0-0 bitti ilk yarı. Aslında pazar öğlen seansına uygun bir ilk yarı sonucu oldu. Efe abiyle de programlarda uzun zamandır pazar öğlen saatleri ilk seans maçlarında böyle bir tutuk bir skor ortaya çıkabiliyor. Ama ikinci yarı biraz daha bence böyle bu 0-0 eğiliminden kopacak bir maç olacağını ben düşünüyorum. Ajax-Utrecht maçı bu şekilde bitmez kanaatindeyim. 1.5 üst bir gol ikinci golü de getirecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü baktığımız zaman bir final müsabakası. Ajax kurumsal hafızayla son maçında kötü geçen sezonun ardından en azından bir konferans ligi elinde uluslararası olmak adına konferans ligi biletini almak için sahada sahada daha varını yoğunu ortaya koyacak. Utrecht'te bu sezonu yine konferans ligiyle bitirmek isteyecek. Aynı zamanda Utrecht'in antrenörü de sezon sonunda emekliye ayrılıyor. Takımı konferans ligine götürerek bırakmak isteyecektir. Maçın hemen başında Utrecht'in yakaladığı kornerden bir kafa vuruşunda top çizgiden çıktı diyebiliriz Ajax adına. Ardından yine bir kafa vuruşu, bu sefer paslaşarak kullanılan bir orta sonucunda top yandan avuta gitti. Daha sonrasında da ilk yarının büyük bir bölümünde Ajax hakimiyetini gördük. Ön alan baskısını biraz daha iyi yapan bir Ajax var ama 60-65 gibi tempolarının düşmesi de muhtemel. Gol bulamadıkça Ajax'ta bir yorgunluk da olma ihtimali var. Çünkü sezonun genelinde ve özellikle Groningen maçında 60-65'ten sonra çok böyle o tempoyu, coşkuyu koruduklarını söyleyemem. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Ben 1.5 gol üstü önererek kazandıran saatlere başlamak istiyorum. 1.5 üstün oranı şu an 1.91. Umuyorum ki benim gönlümden geçen Utrecht takımının Ajax'ı gol yiyerek yenmesi. Yani maç sonu 2 ve var gibi bir şey çıkarsa kendi adıma mutlu olacağım. Maç öncesinde ben combo tercih bekliyordum bu maçtan. Dün de biraz konuştuk. Bakalım ikinci yarıda en azından 2 gol alıp canlı seansında şu an 1.88'e düştü. Ama problem değil, yine fena bir oran değil. İlk canlı önerimizle başlayalım ve futboldan konuşarak başladık. Yine futboldan istersen Enver abi devam edelim. Esenler Erokspor Çorum Futbol Kulübü final Konya'da. Baktığımız zaman nasıl bir maç bekliyorsun? Sence favori kim ve bu maçta öne çıkan tahminin nedir Enver abi? Söz sende, buyursunlar.
6: Evet sevgili Fehmi, sezonun sonuna geldik. Güzel maç bekliyorum öncelikle.
5: Evet.
6: Buralım kulakları çınlasın.
5: 2-3 gol değil mi?
6: Her zaman ben de ona böyle söyleyecektim. 2-3 gol vural diyelim. Sona geldik. Konya'dayız. Artık Trend Yıldız İncelik'ten son bilet Süper Lig için. Dediğim gibi Konya'dayız. Erikspor sezonu 3. bitirdi. Esenler Erikspor. Doğrudan final oynama hakkı kazandı. Çorum ise buraya 2 maç yaparak geldi. Öncelikle çeyrek finalde Ankara Keçiören gücünü 1-0 mağlup etti. Yarı finalde de Bodrum'la eşleşti, Bodrum FK ile. Burada çift maç üzerinden oynandı bu maç. Bodrum'daki maç 1-0 bitti. Ama Çorum'daki maç normal süresi 1-0 bitip uzatmalarda Samu Diyo'nun golüyle kazanılan 2-0'da finale yükseldi. Çorum'un final bileti aldı diyelim. Erikspor ligin son haftalarına geldiğimiz zaman adeta ne bileyim Ahmet'e sanki puanı birbirlerine hediye etme Yani altın tepside sunma gibi oldu üstteki. Yani Süper Lig'e yükselme. Gerçi sanki yanlış olmaz böyle bir şey desek değil mi? Beğenim.
7: Evet. Ben yani de çok ikramlar oldu son virajlarda.
6: Evet, fazlasıyla. Fazlasıyla ikram ettiler benimle. Erol Spor'un topma maçı bana göre Sarıyer maçıydı. Sarıyer maçında oynadıkları futbol son derece kötüyken bir de 1-0 mağlup olmaları takım içinde hem sahada hem de saha dışında derin yaralar açtı kendilerinde.
7: Evet.
6: Bu noktadan sonra Osman Hoca'yla çeşitli yönetim arasındaki ipler de kopmaya başladı sevgili Fehmi. Bunun ardından süre gelen yaşananlar farklı yere gitti. Son maçta yani oyuncular da zaten mutsuzluğu olan oyuncular vardı. Yani örnek Kahire'de ve Yunusemre Gedik gibi. Oleral Young Kahire'de zaten bu ligin fazlasıyla hani yanlış hatırlamıyorsam 14 golleydi. Ona bakmadım son anda onu söyleyeyim. Birden kesik yedi yani. Çatakoy sonradan girip gol atan bir oyuncuydu. Esenler evet. Burada adını. Son haftalarda 11'de oynatmaya başladı hoca. Sıkıntılar yani buradan başladığını söylemek anlamında söyledim. Bunlara girmek istedim Fehmi.
7: Evet.
6: Daha sonrasında Osman Hoca'yla Pendik Spor'la da oynanan maçta herhangi bir şeyi takım elde edemeyip bir de beraber kaldıktan sonra Osman Hoca'yla yollar ayrıldı. Yani ne kadar doğru bana göre doğru değil. Hoca zaten 2 yıldır fazlasıyla takım özgüveni yani özverisiyle çalıştı. Dere geçen finat değiştirilir mi? Bence değiştirilmez Fehmi. Hele ki
7: evet, cuma akşam da son dakika maçın... skorda bu yorumu değindin. Çok gerçekten tam böyle final öncesi direkt de finale kaldığın noktada hoca değişikliği evet. Biraz riskli oldu bence de. Ve şimdi kesinlikle. Yeni hoca nasıl hazırladı, ne yaptı, ne etti, durum hava nasıl çok da kestirmek kolay değil diye düşünüyorum. Bilmem şöyle. Katılır mısın? Peki kesinlikle. Bu şimdi şöyle. Geçmişler bir kenara konacak olursa şu anki tabloda maçın sence senaryosu nasıl olacak? Yani nasıl bir ilk yarı ve ikinci yarı bekliyorsun? Öne çıkan takım sence hangisi? Ben biraz daha Çorum tarafındayım ve ben bu maçta yüksek bir oran denemesi için uygun olduğunu düşünüyorum ve sana da bu soruyu yönelteyim. Benim tercihim 2 maç sonu 2 ve karşılıklı gol var. 4.73 oranı var. Son finallere baktığımızda son 4 final 2 tane 3-1 skor 2-1 skorlar falan çıkartmış ve karşılıklı gol var 2.5 üstü görüyoruz finallerde son zamanlarda. Bu maçta da Çorum gol yiyerek kazanır düşüncesi içerisindeyim. Bunu seçime ne dersin? Ayrıca senin bu maç özelinde neler var görüşünde çok merak ediyorum sevgili Emre abi.
6: Tabii ki Çorum Spor tarafından da ufacık bakıp ondan sonra hemen söyleyeyim. Biraz süratle söyleyeyim. Çorum Spor bakmayı. Sonra aranarak başladı lige. Asit Tam Hoca'nın ardından Çağda Çavuş Hoca ardından Hüseyin Eroğlu Hoca derken Uğur Hoca'yla yollar kesişti ve Uğur Hoca'nın da takımı bütünle ele alıp hatta eski yöneticilerin de devralmasıyla, eski yöneticilerin de taşın altına elini koymasıyla yönetim, seyirci ve saha üçgenindeki o organizasyonu tamamladılar ve sezonun sonuna kadar bu şekilde geldiler ki oyun olarak da göz doldurulan bir oyun oynadılar. Sezon boyunca bunu Uğur Hoca geldikten sonra yaptılar. Tercih sorduğun tercihler kısmında yani sezon sonlarında Eron Esenon takımının hakikaten dengesinin ve momentumunun çok bozuk olduğunu izledik. Çorum tarafında sadece hani ligin son haftalarında oynadığı iyi oyunun playoff'a yansıtması ve playoff'ta da aslında oynadığı 3 maçı da yani hem Keçören Güç tek maç hem de Bodrum 2 maçında da oyunun üstün olan tarafıydı. Çorum'un kötü olduğu zaman da Esenler 3-1 galip geldi. Esenler Spor'un 15 maçlık yenilmezliğini bitiren Çorum 2-1 ile galip geldi ve o maçı da fazlasıyla ezmişti sevgili Fehmi. Neden bunları belirtiyorum? Hemen şeyime geleceğim. Yani rüzgarın arkasını alan bir Çorum var. Bana göre mental üstünlüğü de maç öncesi elinde bulunduran bir Çorum var. Benim ana tercihim bu maça Çorum'dan iki gol beklemek. Bunu da şuna dayandırıyorum Fehmi. Şuna dayandırıyorum bunu sevgili Fehmi. Öncelikle orta saha kısmında fazlasıyla gömülü oynayacak Akin Tuğla ve Adana İncek'le birlikte. Güray Hoca da muhtemelen Osman Hoca'nın hani kulübün içinden bir hoca, onu da söyleyeyim. Takımı nasıl hazırladığını, evet, kapalı kutular bilmiyoruz. Normal sezonu da bilmiyoruz zaten ama farklı bir şekilde sistem deneyeceğini zannetmiyorum. Yani takımı gömeceğini düşünüyorum ben. Öncelikle gol yemeyi düşünüp 1-0'a gitmeye çalışacağını. Fakat bu tarafta işte iki kanatlarının, hatta Yusuf Erdoğan da atarsa oyuna üst kanadın, yani üst taraftan, ortadan da girebileceğini düşünüyorum ben. Serdar Gürler'in tarafından özellikle fazlasıyla geleceğini düşünüyorum Çorum'un. Çünkü Aaron sağ kanadı sezon boyunca hep SOS verdi sevgili Fehmi.
7: Evet.
6: Dolayısıyla buradan iki gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Birinci benim ideal tercihim bu. Diğer tarafta kaleci kurtarışı olarak Ertuğrul Çetin'in 3 kurtarış yapmasını bekliyorum. Nedeni de şu, Çorum'un sağlı sollu geldiği vakitte de kanatlardan orta sahaya, yaya doğru çıkardığı pozisyonlarda fazlasıyla isabetli şutu izledik kaleye. Ertuğrul'un da cepheden iyi olduğunu bildiğim için ben 3 kurtarışına gittim. 1.83 gibi bir oran vardı aklımda kalan şekilde söylüyorum. Bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum.
7: Evet, 1.86 şu an Ertuğrul Çetin, 3 kurtarışı 1.86. Yine çok oynamamış, değişiklik yok oranda. Ayrı, evet. Sen de bildiğin gibi. Tabii abi, buyur, devam edebilirsin.
6: Diğer taraftan yine özel bir tercih belirtiyorum. Benim bir defa maç skoru olarak beklentim 2-0 Çorum. Önüne aldığım skoru bu. 1-2 ve 1-3 olarak, yani yine Çorum'un 2-1 ya da 3-1 kazanabileceğini düşünüyorum. Neden gol yemez 2-0'a öne aldın diyorsun? Ya öne öne gidecek oyuncuların daha fazla isteksiz olduğunu gördüğüm için, onları 2 haftada ne kadar inandırabildi Güray Hoca? Orada benim hani tereddütlerim olduğu için ben bu gol atılması tarafındayım sevgili Fehmi, Erok Spor'un. Ha, atar mı? Çorum defansı da SOS veren bir defans değil aslında bakarsan. Çakalı'ya geçtiği zaman, eğer ki bekleyen kısımlara geçtiği zaman Çorum'a gol atamaz Erok.
7: Tamam. O zaman mesela, 2 ve var 4.73 biraz da buna da bağlı tabii.
6: Yani evet, oranın sürprize dönmesi biraz da ona bağlı. Dolayısıyla ben orada 2 ve 2.5 gol üstünü sürpriz olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer gol atarsa, yani 2 ve 1.5 gol üstü bana göre ideal. Ama 2 ve 2.5 gol üstü Aaron gol atmasına ya da Çorum'un 3. golü bulmasına bağlı diye düşünüyorum. Yani öyle. Peki. Bir şey kurdum, yani çatı kurdum. Diğer taraftan gol dakikalarında sevgili Fehmi, ben şuradan bağlayayım. Çorum'un iki yarıda da gol atacağını düşünüyorum. Yani Çorum'un 35. dakikadan sonra 35 ile 40 arasında bir gol atacağını düşünüyorum. Çünkü o tarafa kadar artık ilk 20 dakika zaten deneme, yanılma, hani deneme yapacak iki takımda. Özellikle Çorum'un maça daha tempolu gideceğini düşünüyorum. Daha baskılı geleceğini düşünüyorum ama devrenin ortasını geçtikten sonra sonuna doğru 35. 40. dakikada bir gol bulacağını düşünüyorum. Deplasman iki yerde gol bulurun yola çıkması bu. Yani 35. 40. dakikalarda gol bulmak. Diğer golde artık maçı uyutmaya başlayıp 70'ten sonra, 75'ten sonra bulacağını düşünüyorum. Yani 75-80, 85 o civarda. Dolayısıyla 134 dakika gol dakikaları toplamı en az 134 olur. 1.90'dı galiba, yanlış.
7: 1.72. En az 134 olur. 1.72.
6: Evet, buraya ona koymak istedim sevgili Fehmi. Deplasman her iki yarıda da gol atar da sürpriz babında koymak istedim. O da 4 civarlarında.
7: 3.56'da Çorum Spor'un 3.56. Her iki yarıda da gol atması şu an güncel orandan, evet. 3.56. Güzel oranlar gerçekten. Aslında 2 ve vardansa bu her iki yarıda da gol atmasını Çorum'un biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Senin de az önce kesinlikle belirttiğin detaylar özelinde. Ama sen mesela bu kadar sorunlu bir Esenler Erok profili çizdin şu an. Bir öyle bir tablo çizdik. Evet. Oranlar 2.28 Esenler Erok kazanır. 2.49'da Çorum galibiyetini işaret ediyor. Burada böyle bir 0.21'lik bir fark şu an için en azından var. Yani öyle ya da böyle bir adım önde gösterilmiş Esenler Erok. Evet. Bunun neden olabileceğini düşünüyorsun? Ezber mi biraz?
6: Ya ezberden öte biraz istatistiksel, biraz da saha dışı faktörlerden ötürü. Saha dışı faktörle malum ülkemizdeki durumlar derine girmeye gerek. Ama saha içine girdiğimiz vakitte sezonun ikinci devresiyle birlikte Çorum'un, yani daha doğrusu Uğur Hoca'nın gelmesiyle birlikte Çorum'un ivmelenmesi ve hakikaten Uğur Hoca'nın, yani eski yönetimi de AC'ya geçtikten sonra biliyorsun ilk yarıda ve daha önceki yıllarda Oğuzhan Yalçın Başkan Çorum'un başında, ilk yarının başlarında diyeyim. Sonrasında AC gruba geçti Çorum Spor. AC gruba geçmesiyle dahi Oğuzhan Başkan'ı sistemin dışına ittirmeyen bir yapısı oldu Uğur Hoca'nın. Yani tüm şehri topladı birbirine. Şehrin ileri gelenleri, yani sanayi anlamında ya ticaret anlamında ileri gelenleri maddi anlamda fazlasıyla destekleyeceklerini açıklamalar. Biliyor musun Fehmi? Her gün farklı bir kişiden oyunculara yönelik açıklamalar. Oyunculara derken bilimsel anlamda yönelik açıklamalar. Şeye çıktı vakitte. Ve yani marketteki çalışandan ne bileyim haldeki sebzeciye kadar hepsi Çorum'da o bütünlüğü sağladılar. Bugün mesela Konya'ya giden sadece Çorum'dan otobüsler kaldırılmadı. İşte Ankara'dan olsun, İstanbul'dan olsun, İzmir'den olsun, anlatabildim mi? Şehrin, evet. Yani ülkenin çeşitli şehirlerinden de Çorum'a, Konya'ya akış sağlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 16 bin küsürdü en son. Bu da Perşembe günkü rakamdı. Ve bu pazar gününe kadar bu rakamın hani günübirlik gidip geleceklerle birlikte fazlasıyla artacağını söylendi. Bu rakam Erok tarafında 5600 civarında kaldı. Yani İğme pozitiflik anlamında tamamen Çorum'da maç önü. Sahanın içine girdiğimiz vakitte Osman Hoca faktörü hakikaten Erol için çok önemliydi. Çok şeyin bağlayıcı oldu Osman Hoca. Çok hani hem yönetimle sahayı hem sahayla staff arasında çok fazlasıyla bağladı. Onun ayrılması, yönetimle ters düşmesi ve ayrılması negatif mutlaka bir şeyler bıraktı oyuncularda. Tutmadı oyuncular için evet pozitif oldu ama yani sonuçta tuttuğu oyuncular da var takımın içinde. Ve onun özgüveninde oynayan oyuncular da vardı. Yani burada ben iki hafta içinde Güray Hoca'nın ne kadar topladığı konusunda bana göre muamma var. Bana göre Uğur Hoca'nın setleri diyelim, Uğur Hoca'nın oyun dehası diyelim, diyeyim Güray Hoca'ya net üstünlük sağlayacaktır. O yüzden ben
7: bir adım önde
6: oranın sürpriz de olsa, evet oran sürpriz de olsa, yani ne bileyim favori Erik Spor da olsa ben Çorum tarafında yer alıyorum. Bana göre doğru tercih bunlar.
7: Çok olmalı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Açıkçası iyi bir şekilde özetlemiş olduk en azından. İkimiz de Çorum tarafındayız ve Çorum'un en az iki gol atarak kazanmasını, her iki yerde de gol atmasını bekliyoruz. Bakalım akşam umarım ki yanıltmaz bu şekilde bir maç izleriz umarım diyelim.
6: Sevgili şunu da üstüne basalım bence. Çorum iki gol atarken mutlaka Ertuğrul'un da performansı. Çünkü Ertuğrul iyi bir kaleci. Genç ve iyi bir kaleci. Fenerbahçe altyapılı bir kaleci. Burada da Ertuğrul'un 3 kurtarış yapmasına hakikaten göz ardı etmeyelim. Yani beynimizin bir tarafında dursun. Ertuğrul 3 kurtarış yaptığı vakitte 1.86 faiz gibi geliyor bana. Onu söyleyeyim. Aramızda 1.86 yükseltmek gibi geliyor. Onu söyleyeyim.
7: Peki. O zaman bu maçı artık noktalayalım ve bir de Final Four sonucunda ilk maçlar çerçevesinde baktığımız zaman Olympiakos Fenerbahçe'yi, Real Madrid'de Valencia'yı yenerek şu an finaldeler. Bu maç özelinde neler söylersin? Bir iki dakika sonra reklama gideceğiz ama yavaş yavaş bir giriş yapalım. Evet, Olympiakos Real Madrid. Neler söylersin?
6: Evet. Giriş yapalım Fehmi. İstersen bu iki dakikayı yarı finallerle ilgili dolduralım. Şöyle ki Olympiakos gerçekten sezonun başından bu tarafa istikrarlı yapısı. Sadece ilk İstanbul'daki Fenerbahçe maçında Başlukas tamamen kopmuştu. Ben zaten bunu açıklarken yarı cuma günü hatırlarsın Başlukas setlerini Saras'ın yine geçebileceğini düşünmüştüm ama Fenerbahçe maçı çok kötü girdi. Saras ve Wade Baldwin maç sonrası açıklamalarında zaten sezonun en kötü basketbolunu oynadık. Bu tam kadroyken yapmamız gereken bir durumdu diye açıklama yaptı. Çok netti. Psikolojik üstünlük, saha üstünlüğü, seyirci üstünlüğü. Bir de seyirciler kısmında da fazlasıyla Euroleague geceden bu tarafa düzenlemeye gideceğini söylemiş ama Fenerbahçe seyircisi fazlasıyla dağıtılmıştı. Fazlasıyla Olympiakos taraftarı, Panathinaikos taraftarından bile satın alarak girildiği falan konuşuluyor sevgili Fehmi. Yani burada hakikaten cehennem gibi bir olay vardı parçada. Evet. Bundan mütevellit diyebilirim ben ama saha içinde hakikaten Başlukas ve oyuncuları Fenerbahçe şeyi göstermedi. Ezdiler desek yani çok mu abartmış oluruz bilmiyorum ama gereğini yaptılar diyelim. Orada çok rahat bir galibiyet aldı. Diğer tarafta Valencia Real Madrid tarafında ise
7: o zaman o Valencia Real Madrid tarafını bir reklamdan sonra rica edeyim senden Enver abi. Tamam. Bir reklama gideceğiz. Tamam. Reklam aramız geldi. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz ve Euroleague'deydik. Real Madrid'in de çok kısa bir Valencia maçını değerlendirdikten sonra artık finale yavaş yavaş odaklanalım derim Enver abi. Bu arada Ajax'ta da ikinci yarıya iyi bir başlangıç var. Demin direkten dönen bir top. Ajax biraz daha önde açıkçası. Utrecht henüz daha istenilen oyun planını ortaya koyamadı ama yavaş yavaş Ajax'ın durabileceği dakikalar geldi. Sezon bize en azından bunu gösterdi. 60-65 sonrası Ajax biraz problem yaşayabilir. Bakalım neler olacak. 2 gol bekliyoruz canlı yayınımızda. Umarım ki getireceğiz. Evet Enver abi, Valencia Real Madrid maçını da çok kısa değerlendirerekten artık yavaş yavaş finale gelelim. Finaldeki tercihleri çok merak ediyorum. Tamam. Neler çıkacak?
6: Tamam, ondan önce bir gaza geldim. Bir canlı verilmek istiyorum ben ya. Olur mu?
5: Tabii buyursunlar.
6: Şimdi İspanya ACB Ligi'nde Forçalı'yla ile Andorra'nın maçı var. Bir taraftan da ben onu takip ediyorum. İkinci çeyrekte gruplara verdiğiniz canlı geldi. Üçüncü çeyrekte de 43.5 üstü açtılar. Çeyrek başladı gerçi 4 sayı oldu ama biz geç kaldık. Ben orada deplasman ekibi Andorra'nın 22.5 sayı üstü atarını bekliyorum. 1.58 orandan onu canlı olarak vermek istedim.
5: Bir daha sevgili alabilir miyiz abi? Sesin biraz sanırım kısık geliyormuş. Biraz daha yüksek sesle alabilirsek.
6: Forçalı'yla Andorra. İspanya ACB Ligi Basketbol Ligi'nde yani. Üçüncü çeyrek deplasman 22.5 üst 1.58 oranda.
5: Tamam abi. Bol şanslar dileyelim o zaman.
6: Bol şanslar hepimize. Buradan dönelim tekrardan Atina'ya, Oaxaca'ya. Evet, Valencia Real Madrid tarafında ise Valencia aslında iyi girdiği maçta Mantore'yi çok iyi kullandığı ilk devrede Scariolo'nun bu tehditle savuşturmak için hem Feliz'i hem Deki aynı anda üstüne sürmesiyle diğer tarafta Key'i de fazlasıyla düzen dışına itmesiyle

0: Savunma kısmında maçı kazanmanın eşiğine geldi diyebilirim. İkinci çeyrekten itibaren bunu söyleyebilirim. İkinci çeyrekte Hezonja ve Trey Lyles'la maçı tamamen kopardığını söyleyebilirim. Zaten maç üçüncü çeyrekten itibaren, yani ilk yarı ikinci çeyrekten itibaren fazlasıyla koptu. Sayı anlamında da koptu. Üçüncü çeyrekten itibaren tamamen Real Madrid'in kontrolü altına geçti. Real Madrid de 105 sayı atarak finale yükseldi. Finale geldin mi Fehmi artık yani?
1: Tabii artık yavaş
0: Finalde
1: yavaş. Ben merak ediyorum, Olympiakos burada süpürecek mi? Yoksa sayılara mı gitmek daha avantajlı olur? Hangi oyuncu kilit olur? Ki hangi oyunculara yönelmek
0: evet.
1: doğru olur? Ha, o zaman senden dinleyelim.
0: Şöyle hemen başlayalım. Bugün Olympiakos tarafında bir kere Olympiakos sezonun en iyi hücum takımı. Evet, yarı
1: Evet.
0: finali savunma yaparak Fenerbahçe'nin silahıyla vurarak geldi. Fenerbahçe çok Euroleague'in en iyi savunma takımı iken Olympiakos da 90.7 sayı atarak bu ligin en iyi hücum takımı. Ben Real tarafında Real'i yine hücumuyla geçeceğini düşünüyorum. Evet, savunmayı Barsokas önde kuracak, yine Tyrone Dorsey ve Evan Fournier'in fazlasıyla asistlerinden ki Real'deki hem Eddie Tavares hem Alex Len ve yarı finalin dördüncü çeyreğinde de Osman Garuba'nın sakatlanması, aşilinden sakatlandı, o da koptuğu söyleniyor. Ona da geçmiş olsun diyelim.
1: Geçmiş
0: Oradan
1: olsun.
0: sakatlanmasıyla evet 3 pot altı oyuncusu Osman Garibo 4 numara, 2 5 numarası da olmayınca burayı mutlaka Barsokas'ın ince ince deneyeceğini, ince yıpratacağını düşünüyorum. Bunun için de en önemli silahlar Tyler Dorsey ve Evan Fournier sevgili beğenim. Bu Evan yani iki oyuncunun da asistleri ön plana çıkabilir. Burayı da değerlendirecek isimler Vezenkov ve Militinov. Şaşa Vezenkov Fenerbahçe maçının 3. çeyreğinde özellikle saz elini aldı. İçeriden dışarıdan fazlasıyla yıprattı diyebiliriz. Bugün ben ilk çeyrekten itibaren çok etkili oynamasını bekliyorum ve bugün 20'li sayıları geçebilecek bir oyun bekliyorum kendisinden sevgililerimi. Daha ötesine geçtiğim vakitte maçın 10 sayının üstünde 10-15 sayı civarında Olympiakos tarafından kazanabileceğini düşünüyorum. Bunun için de Fenerbahçe'ye yaptığı şekilde özellikle Facundo Campazzo'yu düzen dışına iteceğini, Gabriel'deki ve Feliz'i düzen dışına iteceğini düşünüyorum. Hezonya'nın playofflardaki yani yarı finaldeki üstün başarısına düzen dışına iteceğini bekliyorum. Ve seyirci faktörü, gerçekten seyirci faktörü bugün de çok fazla etkili olacak. Yani yarı finaldeki Fenerbahçe maçından değişik bir şey olmayacak. Çünkü Euroleague'in burada yönetiminin, seyirci yönetiminin doğru bir yaptığını düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Maalesef Euroleague takımları haricindeki takımlara yeteri kadar yer ve zaman kısmın, yer ve yerleşim kısmında istenileni veremediklerini düşünüyorum sevgili Fehmi. Dolayısıyla burada ben birinci tercih olarak 90 nokta sayı 7 sayı attığını söylemiştim. Olympiakos'un bir defa
1: Evet.
0: oradan fazlasıyla geçeceğini düşünüyorum ben. Sayı 85,5 açılmış en düşük
1: 84,5 var
0: attığımda.
1: şu an ev sahibi için 1.40 oranda.
0: Yok,
1: 85,5
0: ben hani
1: 1.50.
0: hedef babında söylüyorum Fehmi. Hedefim benim
1: Pardon.
0: hedefim biliyorsun 1.50-1.60 arası. O
1: Evet.
0: yüzden benim hedefime hitap eden 85,5-1.52 oran gibi görüyorum şimdi, ben de
1: Evet.
0: açtım.
1: Şu an 1.50.
0: 85,5'tan üstü yani Olympiakos'un 85,5 üstünü tercih ediyorum. İkinci
1: Güzel.
0: tercih, yani bunu merdiven olarak da kullanılabilir. Bu maçta ben Olympiakos'un 90'ın üstüne çıkacağını düşünüyorum Fehmi. Özellikle yani üçüncü çeyreğin ortasından itibaren Real Madrid artık yıldıracağını ve pot altını fazlasıyla hani kullanacağını düşünüyorum. Yani burada düzen dışına çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 90 sayıyı geçebileceğini düşünüyorum. Hani 85,5, 86,5, 87,5, bunlar ki

0: tercihe göre değerlendirebileceğini düşünüyorum. İkincisi de güveniyorum yine bu tercihimde. Ben yine hedeflediğim oran civarında 7,5 handikapın 1.55 orandan 7,5'dan Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum sevgili Beyimciğim.
1: Güzel. Olympiakos tarafındayız gibi görünüyor zaten. Oranlar da gerçi o yönde, evet. De. Hani orada başka detay varsa diye ben açıkçası sormak da istedim. Ben de Olympiakos tarafını çok daha önde tutuyordum ama tabii senden detaylar daha kıymetli oluyor sevgili Berk Aydancı.
0: Teşekkür ederim. Adeta dibine, yani derine inmeye çalıştığım kadar indim. Umarım başarı sağlar sevgili Fehmi'cim. Diğer tarafta oyuncular kısmına geçtim vakitte. Olympiakos'ta ben X Faktör'ün yarı finalde Kostas Papalikalana'dan beklediğini söylemiştim. Evet, o bir tane 3 sayılık atarı geldi. Çok boş bir şuttu ama ona değerlendiremedi. Ben yani değerlendiremedi. 1-0 attı o şutu. Bugün o üçlüyü atacağını düşünüyorum ben Papanikolaou'nun yine. Çünkü onun da artık son sezonları ve X faktör olma kısmında da gerçekten sezon içinde fazlasıyla iş yaptı. Aynı yani onun bir üç sayılı katarı isabetli üçlüğü deyim, 1.63 oran. Diğer tarafta Alex Peters yarı finalde X faktör oldu. Sezon boyunca da zaten çok maçta bu ön plana çıkmıştı. Yaklaşık 18 dakika süre veriyor Batsukas kendisine. 7.3 sayı ortalaması tutturdu. Bugün 6 sayı atarı 1.59 sevgili Fehmi. Yarı finali o kadar güzel hazırlamış ki kendini %100 attı. 4'te 4, 3 şey 2 sayılık, 3'te 3'te 3 sayılık attı. Yani hatırlamıyorsam 17 sayılı oynadı sevgili Fehmi. Bugün Alex Peterson da 6 sayı atabileceğini düşünüyorum 1.59 orandan. Yine Tarik Jones'a gelmek istiyorum. Tarik Jones ikimizden de geçmiş bir oyuncu. 6.8 sayı ortalaması var. 3.9 rebound ortalaması var. Ve hocanın ona 15 dakika civarında vakit ayırdığını gördük. O yarı finalde 9.57-10 gibi, yaklaşık 10 dakika gibi oldu. Evet. Yarı finalde Fenerbahçe maçında 4 sayı atarı 1.60 FM. Bunu da başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani maç anlatımında 3 tane 2-5 numarasının, 1-4 numarasının olmaması Scariolo'nun farklı düzene gitmesini sağlayacak. O boyalı alanı işleyeceğini düşünüyorum Barsofas'ın. Ki kurtulucu zaten. Bir de 3 ribaund aldı Tarik Jones'un. 1.70 gibi bir oranı var. Hücum ribaundlarında da sezon boyunca başarılı oldu. 1.7 idi ya da 1.6 küsur yani. Hücum ribantları tutturdu. Zaten buradan hücum ribantları alacağını düşündüğüm için savunma ribantlarıyla birleştirip 3 ribant alabileceğini düşünüyorum yine Tarik Jones'un. 1.70 gibi bir oranı var sevgili Behmcim. Bu da güvenin tercih olabilir. Real Madrid tarafında da Gabriel Deke güveniyorum. Gabriel Deke'in serbest atışlarına güveniyorum. Çünkü içeri penetre edebilecek, savunmayı zorlayabilecek ve faul alabilecek iki oyuncusundan bir tanesi. Bugün iki faul atarı, yanlış hatırlamıyorsam, hemen özür dilerim, bakmak istiyorum tekrardan Fehmi.
1: Tamam, ben de.
0: İki serbest atışıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, iki serbest atışı. Buraya ben notlarımı aldım ama sadece onu yazmamışım. İki serbest atışı Fehmi 1.89 orandan bana göre değerli geldi Gabriel Dekin. Bir de tabii ki son olarak da oyuncu tercihi anlamında Trail Isis'ten bahsetmek istiyorum. Bu sezon boyunca kullandık. Cuma günü de söylemiştim sezon boyunca kullandığımızı. Bugün de kullanacağız sevgili Fehmi. Bugün yalnız bir tek üstüne açmışlar. Hep 2-3 sayılık isabetini biz alırdık. %44 gibi ortalamayla atıp maç başına, yani sezon ortalamasında da yaklaşık 6-7 arasında denediğini görüyoruz. Bunlar, yarı final maçında da 7 tane denedi. 3 tane isabeti sağladı. Yine dışarıdan atma konusunda, yani çünkü dışarıya püskürteceğini düşündüğüm için ben Olympiakos'un Real Madrid'i, Trail Isis'e bu noktada iş düşecektir. Bugün 3 isabetli 3 sayılı katarı biraz sürpriz bir oran gibi 2.39'dan ama ben Trail Isis'e sezon boyu güvendim. Bu final maçında da güvenmeyeyim.

0: tercih ediyorum. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Eğer soru varsa soru alabilirim. Diğer maçlardan da istediğinden maçı tabii ki vaktimiz doğrultusunda konuşabilirim sevgili hemşehrim.
1: Çok güzel oldu. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir final portresi çizdik diye düşünüyorum. Hem oyuncular anlamında hem de tercihler anlamında. Olympiakos'un ev sahibi sayıları benim çok hoşuma gitti. Zaten Olympiakos tarafındaydım. Sen de açıkçası sadece oranlar değil, oyun olarak da sen de destekleyince bir yandan da güvenim arttı. Sayılarda da kafamdaki sayılara sen de yanıt vermiş oldun. Açıkçası ben kendi adıma tamamıyla kafamdakileri örtüştürdüğüm bir yayın oluyor seninle birlikte Olympiakos Real Madrid maçı. Bakalım, umarım beklediğimiz gibi olur. Kupon şansımız da yanımızda olsun diyelim.
0: Umarım parkedekiler görevini yapsın diyelim Fehmi'cim.
1: Evet evet, gerçekten herkes üstüne düşen görevi yapsın. Biz bu kadar istatistik
0: tabii
1: okuduk, izlediğimiz maçların analizlerini yaptık. Biz üstümüze düşeni yaptık, parkedekiler de üstüne düşenleri yapsın. Güzel bir
0: şunu
1: espri
0: söyleyeyim.
1: oldu. Evet.
0: Şunu söyleyeyim, gecenin ikisiydi. Saate baktım yayından önce en son yazışmalarımızdan beri. Hala da biz bir şeyleri tartışıyoruz farkındaysan. Dün gece için
1: Tabii.
0: bahsediyordum bunu. Yani biz görevimizi yaptık. Yapıyoruz da siz de yapın bir zahmet. Yani.
1: Tabii
0: Farklı
1: tabii doğru
0: dinlemek.
1: söylüyorsun. Peki hem Çorum'u konuştuk futboldan hem de basketbolda finali konuştuk. Çok güzel oldu. Peki senin eklemek istediğin, saat 15'te reklama gideceğiz ama sana biraz daha zaman tanıyabilirim. Problem yok. Yani 15'teki reklama kadar bir 9 dakika daha tanıyabilirim. Var mı peki Avrupa'da başka liglerden,
0: Tabii ki.
1: basketbolda herhangi bir tercihler? Senin öne çıkardığın,
0: Tabii ki.
1: yanıtmasını beklemediğin bir şeyler varsa eklemek istediğin, onları da dinleyeyim.
0: Tabii ki şöyle sevgili Fehmi. Bir defa Almanya Basketbol Ligi'nde Würzburg Telekom bomb maçı var. Bu maç playoff çeyrek finalinin
1: Çeyrek
0: dördüncü
1: final,
0: maçı
1: evet.
0: sevgili Fehmi. Evet, Telekom bomb seride 2-1 önde. Yani bu seri bana Würzburg açısından şunu gösterdi Fehmi. Tüm sezon boyunca koç Filipovski'nin benimsemiş olduğu savunma sistemi, yani savunma ağırlıklı oyunu sistemin dışına çıkıp hücum oynamaya çalışmak. Bu Telekom'un da birazcık setleriyle alakalı ama bana yani pek doğru yolda olduğunu göstermedi yani. Özellikle guardların bu tandansı, yani gidiş geliş ofans ve defansta gidiş gelişleri ayarlayamaması yani sistemin çökmesine neden oldu diye. Demek doğru tarafı sanki. Yani hücumun dediğim gibi biraz önce Telekom'un boy, yani koş koş oynayan basketbolunu kabul ettiğinde Filipovski bugün elenir. Yani Würzburg bugün elenir. Dolayısıyla bana göre savunmaya önem vermek zorunda. Bunu da ilk çeyrekte göstereceğini düşünüyorum ben sevgili Fehmi. İlk çeyreğin 40 sayı olmamasını bekliyorum. Yani potasının iyi savunması gerektiğini bekliyorum. Bugün Almanya bir yerde Würzburg Türk Telekom bomb maçında. Bu maça yani buraya güveniyorum. Filipovski'ye güveniyorum bu noktada savunma kısmında. Onu söyleyebilirim. diğer tarafta da İtalya Basketbol Ligi'nde çeyrek finalim var. Burada da Trento-Virtus-Bologna maçı var. Cuma günü gruplarda zaten her zaman uyardım. Birçok dost sağ olsun geri dönüş yaptılar. Trento evinde çok tehlikeli takımda, dikkat edin Bologna'ya tarzında. Çünkü Bologna'da çöküş var. Yani çöküş derken form anlamında düşüş var.
1: Geriye gidiş söz
0: Bu
1: konusu.
0: Düşüşte, evet, geriye düşüş gidiş söz konusu. Trento'da aksine sezon boyunca evindeki maçlarında zaten tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi. Yani hem ofansif hem defansif anlamda o tandansı çok iyi ayarladılar. Evlendik maçlarda. Seyirciler de tabii ki bunun için bir itenek de onlar adına, bir dayanak da diyebilirim. Bu istikrarsızlık Bologna'nın bu istikrarsızlık yapısı Carson Edwards ve Luka Vildoza'nın elleri sıcak olduğunda aslında istikrarlı bir oyun gibi gözükürken elleri sıcak olmadı, yani daha açıdan da isabet sağlayamadığı zaman diliminde ise fazlasıyla takımı geriye götürdüğünü gösteriyor sevgili Fehmi, hem istatistikler hem de oyunu izlediğimiz zaman. Ben burada şunu belirtmek istiyorum, şuna gitmek istiyorum. Trento'nun evinde farklı oyun oynaması 86 sayı, yaklaşık 85,9 sayı ortalaması tutturması. Bologna'nın hata lüksünün olmadığını düşündüğüm, yani bir de yani Bologna karşısında hata lüksü olmadığını düşündüğümüzde bana aslına bakarsan iki takımın da 80'i geçmesini gösteriyor yani. Carson Edwards'ın, Luka Vildoza'nın da bugün atacağını düşünüyorum ben. Çünkü bir önceki maç çok kötü attılar. 175 civarında bir sayı çıkmasını bekliyorum. İddianın açtığı barem 165'ten açmış. Benim hedefim doğrultusunda 166,5 üstü 1,51 gibi bir oranı var. Ben burada üste gitmek istiyorum sevgili Fehmi. Bunu da 166,5 olarak önermek istiyorum. Öyle
1: Trento
0: söyleyeyim.
1: maçında şu an 166,5, 1,49 üstü.
0: O
1: Bir
0: zaman
1: sayı
0: üstü çıkalım.
1: senin kıstaslarına göre bir sayı arttırıyoruz o zaman. 1,55,
0: Evet.
1: 167,5
0: Evet,
1: üst.
0: demek ki değişik.
1: Trento, Virtus, Bologna, İtalya çeyrek final. 167,5 üst 1,55'ten. Tabi oran eğer sizi mutlu ediyorsa 166,5 en alt baremi de
0: Tabii canım.
1: tercih edebilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Peki Almanya ve İtalya dedikten sonra var mı başka herhangi bir eklemek istediğim bir şey, yoksa sana teşekkür edebilirim Enver abi.
0: Beyimciğim, benim de bitti. bu kadar maçın buraya kadar detayını inebildim diyeyim. Bu saatten sonra ben tüm dinleyicilerimize bol şanslar dilerim. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Arka planda da kim var bilmiyorum ama selamlar söylerim. Buradaki sevgili dostlara.
1: Çok teşekkür ederim. Sevgili Enver Kaynarcı bizlerle birlikteydi ve günün maçlarını konuştuk. Özellikle Çorum maçı. Ben de Enver abi gibi yine deplasman tarafındayım. O da iki gol atarını bekliyordu. Açıkçası orada biraz hemfikir olduk. Yine Olympiakos'un ev sahibi sayıları benim kafamdaki sormak istediğim ve öne çıkarttığım tercihti. O da Olympiakos'un ev sayılarına vurgu yapınca benim adıma Enver abiyle keyifli bir program olmuş oldu. Umarım sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Şöyle bir bakıyoruz. Ajax Utrecht maçı 0-0 devam ediyor. Sessiz bir müsabaka. Açıkçası biraz bu dakikaya kadar gol çıkmaması beni şaşırttı diyebilirim. Ancak bu son 5 dakikadır biraz daha Utrecht hakimiyeti kendisini göstermeye başladı. İşte Ajax'ın oyun olarak yavaş yavaş böyle bir geriye düştüğü dakikalar geldi, çattı. İşte burada bir Utrecht golü bütün hesabı kitabı Ajax adına bozabilir tabii ki. Şöyle bir bakıyorum kalan sürede neler olacak. Bir yandan da gözüm ekranda. Onu da söylemek isterim. Bu arada canlı tercih Enver abinin uyarısıyla hemen onu da aktarayım. Enver abinin Andorra 22,5 üst canlı tercihi başarılı olmuş. Tebrik ederim kendisini. Umarım ki bu akşamki diğer tahminleri de başarılı olur ve kazançlı bir akşam olsun hepimiz için. Bugün şöyle bir bakıyorum. İtalya'da maçlar var. İngiltere tabii ki final yapıyor. Artık İngiltere'de yolun sonuna geldik. Bakalım kimler Avrupa'ya kulvarında uluslararası turnuvalarda oynayacak, hangi takım düşecek, West Ham mı Tottenham mı? Gerçekten heyecan dorukta. Dün İspanya La Liga inanılmaz bir son dakikalara sahne oldu. Girona atacak atmayacak derken en son Girona'da seyircisi önünde 1-1 beraber kalınca Mallorca ile birlikte La Liga'dan düşen takımlar oldu. Bakalım bugün Tottenham mı West Ham mı? Tottenham tarihinde ilk defa düşecek mi? Everton'la oynuyor. Rakip kolay bir rakip değil. West Ham'da Leeds'de oynuyor. Onlar adına da zor bir maç. Gerçekten merak konusu. Birazdan reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra Baran Karadeli bizlerle birlikte olacak. İtalya Serie A'da özellikle ona sormak istediğim, Roma ve Milan kazanırsa Şampiyonlar Ligi yapıyor ama bir yandan Torino derbisi, Juventus nasıl biter, ne olur? Como Cremonese deplasmanında. Yani burada da gerçekten çok güzel İtalya Serie A'da maçlar var. Bir yandan Portekiz'de kupa finali. Baran Karadeli'den detaylar alacağız. Yine İngiltere'yi de biraz onunla konuşacağım. Güzel maçlar var. Umuyorum ki Beklentimiz doğrultusunda hem böyle goller hem de öne çıkardığımız tahminler

0: Başarılı olur. Yine Brezilya Serie A'da akşam ve gece 12'den sonra, tabii ki kıta farkı olduğu için saat farkı ile birlikte, pazartesi sabaha karşı mı diyelim, pazartesi gece diyelim, ya da nasıl isterseniz gece 12'den sonra maçlar var. Biraz Brezilya Serie A'yı da yorumlayacağız. Bugün Cruzeiro nasıl kazanır Chapecoense karşısında, biraz az gollü bir galibiyetini bekliyorum. Yine bunlara da değineceğiz. Ama saatlerimiz 15'i gösteriyor. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yayınımızın ikinci saatiyle sizlerle birlikte olacağız.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde sizlerle yine birlikteyiz. Hattımda sevgili Baran Karadeli var. 102 platformunun Portekiz ve İtalya yazarı. Özellikle Portekiz ki bugün Sporting Torrense karşısında kupa finalinde. Bir yandan da İtalya'da da yavaş yavaş sona geldik. Bakalım neler olacak? Hangi maçlar kıymetli sevgili Baran'la konuşacağız. Baran hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar herkese.
3: Vallahi teşekkür ederiz. Ayağına sağlık diyelim şimdiden. Ya da sesine sağlık diyelim. Daha doğru olacak galiba sevgili Baran. İtalya ve İngiltere. İstersen önce bir ilk takibin olan, ilk göz ağrın diyeyim Portekiz'den başlayalım. Kupa finali. Kısa bir kupa finali değerlendirmesi alayım senden. Sonra yavaş yavaş İtalya.

0: geçeriz. Sporting Torense karşısında. Yanlış bilmiyorsam Torense Portekiz bir alt liginde üst sıra takımlarından bir tanesi olması lazım. Hafızam beni
1: Evet.
0: yanıltmıyorsa. İyi bir final bekliyor muyuz? Var mı bir sürpriz çıkar mı? Yoksa Sporting nasıl kazanır biraz ona mı bakmak lazım?
1: Ben biraz daha Sporting'in nasıl kazanacağına odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Sporting yanılmıyorsam üst üste üçüncü kez bu kupada finalde. Ben Torrens'in Sporting'e karşı fırsatlar bulabileceğini düşünüyorum. Ama Sporting'in bugün gol yiyerek kazanacağını düşünüyorum. 1 ve KG var olacak seçimim benim bu
0: Valla
1: mücadelede. Bu
0: 1 ve
1: kadar
0: K...
1: evet
0: Pardon, buyur.
1: düşük oranlar daha biraz bahis bulmak zor açıkçası bu maçta ama ben Torrens'in bu maçta gol bulmasını bekliyorum. O şekilde. 1 ve KG
0: Valla
1: var olacak seçimim.
0: yani gol bulmasını bekliyorsun. Gerçi yani kupa
1: Evet.
0: finalleri dün de mesela Celtic maçı 3-1 bitti.
1: Evet.
0: Hani tamam ama şeyi sormak istiyorum sana ya Baran. Torrens aslında çok daha önemli bir maça çıkacak 4 gün sonra.
1: Evet.
0: Ya bu Sporting maçında çok da öyle bir varlık sergilerler mi sence gerçekten? Çünkü Casapia maçı ilk maç 0-0 kendi evinde. Şimdi deplasmana
1: Evet.
0: gidecekler. Bir playout müsabakası. Kupayı almaktansa ligde bir üst ligde mücadele etmeyi daha da önemser ve hani Sporting'in ilk yarıdan bir dominasyonuyla maç biter mi? Benim kafamda böyle bir soru işareti var sadece.
1: Tabii ki ben maçın ana seçimi ev sahibi 2,5 üst olmalı bence zaten.
0: Evet.
1: Güç dengesi gerçekten çok fazla. Keza geçen de seninle kısa da olsa konuştuk. Torrens'e playout maçı oynayacak. Kendi evinde kazanması gereken bir maçı kazanamadı. Fırsatlar harcadı. Maçı kazanması gereken onlar da açıkçası. Oyuna baktığımızda. Fakat golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. İkinci maç bayağı önemli hale geldi. Ve ki ben o maçın gollü de geçebileceğini düşünüyorum. Artık takımlar ikinci maçta tüm riskleri alacaklardır. Tabii güç dengesi çok fazla. Maçın ana seçimi ev sahibi 2,5 üst tabii ki bu mücadelede.
0: Evet, onun da oranı gerçi 1.48. Peki ilk yarı 1.5 üst 1.75. İlk yarı ev sahibi 1.5 üst 2.11. Kadrolara baktıktan sonra Sporting'de artık tatil havasına girmediyse hani
1: Evet.
0: şimdi alt lig takımından bir kupa finaline çıkacak. Tabii ki ortada bir
1: Tabii.
0: kupa varsa Sporting markası bunu her zaman önemser ama hani
1: Tabii ki.
0: o konsantrasyonu eğer ki güzel bir kadrolu çıkarsa rotasyona gitmemiş bir kadro. İlk yarı skor diğer 5-0-3 benim notlarım arasında böyle bir acaba dediğim ihtimalini
1: Tabii,
0: gördüğüm bir
1: olabilir.
0: seçim. Ona ne dersin? Onu da sana sormuş olayım. Yani ilk yarı goller kısmında biraz daha oranı yükseltebiliriz, yukarı çekebiliriz. Torrens'in
1: Tabii.
0: Casapia maçı hani ilk maçta 0-0 bitti bir kere yani skor avantajı da yok Torrens'in Casapia'ya karşı 4 gün sonra. Bu noktada da Sporting eğer ki ben Sporting kadrosunda bugün herhangi bir rotasyon işte yedek ağırlıklı ya da böyle bir terslik bir şey görmezsem ilk yarı böyle 1.5 üst ilk yarı diğer 5-0-3'ten yani ilk yarı Sporting'in 3 atması bana çok muhtemel geliyor.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten az önce bahsettiğim gibi ana seçim ev sahibi 2,5 üst ama bunu ilk devreden de yapabilirler. Keza güç dengesi çok fazla. Kağıt üstünde biraz motive olması zor bir maç olabilir
0: Tabii.
1: Sporting'in mantık yürütürsek. Fakat dediğin gibi az önce söylediğin gibi ortada bir kupa olduğu için mutlaka motive olacaklardır diye düşünüyorum. Keza ilk devreden de skoru bulabilir Sporting. Çok olası gözüküyor.
0: Ya bir de şimdi mesela sen az önce bir şey söyledin. Dedin ki 3. kez üst üste kupa finali oynuyor.
1: Evet.
0: Bir önceki kupa finalinde Benfica'ya karşı 3-1 kazandı. Bir öncekinde de Porto'ya 2-1 kaybetti. Burada
1: Evet.
0: da ilk yarıdan bilmiyorum ya ben işte kafamda mesela Sporting'in ilk yarı skoru diğeriyle Çorum'un maç sonu 2
1: Evet.
0: ve karşılıklı gol var kombosu böyle sürpriz oran niteliğinde ikili bir
1: Güzel.
0: kombosu
1: Vallahi
0: vardı
1: güzel
0: kafamda.
1: kupon. Evet.
0: Ama 2 ve vardan biraz Enver abi caydırdı beni. Yani 2-0 skor görebiliriz Fehmi. İşte Çorum 2 gol atarak kazanır. 2 yarıda da gol atar
1: Peki
0: Çorum.
1: Çorum'un direkt galibiyetine gitsek olmaz mı?
0: O da
1: O da
0: olur.
1: yüksek bir oran. Gayet tatminkar bir oran olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii. Asla itirazım yok. Çorum'un iki golü de 2-11 civarındaydı. Yanılmıyorsam şöyle hatta hızlıca bir ona da bakayım. Senle birlikteyken deplasman 1.5 üst 2.17. Ya bu da çok güzel.
1: Evet.
0: 2.49. İki yarıda
1: Çorum
0: da
1: kazanır.
0: mesela
1: Aynen.
0: Çorum golü 3.56. Mesela bunlar güzel.
1: Evet, gayet güzel
0: Sporting'in
1: seçimler.
0: yanına değerlendirilebilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü mesela eğer ki Torrens'in böyle bir durumu olmasaydı Kasapia maçı falan. Evet bir ve var falan böyle bir Sporting'in nasıl
1: Tabii
0: kazanacağını daha rahat
1: Sporting skor
0: kestirebilirdik.
1: aldıktan sonra biraz daha skor bulmasını beklediğimiz bir Torrens'e, evet aynen öyle.
0: Yani çünkü
1: Yine de
0: ya
1: bulabilirler.
0: tabii yine bulabilirler ama dediğim gibi ben Kasapia maçı varken hani bir Portekiz
1: Abi onda haklısın.
0: kupasıyla yani, şimdi oyuncular da tamam kendini göstermek ister. Sporting'e karşı oynayacaklar. Ellerinden
1: Bitkin
0: geleni
1: maçı.
0: yaparlar. Bunların hepsine varım ama 4 gün sonra bir Kasapia maçı var. Ve Sporting'le önümüzdeki sezon 2 kere daha oynamak var yani şimdi baktığınız
1: Abi
0: zaman.
1: aynen öyle, doğru.
0: Bu biraz daha bence odak noktası. Ya bugün mesela Torense'de kendi adına biraz daha önemli oyuncuları sakınarak, bekleterek, yedek başlatarak çıkarsa ben ona da şaşırmam. Yani Sporting'e top yükün gümbür gümbür saldıracaklarını ben
1: Saldırmayabilirler.
0: düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Sakatlıksız atlatmak isteyeceklerdir bence bu maçı en
1: Hatlarını bilerek de
0: azından.
1: oynayabilirler. Onda da haklısın. Evet.
0: Tabii doğru o da var. Hatlarını bilerek oynama kısmı. Ya bakalım dediğim gibi ben ilk yarı goller tarafındayım. İlk yarı skor diğer 5-0-3. Çok
1: Evet, güzel
0: güzel bir oran.
1: seçim.
0: En azından ya yani şu kağıt üstünde şu takımların maçında denenebilecek bir oran olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle katılıyorum sana, evet. İlk yarıdan skor almasını beklediğimiz bir Sportik'te görebiliriz bu maçta.
0: Tabii ama dediğim gibi kadrolara da bir bakmak lazım. Sporting'de tatile çıktıysa kafa olarak o
1: E tabii, doğal
0: gerçekten
1: olarak.
0: ikinci yarı. Ya mesela Sporting'in bu sezon benim takip ettiğim maçlarda en böyle sevmediğim özelliği ilk yarı gol beklediğim Sporting maçlarında golün gelmeyip 50'ye kadar gol atmaları. 46, 48, 49 böyle
1: Evet,
0: hızlı
1: birçok
0: bir
1: takım maalesef evet bunu
0: ikinci yarı
1: yapıyor.
0: gol başlangıcı yapıp böyle ah
1: Evet.
0: Sporting yine mi dedirttiği dönemler oldu. Yani o yüzden her zaman söylüyorum kendimizi üzmeyecek miktarlarda oynayalım. Bu işin keyif kısmında kalalım ve oradan da çok fazla ayrılmayalım. Sadece işte böyle keyiflik denemeler. Yani Sporting evet ya kağıt üstünde deyip de kendimizi üzecek eğer kaybederse bizi maddi manevi sıkıntıya sokacak miktarlardan lütfen uzak duralım. Burada kazandıran saatlerde keyif alalım. Hep böyle birlikte olalım ki bu oyunun çeşitli yönlerini konuşalım hep birlikte. İsterim açık konuşmak gerekirse. Peki Sporting finaline dair var mı başka eklemek istediğin herhangi bir şey?
1: Eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Bence mantıklı olabilecek tüm olasılıkları konuştuk seninle.
0: Tamam.
1: İlk yarı goller üzerinde daha durmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. O konuda haklısın. Bir ve varı aramaktansa, tabii ki bir ve var da olabilir ama biraz daha oturaklı bir tercih olarak ilk yarı goller gayet güzel bir seçim gibi duruyor şu anda.
0: Evet, bir canlı tercihimiz kaybetti. Ajax maçı 0-0 sona erdi. Beklediğimiz gol, özellikle Ajax'ın ikinci yarıya hakim oyunuyla birlikte beklediğimiz iki gol vardı. Gelebilirdi ama tabii ki maç 0-0'a gitti ve uzatmalar oynanacak. Ajax müsabakasında biraz bu sonuca üzüldüm. Hem dergi seçimi için üzüldüm hem de Ajax'ın hala da sahada olması beni biraz üzüyor sevgili Baran. Açık konuşmak
1: Evet.
0: gerekirse. Bakalım neler olacak ikinci uzatma devrelerinde ikinci yarı diyecektim. Peki İtalya'ya bir bakalım. Parma Sassuolo oynayacak saat 16'da. Yaklaşık bir
1: Evet.
0: 46 dakika sonra falan başlayacak maç. İki hedefsiz takım herhangi bir şekilde yönü olmadığı
1: Evet.
0: için zaten erken seansta oynayacaklar onlar. Sonra bir Napoli Udinese izleyeceğiz. Orada da Napoli tarafından herhangi bir şey değişmeyecek. Yine Udinese tarafından da herhangi bir şey değişmeyecek. O da 19'da başlayacak. Ve akşam 21.45'te de 5 tane maç var. Asıl bütün konu burada galiba
1: Kazanın
0: Şampiyonlar Ligi.
1: kuyruğunu kopacağı seans. Evet.
0: Evet, hem Şampiyonlar Ligi hem de Lecce mi, Cremonese mi? Bunu tartışacağımız bir 5 maç

0: Kimi daha şanslı görüyorsun? Lecce mi, Cremonese mi? Kim kalır ligde? Öncelikle oradan başlayayım.
1: Ben Lecce'nin ligde kalabileceğini düşünüyorum. Kendi evinde oynuyor. Keza Cremonese de aynı şekilde. Keza Genoa hedefsiz ama bu maçta ben karşılıklı gollar da görebileceğimizi düşünüyorum Lecce Genoa maçında. Fakat ben ev sahibinin kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Lecce bugün çok motive bir Lecce bekliyorum. Son Sassuolo maçında da gerçekten iyi bir oyun ortaya koydular. Zaten rakibine göre daha avantajlı. Kazanırlarsa zaten hiçbir sonuca bakmıyorlar. Arkalarına bile bakmayacaklar. Ben kazanabileceğini düşünüyorum Lecce'nin bugün.
0: Evet, bir
1: Kendi
0: yandan
1: evinde.
0: Como'da Şampiyonlar Ligi iddiası sebebiyle Milan ve Roma maçlarındaki sonuçlar çerçevesinde maça asılacaktır belki de. Roma Hellas Verona deplasmanında Milan Cagliari biraz daha Milan sanki avantajlı değil mi? Mesela Şampiyonlar Ligi çerçevesinde de baktığımızda ev
1: Tabii tabii.
0: sahibi rakip açısından falan baktığımızda
1: Tabii.
0: şimdi Como tamam istiyor ama Cremonese de düşmemek için yani Canavli'yle oynayacak. Tabii ki
1: Evet.
0: güç dengesi bence bir hayli fazla. Ona da itiraz etmiyorum ama yine de Milan'ın işinin biraz daha mesela orada Roma ve Como'ya göre biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum. Juventus
1: Tabii.
0: yine bir hayal kırıklığı sezon desek herhalde kötü bir şey, kötü söylemiş olmayız
1: Evet.
0: yani, değil mi?
1: Berbat bir sezondu gerçekten Juventus için. Berbat
0: Ya
1: ötesi bir sezondu.
0: şurada mesela Hellas Verona'da evinde 2 puan bıraktı. Mesela şu an onu alsaydı ikili averajlar, genel averajlar, üçlü averajlar nasıl olurdu acaba? Tam emin değilim. Bak ona bakmadım açık söyleyeyim ama yani en azından umudunu biraz daha farklı bir seviyeye çıkartabilirdi belki de. Şu an mesela bir beraberlik diğer maçlarda alınacak Milan ve Roma'nın bir puan kaybı Juventus'un mutlak galibiyeti lazım.
1: Evet.
0: Evinde Hellas Verona, o da şeyden hatırlıyorum, dakika skordaydık YouTube'da. Bizim 1-0-2 platformunun. Orada Juventus galibiyetini ikinci yarı izleyiciler çok fazla bir beklentileri vardı. Juventus
1: Evet.
0: klasik Juventusluğunu yaptı. Erken bir gol bulup gitti ikinci yarı kalanında başka gol
1: Kopamadı.
0: atamadı. Yani enteresan. Peki böyle dağınık konuşmayalım istersen yavaş yavaş sıradan başlayalım. Böyle bir genel değerlendirme gibi yapmış olduk ama Parma-Sassuolo var mı herhangi bir tahminin burada? Algoritmalar 1-1, 1-1, 2-1 demiş.
1: Ben algoritmalara katılıyorum. Karşılıklı gollerle beraber 2,5 üstüne taşınacağını düşünüyorum. Keza tek başına 2,5 üstün bile 1,72 gibi değerli ve güzel bir oranı var.
0: Oo,
1: Parma
0: çok
1: her ne
0: güzel.
1: kadar Sassuolo'ya göre biraz daha altçı bir takım gibi dursa da ben sezonun son maçı olmasına ötürü iki takım da hedefsiz ve rahat bir maç oynamasına ötürü skorun 2,5 üstüne taşınabileceğini düşünüyorum. 1,72 güzel de bir oranı var. Hatta KG var ve 2,5 üstüne de bakalım. Hemen bakıyorum. Omboya gelelim. 1'e 2. Gayet güzel.
0: Çok güzel.
1: Çok değerli bir
0: 1.99
1: oran.
0: gerçekten
1: İki takımın
0: şahane
1: rahat
0: bir
1: bir maç
0: oran.
1: oynayacağını düşünüyorum. Maçın gollü geçebileceğini düşünüyorum.
0: Güzel. Yani aslında baktığımız zaman kafamızdaki senaryoya uyabilecek bu. Yani kafamızdaki senaryo da şu. Ligde hedefsiz kalmış takımlar. Ligin sonuna doğru böyle gollü maçlar oynuyor. Bunu da
1: Evet.
0: defalarca gördük. Burada da combo tercih denemek hem oran riski karşılıyor. Tam bir oran performans aslında olmuş galiba
1: Evet.
0: baktığımız zaman.
1: Evet.
0: Güzel. Parma-Sassuolo karşılıklı gol var. 2,5 üst combo tercihini ben notlarıma aldım. Napoli-Udinese burada var mı herhangi bir şey? Burada da işte hedefsiz diyebileceğimiz iki takım.
1: Ben burada önceliğimi Udinese gol atar üzerine kurguladım. Güçlü bir rakibe karşı motive olacağını düşünüyorum Udinese'nin. Her ne kadar hedefsiz olsa da kendi evinde Cremonese'ye etkisiz bir oyunda yenilmiş olsa da son maçta ben Napoli'ye karşı aksine ya yani son maçın aksine motive olmuş bir Udinese bekliyorum. Tercihim Udinese gol atar olacak.
0: Udinese gol atar.
1: Orana
0: Güzel.
1: bakmadan söyledim ama bir saniye hemen bakayım. Deplasman 0,5 üst 1,62.
0: Güzel.
1: Gayet güzel bir seçim.
0: Güzel. Şöyle bir algoritmalara bakayım. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1 demiş. Bilgisayar 2-1 demiş. Zlatna da 2-0 demiş.
1: Evet.
0: Zlatna'nın sana bir kılıcı var. Bilgin olsun.
1: Evet. Hadi bakalım.
0: Peki geldik 21.45. Cremonese Como diye

0: Benim istersen
1: Evet.
0: algoritmalar bizim 1.02 platformunun algoritması 2.1. Bilgisayar 0.2, Zlatan 1.1 demiş. Bütün algoritmalar birbirinden ayrıldı. Çok enteresan bir maç görüyorum ben. Sen ne dersin?
1: Ben hareketli ve pozisyonlu bir maç göreceğimizi düşünüyorum. Toplam şutlarda 25, yani 24,5 üst bir başka deyişle 1,56 gibi oran. Bu seçim yanıltmayabilir. Biraz daha yüksek oran arıyorsak ben gollerin ikinci devre geleceğini düşünüyorum. İkinci devre KG VAR'a gidebiliriz. Ben ikinci devrede gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Ben bu maçla ilgili bu şekilde bir senaryo kurguladım.
0: Güzel. Gerçekten ikinci yarı daha fazla gol olabilir. Ya aslında bak, mesela şimdi şeyleri hep konuşuyoruz ya, işte Komo'nun ihtiyacı var, Juventus'un ihtiyacı var,
1: Evet.
0: şöyle oluyor falan. Ya tamam, ama şimdi Milan'la Roma çok erken skoru 2-0'a getirse, misal veriyorum ilk 20 dakikadan.
1: Evet.
0: Komo'nun maçtaki bütün konsantrasyonu kopar ve
1: Tabii.
0: Kramaranos'un açlığı hiçbir zaman bitmeyecek, hangi skor ne olursa olsun. Ha, onları da tabii Lecce erken bir şekilde 2-0 yaparsa, ki onun senaryosu biraz kolay değil açıkçası. İlk 20 dakika Milan'ın 2-0 yapmasından daha kolay değil Lecce'nin ilk
1: Değil
0: 20 dakika
1: tabii.
0: 2-0 yapması. Belki orada biraz daha kulaklar öbür tarafta olabilir. Yani gerçekten bu Kramaranos'a Como maçına biraz dikkat etsek fayda var galiba. Senin dediğin gibi ikinci yarı belki goller,
1: Evet.
0: karşılıklı gol var. Olabilir. Peki VAR'a ne dersin? Karşılıklı gol VAR'a?
1: Karşılıklı gol varım ben yanıltmayacağımı düşünüyorum. Takımlar bir şekilde gol bulacaktır bence. Az önce
0: Bir...
1: söylediğin Komo'nun konsantrasyon açısından hani yukarıdakiler hani erken skor bulsa da Komo'nun ben yine de konsantrasyonunu çok aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü hani Juventus'a göre altında da Juventus'la aynı puandalar. Sezonu daha erken açmak istemeyecekler doğal olarak onlara göre. O yüzden ben Komo'nun çok da konsantrasyon eksikliği yaşayacağını düşünmüyorum. Milan ve Roma skor bulsa bile erkenden. Çünkü altta da Juventus tehdidi var. Sezonu erken açmak onlar için kabus olacaktır tabii ki. Ben skor bulmalarını bekliyorum kesinlikle. Ama dediğim gibi gollerin ben ikinci devrede geleceğini düşünüyorum. İkinci devre KG var çok değerli bir orandır
0: Evet.
1: muhtemelen.
0: Hemen onu da anons edeyim. İkinci yarı karşılıklı gol var. Oranı, evet, şöyle bir 3.37.
1: Evet, gayet güzel.
0: Güzel.
1: Çok
0: Güzel
1: değerli
0: bir
1: bir yüksek
0: oran.
1: oran.
0: Güzel bir oran. Gerçekten öyle. Peki Hellas Verona Roma. Verona Juventus'a bir çelme taktı diyebiliriz. Aynı çelmeyi Roma'ya da bekler miyiz? Yoksa Roma hata yapmadan Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyar mı? Ne dersin?
1: Ben Roma'nın hata yapacağını düşünmüyorum Fehmi. İlk devreden gol bulan bir Roma bekliyorum. 1,38 gibi güzel bir oranı var ama çok tatminkar gözükmüyor. Ben Roma'nın az gollü kazanacağını düşünüyorum bu maçı.
0: 2 ve 4.5 alt.
1: Evet. Gayet güzel bir seçim.
0: Hemen söyleyeyim sana oranını. 2 ve 4.5 alt 1.47. 2 ve 3.5 alt 1.84.
1: Gayet güzel seçimler.
0: Güzel. Şöyle bir algoritmalar ne demiş? Hemen ona da bakayım. 1-2, 1-2, 1-2 diyor algoritmalar.
1: Hepsi aynı demiş. Enteresan.
0: Evet. Hepsi aynı söylemiş. 1'den 2 falan mı izleyeceğiz bu maçta acaba?
1: Vallahi
0: Bakalım.
1: ne
0: 1-2, 1-2,
1: olabilir, neden
0: 1-2.
1: olmaz?
0: Valla
1: Olabilir.
0: Roma'nın o riske gireceğini ben sanmıyorum ya. Ben Roma 2 yarıda da gol atar bence bu maçta.
1: Evet, ben de gollemeden kazanacağını ve iki yarıda da gol atmasını, az golle kazanmasını bekliyorum.
0: Bak,
1: 2-0, 3-0 böyle net bir
0: güzel.
1: skorla kazanabilir.
0: Deplasman her iki yarıda da gol atar. 2-0 bir baran.
1: Güzel. Gayet
0: Çok
1: güzel.
0: güzel oran.
1: Evet,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: Ayaks'ın golü geldi bu arada. Ayaks 1-0 öne geçti uzatmalarda. Tabii Sevinç Hakim. Klasser'in golü 96'da geldi. Ayaks 1-0 önde. Şöyle bir golü de birazdan şöyle bakayım. Var mı herhangi bir problem? Peki devam edelim. Lecce Genoa'yı biraz daha detaylı gerek var mı konuşmaya? Söyledik zaten hani Lecce'nin galibiyetini biraz daha beklediğimizi.
1: Evet.
0: Peki Milan Cagliari'ye ne dersin? Eğer Lecce ile ilgili ekleyecek bir şeyin yoksa.
1: Lecce ile ilgili ekleyecek bir şeyim yok. Milan Cagliari'ye geçebiliriz.
0: maçında bir offside olabilir bu arada. Yani orta serbest atış kullanırken içeri kesilen top sırasında bir adım önde sanki orada aksiyon içindeki bir oyuncu ama kamera açısı yanıltıyor olabilir tabii. Birazdan VAR inceleyecektir her şekilde. Biz Milan Cagliari değilim. Bak ben yine aktarıyor olacağım eğer herhangi bir iptal olursa. Milan Cagliari neler beklersin?
1: Valla Milan enteresan bir sezon geçirdi Fehmi. Aylarca çok uzun aylar kaybetmediler. Namal ettiler ve sezon sonunda biraz daha sallantıya böyle bir son 1,5-2 aydır bir sallantıda bir Milan görüyoruz. Defansif olarak o eskisi gibi daha doğrusu geçtiğimiz aylardaki gibi dirençli defans performansı Milan'dan göremiyoruz. Sezon sonu yaklaştıkça. Cagliari tarafından baktığımızda da Cagliari de çok istikrarsız sonuçlar aldı. Fakat sezon sonuna doğru biraz daha istekli bir Cagliari görüyoruz. Gerçekten ben günün en zor eşleşmesi olduğunu düşünüyorum İtalya'da. Hani tahmin zorluğu açısından. Az gollü geçebileceğini düşündüğüm bir maç ama çok bahissel olarak çok uygun, cazip bir mücadele olarak görmüyorum Milan Cagliari maçını.
0: Az gollü bir Milan galibiyeti olabilir bence.
1: Olabilir, evet.
0: O da hata yapmayacaktır bence. Yani burada artık ne olursa olsun sezonun son maçı ve hani kaderleri kendi ellerinde.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman Juventus'u ve Como'yu bir kenara bırakırsak kaderleri kendi ellerinde. 1-1,
1: Evet.
0: 1-0, 1-0 demiş algoritmalar. 1 ve 3,5 altı klasik
1: Evet.
0: Allegri galibiyeti görebiliriz, böyle az gollü bir Allegri galibiyeti izleyebiliriz diye düşünüyorum ben de. Bakalım ne olacak. Peki Torino Juventus derbi, baktığımız zaman algoritmalar, hemen varsa eğer skor tahmini ileteyim. Torino Juventus maçında algoritmalar sanırım bir ha evet 2-2, 0-2, 1-2. Bütün algoritmalar Juventus 2 gol atar diyor ama bizim algoritma berabere biter. Bilgisayar ve Zlatna da deplasman kazanır diyor. Derbi hakkında neler söylersin? Bir Torino derbisi.
1: Ben Juventus'un iki golüne güveneceğime, Torino'nun tek golüne güvenirim. 1,50 orandan. Bence çok net bir seçim. Yani niye dersen Torino her ne kadar şu anda bu maç özelinde hedefsiz gibi görünse de kesinlikle motive olacağı bir maça çıkıyor. Ben Torino'nun gol bulacağını düşünüyorum. Bu kadar problemli, bu kadar güvenmesi zor bir Juventus varken tabii ki Juventus da motive olacaktır ama Juventus'un durumundan bahsediyoruz. Bu kadar problemli bir Juventus varken karşıda ben Torino'nun Juventus'a karşı gol bulmasını beklerim. 1,50
0: Güzel de bir
1: oranda.
0: oran var. Peki karşılıklı gol var 1,74. Hiç oralara girmeyelim, direkt Torino golü mü diyelim?
1: Karşılıklı gollara girmeden önce benim önceliğim Torino gol olur.
0: Peki, güzel. Peki senden şöyle bir İtalya'da bir Z raporu istesem, ikili, güvendiğin ikili olarak neyi önerirsin?
1: İtalya'da bir Z raporu. Şöyle Parma maçında 2,5 üst derim. Keza Lecce maçında da ben toplam şutlara gitmenin yanıltmayabileceğini düşünüyorum. Keza Cremonese maçında da benzer şeyi söylemiştik. Toplam şutlarda 22,5 üst 1,47 Lecce ya da Lecce'nin taraf şutlarına da gidebiliriz. Ben toplam şutlara gitmeyi tercih ediyorum. 1,47'den 22,5 üst seçimim.
0: Lecce 23 artı özel bahislerde şut 1,47. Lecce mi Cremonese mi peki? Maçı mı?
1: Evet, güzel bir soru.
0: Toplam şut olarak hangisi daha doğru olur?
1: Şöyle, iki maçı yan yana koyduğumuzda aslında Como maçının daha hareketli geçmesini bekleyebiliriz. Keza Como'nun da hedefi var. Ben Cremonese diyeceğim ya. Cremonese maçında toplam şut.
0: Değiştirdik.
1: Evet, Cremonese maçında toplam şut. Parma maçında da 2,5 istiyorum. Z raporumuz İtalya'da bu şekilde olsun.
0: Açıkçası benim biraz daha dürüst konuşmak gerekirse içime sindi bak bu Z raporu. Yani Lecce
1: Evet.
0: maçının toplam şutlarındansa Cremonese ve Como, iki takımın da hedefleri var. Biri Şampiyonlar Ligi, biri düşmeme.
1: Evet.
0: Yani 25 şut 1,56, Biraz daha bana doğru geldi. Bu arada Parma maçının 2.5 üstü 1.64'e kadar düştü.
1: O yayına girerken 1.72-1.73 dolaylarındaydı.
0: Evet
1: Düşmüş
0: evet.
1: biraz.
0: Evet bizi dinliyorlar herhalde. Programımıza özel önem veriyorlar. Bak hemen
1: Oynayanlar
0: oranları
1: olduysa ondan düşmüş olabilir.
0: şaka bir yana güzel bir ikili oldu. 2.56'da oranı var şu an güncel olarak. Parma
1: Evet.
0: Sassuolo 2.5 üst 1.64. Cremonese Como toplam şut 25 artı 1.56 oranı var. 2.56'da ikili oranı. Umarım ki yanıltmaz. Saatlerimiz 15.30'u gösteriyor. Bir reklam aramız geldi. Bir
1: Evet.
0: reklam arası diyelim. İki son bölümde biraz İngiltere'yi değerlendirelim senle birlikte dilersen. Şimdi bir reklam
1: Tamamdır.
0: arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
2: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5.000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2.500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en
3: Reklam.
6: genç spor radyosu.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz ve İngiltere diyeceğiz. İngiltere'de bakalım neler olacak bugün? Tottenham mı, West Ham mı, kim düşecek? Öbür yandan Avrupa'da kulüpler.

0: vardı biraz ama düşme hattında sezon tamamladı. Yine bu sezonda ikinci defa üst üste aynı şeyleri yaşaması enteresan geliyor bana. Sence kim düşmeyi hak etti bu sezon? Tottenham mu, West Ham mı? Ne diyorsun?
1: Tottenham buraları oynamaya alışık demeye başlayacağız yakında diyorum öncelikle. Hani gerçekten böyle bir
0: Evet.
1: dil üslup gelişecek endişesi içerisindeyim. Tottenham artık hani şey için kullanıyoruz çok Auxerre, Lohar, Fransa'da Efe abi kaynaklı takip ediyoruz. Yani buraları oynamayı iyi bilen, alışık olan bir Tottenham demeye başlayacağız. Önümüzdeki yıllarda vaziyet bunu gösteriyor eğer bir şeyler yolunda gitmezse. Ya
0: Evet.
1: Tottenham çok şanssızlık yaşadı sakatlık anlamında. Gerçekten kötü bir sezon diyebiliriz bu anlamda. İşte Romero'lar, Simons, Kudüs, ben hatırladığım
0: Evet.
1: oyuncular ilk etapta aklıma gelenler bunlar ama aralarda gerçekten de bazı oyuncular yaşadığı sakatlıklarla toplumu bir hayli zora soktu. Rakip de bugün Everton. Öyle çok da hafife alınacak kolay bir takım değil. Her ne kadar hedefsiz olsa da ya ben son haftada Everton istemeyeceğim rakiplerden bir tanesi olurdu Baran. Bilmiyorum
0: Evet.
1: katılır mısın?
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ters bir takım gerçekten Everton.
1: Yani.
0: Ben bugün Tottenham'ın kazanamayabileceğini düşünüyorum Everton'a karşı. Everton'dan gol veya goller bekliyorum bugün Tottenham'a karşı.
1: Ya evet şöyle bir bakıyorum 1.67 galiba Tottenham şey Everton kaybetmesinin oranı hemen evet handikap olarak baktığımızda 1.67 çifte şansta 1.69 yani şaşırmam. Peki bu noktada biz Tottenham'ın şutlarına yönelebilir miyiz? Ben de sana böyle bir soru sorayım. 15 şutu 1.67.
0: Gayet güzel barem. Şutlara yönelmek yanıltmayabilir. Gollerden ziyade.
1: 11.2 ile oynuyor sezon genelinde ama Dezerbi ile birlikte biraz
0: Bu maç
1: daha
0: özelinde biraz daha yukarı çıkarabilir barem. Ya yani çıkabilir
1: evet
0: bu barem.
1: evet Everton karşısında ben de Tottenham'dan en azından hani yense de ya öne geçse de geriye düşse de dengede de gitse oyun ya Tottenham burada bir şey yapmak zorunda Baran ya gerçekten
0: Evet.
1: hani orada da şutlar bir şekilde 1.67'den 15 şut öyle bam güm vursa bile gelir diye düşünüyorum. Yani
0: Evet.
1: yanıltmasını beklemediğim bir tercih olur. Öbür türlü de karşılıklı gol var tercihi benim. Ön plana çıkardığım bir tercih. O da dediğim gibi tamamıyla Everton'dan kaynaklı. Ters bir ekip. Yani hiç öyle nasılsa hedefsiz. Mesela az önce Genoa'yı konuştuk.
0: Tabii.
1: Ama
0: Genoa da
1: yani
0: ters bir takım aynı şekilde. Tıpkı
1: öyle
0: Everton
1: ama
0: gibi.
1: mesela orada hedefsiz kalmakla Everton'un hedefsiz kalması arasında çok fark var. Ben
0: Tabii
1: onu
0: tabii.
1: söylemeye çalışıyorum. Yani
0: Tabii.
1: Everton bu noktada biraz ters bir takım. Bakalım neler olacak. Algoritmalar da 2-1, 1-1, 1-1 demiş.
0: Evet, karşılıklı gol var diyor şu algoritmada.
1: Yani
0: Gayet
1: bir
0: güzel, gayet oturaklı bir seçim.
1: ters bir
0: Karşılıklı
1: Everton
0: gol var.
1: golü
0: Fakat
1: gerçekten şaşırtmam ama 15 şutu da ben bugün notlarım arasında yer
0: evet.
1: verdim. Onu da yine söylemiş olayım. Bu arada bir mesajımız var. Okumadan geçmeyeyim onu da. Tabii yavaş yavaş tatil hazırlıkları, yolculuklar olduğundan kaynaklı. Bugün mesaj trafiğimiz biraz zayıf ama bir mesajımız var. Biraz eleştiri mesajı. Onu da atlamayalım. Sonuçta her mesaja saygı çerçevesinde olduğu sürece yer veriyoruz. Fehmi Bey, lütfen konuğunuza sorar mısınız? Cuma günü Fenerbahçe ve Valencia galibiyeti beklemiyor muydu diye. Enver abi bir eleştiri var Final Four çerçevesinde. Açıkçası sevgili dinleyicimiz mesajınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Ya bu tercihler bazen gerçekten ters gidebiliyor. Sezon içinde hepimiz ilgili olduğumuz liglerde
0: Evet.
1: yanılabiliyoruz. Ya haftayı gerçekten çok kötü kapatabiliyoruz ama ya Enver abinin ben gerçekten şu noktada böyle sallama ya da hani ya yayına çıkacağım ne diyeyim hadi şöyle şeyler söyleyeyim gibi bir tercihte bulunacağını öncelikle sizlere kefil olabilirim. Öyle bir şey yapmaz Enver abi. İstatistikler çerçevesinde ki Cuma günü de sadece tahmin verip konuyu kapatmadı. Aynı zamanda bu tahminlerin altını da detaylandırdı. Nedenleriyle anlattı. Valencia'nın nasıl bir sezon geçirdiğinden bahsetti. Özür dileriz, yattık, yanılttık ama umarım bugün telafi ederiz diyelim Olympiakos'un sayılarıyla birlikte. Ama

0: haklısınız da tabii ki sizler de burada kazandıran saatlerde hep kazanmak istiyorsunuz ama keşke gerçekten biz de hep kazandırmak istiyoruz ama keşke öyle bir şey olsa.
1: Evet.
0: Yanılttığımız için özür dilerim ama gerçekten burada Enver abiye ben güveniyorum. Bahsettiği şekilde detaylı bir analizle programlara katılmaya özen gösteriyor ve her zaman da buna riayet ediyor. O konuda size garanti verebilirim. Ve bir sevindirici haber, Utrecht'in golü geldi. Maç 1-1'e geldi. 106. dakikada Zeşier'in golüyle Utrecht beraberliği yakaladı. Haydi Utrecht, bir gol daha ve ele şu Ajax'ı. Kendi kişisel isteğimdir. Açıkçası bahis tercihi değildir. Onu da altını çizeyim sevgili dinleyiciler. Güzel, keyifli bir son bölüm izleyeceğiz Ajax Utrecht maçında. Peki Tottenham maçını geride bırakalım. West Ham, Leeds United. West Ham'da yine kolay bir rakiple oynamıyor. Leeds United karşısında kazanmak zorunda olduğu bir maç bir yandan baktığımız zaman. Burada da şut baremi 16'dan açılmış West Ham'da 1.62.
1: Evet.
0: Öncelikle oradan başlayayım sözüme. Yine eğer alternatiflere yöneleceksek West Ham'ın şutları. Ama mesela West Ham'ın şutlarındansa burada toplam şutlar.
1: Tam
0: Leeds'te
1: ben
0: çünkü.
1: diyecektim, aynen.
0: Leeds'te burada şey yapmaz ya. Boş
1: Boş
0: boşunamaz yani.
1: geçmez.
0: Bence burada hani Everton'dansa Leeds'e biraz daha mesela şut katkısını beklerim Leeds'ten. Şöyle bir baktığım
1: Kesinlikle.
0: zaman da şut ortalamaları 10.5 West Ham'ın, 12.6 Leeds United'ın ama ya West Ham tempoyu yukarı çıkartacaksa Leeds United hay hay diyebilir ya. Ne dersin?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Şu an yani bu barem gerçekten çok ideal bir barem. 26.5 üst 1.63'ten en az 27 şut olması maçta. Ben kolay kolay yanılacağını düşünmüyorum. Temposu yüksek bir maç bekliyorum. Keza West Ham ilk devreden daha zaten saldırmak zorunda, kazanmak zorunda. Kendi kazanması da yetmiyor. Tottenham'ın kaybetmesi gerekiyor. Kolay değil iş ama ben ilk devreden saldıracağını düşünüyorum. Gaza basacağını düşünüyorum West Ham'ın. Dediğin gibi az önce bu temponun Leeds'in de işine geleceğini düşünüyorum. Toplam şutlar yanıltmayabilir.
0: Evet, ben de toplam şutlara biraz daha güveniyorum. West Ham maçında 27 şut 1.63. Dediğin gibi tempolu, hareketli. Peki ilk yarı şöyle bir baktığımızda kornerler 4.5 üst 1.53. Ona ne dersin?
1: Kesinlikle varım. Ben kornerlerin de geleceğini düşünüyorum. Ev
0: Değil mi?
1: sahibine de belki gidebiliriz. Ama toplama gitmek daha mantıklı. Leeds'ten de korner bekliyorum ben çünkü. 4.5 üst korner ilk yarı 1.53. Çok ideal bir bahis gibi gözüküyor. Bu maç için gerçekten dediğin gibi ilk yarı kornerler ve toplam şutlar güzel iki seçim gibi duruyor.
0: Bir de Tottenham Everton karşısında her ne kadar tamam Everton ters diyoruz ama kendi evinde erken bir gol bulursa West Ham'ı şey olarak moral olarak çökertir. Yani böyle çok
1: Evet.
0: gollere gitmek falan hani ihtiyacı var tamam ama Tottenham maçını da bekleyeceği için
1: Tabii
0: o
1: kulaklar orada
0: kendi
1: olacak.
0: tabii kaderi kendi elinde olsa maç sonuna kadar o West Ham'ın baskısını bekleyelim ama orada bir Tottenham golü veya golleri hatta ilk yarı 2-0 Tottenham mesela tamamıyla West Ham'ı etkisiz hale getirir. İlk yarı 4.5 üst korner bu açıdan benim hoşuma giden bir tercih bu noktada. Algoritmalar 1-1, 1-1, 2-1 demiş. Senin var mı bir skor beklentin?
1: Valla skor beklentim benim bu maçta 2-2.
0: 2-2.
1: West Ham. Evet.
0: Oo.
1: 2-2
0: Güzel.
1: biteceğini düşünüyorum.
0: Güzel. Peki o zaman devam edelim dilersen yavaş yavaş. West Ham'ı da konuştuk. Düşme hattını bitirdik. Şimdi valla Şampiyonlar Ligi orada başka hesaplar var. Aston 4. bitirirse başka şeyler olacak. Bir yandan Brentford, Sunderland, Chelsea, Brighton başka bir mücadele içerisindeler. Orası bayağı
1: Evet.
0: karışık. Dilersen yani listeden şöyle sıradan gidelim. Liverpool, Brentford bence oradaki en dikkat çekici maç bugünün o küme içindeki takımların baktığımız zaman yukarıdaki kümede Liverpool, Brentford karşılıklı gol var 2.5 üst kombosu için uygun bir maç diyebilir miyiz? Ne dersin?
1: Kesinlikle uygun bir maç. Karşılıklı gollar ve 2.5 kombosu için 1.60 gibi bir orana sahip. İlk devreden de Brentford'un gol bulmasını da bekleyebiliriz. Ben
0: Tabii.
1: ilk devreden de gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Liverpool'un savunmasına güvenmiyorum açık konuşmak gerekirse.

0: İlk devreden gol bulan bir Brentford'da görebiliriz burada.
1: Güzel. Zaten Brentford'un ilk yarıdan bir gol bulması combo tercihi de çok rahatlatır diye düşünüyorum. Brentford'un bugün ben gerçekten boş geçmesini beklemediğim bir maç. Senin de az önce belirttiğin Liverpool savunmasının hiç böyle elle tutulur bir yanı yok diye düşünüyorum açıkçası Varan.
0: Evet. O yüzden deplasman ekibinden gol veya goller beklememiz abesle iştikal değil bu maçta.
1: Evet. Ve algoritmalar da bu arada gollü diyor ama bütün algoritmalar Liverpool galibiyetini işaret etmiş. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1, bilgisayar 3-1, Zlatna 3-1 demiş bu maçla ilgili. Bakalım ne olacak? Bir 2'den 1 mi göreceğiz? Ne dersin?
0: Vallahi olabilir. Neden olmasın?
1: Şimdi Roma ile Liverpool'u valla kobi yapacağım, az kaldı yayın bitmeden. Ha, o
0: Denenebilir.
1: çok sınırda geziyorum yani. Ufak böyle bir küçük bir deneme. Aslında
0: Olabilir. Sistem 1-2 yapılabilir. Güzel bir
1: evet,
0: konu olabilir
1: sistem
0: yani. Güzel bir
1: 1-2
0: deneme olabilir.
1: denenebilir. Liverpool 2'den 1, Roma 1'den 2. Böyle bir tam da konuştuk ya, bazen böyle bir şey konuşunca ve dile getirince sanki gerçekleşiyor gibi de oluyor. Birkaç
0: Evet.
1: sefer bunu Rahmi ile falan yaşadık. Hatta o hep söyler, aman lütfen çapa atmayalım diye, hani bir öngörüde bulunmayalım.
0: Evet.
1: Sadece böyle maçlarla ilgili değil, başka konularda da yine aynı şekilde. Bakalım bir ikili biraz daha konuşursak ama İngiltere Premier Lig'de bir tane daha bulup üçlü bir deneme çıkar mı acaba, ne dersin?
0: Vallahi neden olmasın? Olabilir tabii ki.
1: Tamam, bu ikiliyi bir
0: Mesela
1: kenara yazdık. Liverpool'a da karşılıklı gol var. 2,5 üst dedik. Hadi bakalım hayırlısı. Peki Sunderland Chelsea. Burada yine çok kritik bir maç. İki takım açısından da önem arz ettiğini söyleyebileceğimiz bir maç. Kazanan bir Avrupa ödülü alacak açıkçası. Diğer maçların skoruna göre hatta yüksek bir ödül de alabilir. Yani konferansta da kalmayabilir konu. Ne dersin? Sunderland Chelsea maçına.
0: Toplam şutlar yanıltmayabilir. KG var 2,5 üst bekliyorum ben.
1: Toplam
0: Bu maçta.
1: şutlar, hemen şöyle bir bakalım. Toplam şutlar kaçtan başlamış? Takım şutlar toplam 24'ten başlamış. 1.49. Bak, bu tercih de güzel bir tercih. 1.49'a
0: Evet.
1: itiraz etmem. Yani 1.49 olsa da itiraz etmem diyeyim daha doğrusu. Şutlara da baktığım zaman 10.1 ile oynuyor Sunderland. 13.5 ile de Chelsea oynuyor. Yani 24 şut biraz daha ihtimali var. Ya karşılıklı gol var 2.5 üst. Sunderland'ı bu sezon ne zaman böyle fikstürde görsem combo tercihin üstü kararıyor gibi geliyor bana sevgili Varan.
0: Evet.
1: Ya evet, bak bu akşamki maç karşılıklı gol var ve 2.5 üstü bu arada aday. Ona asla bir şey demem çünkü iki takımın da hedefleri var. Olabilir. Ama Sunderland bu sezon gerçekten o hani kısır futbolu da evinde özellikle bize izletmedi diyebilir miyiz
0: Evet.
1: mesela?
0: Evet tabii ki öyle. Mesela bugün hem İtalya'da da hem İngiltere'de çok konuştuk, çok dillendirdik birçok maçla ilgili toplam şutları. Çok böyle kaçamak gibi duruyor ama bence özellikle hedefi olan takımlar için bugün hem İtalya'da hem İngiltere'de toplam şutlar bence güzel bir alternatif ve yanıltmayacak bir alternatif olacağını düşünüyorum. Hedefi olan takımlar için konuşuyorum.
1: Ya bak,
0: Toplam şutlar gerçekten güzel. Keza
1: evet.
0: karşı takım da hedefsizse mesela
1: Tabii.
0: daha da bence ihtimal kuvvetleniyor toplam şutlarda diye
1: Tabii.
0: düşünüyorum.
1: Tabii bak, şöyle bir şey söyleyeyim ayrıca. Düşme hattındaki Burnley ve Wolverhampton'ı bir kenara koyalım. Ligin en az gol atan iki takımı var. Biri
0: Evet.
1: Sunderland, biri de Crystal Palace.
0: Evet.
1: Yani burada biraz dikkat etmekte bence fayda var. Bu maçta özellikle şutlar dediğin gibi bir alternatif olabilir. Peki yine merakla beklediğim, gollü geçmesini beklediğim Brighton Manchester United maçı. Ne dersin? Karşılıklı gol var. Görebilir miyiz? Burada nasıl bir maç bekliyorsun? Sana sözü vereyim.
0: Ya bugün ben kağıt üstünde en çok güvendiğim maç İngiltere'de. Hatta Sassuolo ile bu maçın kombin de yapılabileceğini düşünüyorum. Goller anlamında. Karşılıklı gol var ve 2,5 üstü göreceğimizi düşünüyorum. Manchester United enteresan bir sezon geçirdi ama sezon sonunu güzel bitiriyor. Biraz daha istikrarlı sonuçlar aldı. Sezon sonu üzerinde. Üçüncü sıraya kadar yükseldiler. İyi bir yerde. Yani şöyle bir sezonda üçüncü bitirmek Manchester United için bence

0: ÖFÜP'te alnına koyacağı bir yer olacak bence diye düşünüyorum. Ben Brighton'ın gol veya goller bulmasını bekliyorum Manchester United'a karşı. United'ın da boş geçeceğini düşünmüyorum. Sanırım 1.60 gibi bir oranı vardı. KG var ve 2.5 üstün. Ben yanıltacağını düşünmüyorum bu maçta gollerin.
1: Yani şöyle bir bakayım, 1.58 karşılıklı gol var, 2.5 üstün. Kağıt üstünde gerçekten ben de yanıltırsa çok şaşırırım. Brighton Manchester United maçı. Bu arada Sunderland maçının skorlarını anons etmedim. Onunla birlikte Brighton maçını da anons edeyim. Sunderland Chelsea, bütün
0: Evet.
1: algoritmalar 2-1 Sunderland kazanır diyor. Gerçekten dikkat çekici bu noktada. Brighton
0: Evet.
1: maçında da 1-2, 0-2, 1-1 demiş algoritmalar. Böyle bir beklenti söz konusu. Ya Manchester United'a baktığımız zaman gerçekten şöyle bir diyelim ki Ocak'ta Manchester ve futbolu takip etmeyi bıraktığını farsayalım bir futbol severin diyelim. Yani şu
0: Evet.
1: noktada açsa bir baksa puan durumunu 3. sırada Manchester United, anlamlandırmak için çevresinde birkaç kişiye sorar herhalde, ya bu nasıl oldu
0: Evet.
1: böyle diye.
0: Aynen öyle. Yani kesinlikle güzel tarif ettim bence.
1: Ya Carrick çok güzel iş başardı, yani mükemmel bir gidişat var Manchester United adına. Michael Carrick'i de tebrik ederiz bu anlamda. Üçüncü bitirecekler ligi. Uzun bir zaman sonra Manchester biraz böyle bir fabrika ayarlarına dönüyormuş gibi bir
0: Gibi
1: görüntü de
0: görüntü
1: bitiriyor
0: verdi.
1: ligi.
0: Tabii.
1: Evet, ama o arkadaş saçlarını yine kesemiyor son
0: Evet
1: 5
0: ya
1: maçını.
0: gerçekten. O arkadaş bir saçlarını kesemedi bir ya vallahi. Onu da
1: Değil mi? Bak, o
0: takipteyiz
1: Sunderland mesela geçen
0: yani heyecan.
1: Sunderland maçını kazansaydı 2 hafta önce, bir önceki Nottingham Forest maçında şeydi yani, tamamıyla konu kapanıyordu ama yine 5 maç üst üste ligde demesi. Yaz geliyor, arkadaşa da başarılar yani, ne diyeyim. Acaba şeyi merak ediyorum, ben Efe abiye sordum geçen hafta, sana da sorayım. Bu maçı kazandı diyelim, Brighton'da kazandı Manchester United, örnek veriyorum. Şimdi burada 2 maç üst üste kazanmış oluyor Nottingham Forest'le birlikte. Gelecek sezonun ilk 3 maçını kazandığında toplam 5 sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Onu sorayım sana.
0: Bence sayabiliriz gibi geliyor ya. Çünkü istatistik olarak ligde 5 maç üst üste kazanmış oluyor sonuçta. Sayabiliriz
1: Tabii.
0: yani bence.
1: Tabii
0: Neden
1: arkadaşım,
0: olmaz?
1: umarım aynı sezon içerisinde dememiştir diye. Böyle bir espri bir ara.
0: Evet.
1: Gerçekten Manchester'da tebrik edelim. Güzel geçti. Sezon kalanı, en azından Michael Carrick sonrası sezon güzel geçti. Ve 3. sırada oldular. Kendilerini konumlandırdılar. Amorim'le devam etseydi böyle bir tablonun çıkmama olasılığını görüyorum ben ya. Böyle bir tablo çıkmazdı diyorum. Ne dersin?
0: Ya Amorim gerçekten kendine yazık etti ya. Sporting'de ne kadar güzel gidiyordu, takımla bütünleşmişti. Ben çok anlam verememiştim yani. Şu Manchester United'a gelmesini Amorim'in. Tabii ki orada bir Premier Lig çekiciliği var. Ona bir şey demiyorum. Kariyer açısından. TV'sine güzel bir lig eklemesi açısından ama ben çok anlamlandıramamıştım Amorim'in United'a gelmesini en başında. Sporting'de bu kadar iyi giderken bir anda böyle her şeyi yarıda bırakıp yüzüstü bırakmak gibi oldu biraz açıkçası. Ondan söylüyorum, beklemiyordum diye. Yazık etti kendini Amorim. Çok yazık etti bence.
1: Ya ben de açıkçası o dönem bazı arkadaşlarımın, yakın çevremin tepkisini çekmiştim. Seninle aynı fikirde olmaktan kaynaklı bu arada. Yani Amorim sezonun ortasında niye gidiyor Manchester United'a? Çok büyük bir hata olarak değerlendirdim. Herkes işte Premier Lig vitrini,
0: Ya
1: Manchester
0: orası
1: United
0: öyle de.
1: gibi söylemlerde bulundu.
0: Evet.
1: Gitmeyip ne yapacak? Ya sanki biri Sporting şey, örnek veriyorum. Şimdi hadi isim de vermeyeyim de herhangi bir camiaya karşı bir saygısızlığımız olmasın. Ama 3. 4. seviye bir takım sanki Sporting.
0: Evet.
1: Yani bence gidecekse de Manchester'a sezonu tamamlayıp sezon sonu
0: Ben de
1: kendi
0: aynı şekilde düşünüyorum. Evet.
1: transferleri çerçevesinde gitmesi, ya da en azından bunun biraz böyle bir sözleşmede konumlandırılması mı diyeyim artık, hani sonuçta kendi oyuncu grubumu, kendi oyunumu oynatmak adına istiyorum diyebilir bir teknik adam. Çok da doğal,
0: Tabii
1: en
0: ki.
1: doğal hakkı.
0: Tabii ki.
1: Sezonun ortasında kendisine ait olmayan bir oyuncu grubuyla, tercih olarak söylüyorum, Bu çok büyük bir riskti. Ben kendi kariyerine de zarar verdiğini düşünüyorum. Ya tabii ki umarım
0: Evet.
1: yarın öbür gün bir takım çalıştıracak ve bir şeyler olacak elbette. Tamam ama orada hiç yaşamaması gereken stresler, sorunlar. Ya Amorim'in ışığı da kaçtı o dönem hatırlarsak eğer baktığımız
0: Tabii
1: zaman.
0: tabii kesinlikle.
1: Ve yani sezon ortasına geldi, sezon ortasında gitti. Garip ya, ben hiç oturaklı bulmamıştım o tercihi. Seninle o konuda aynı fikirdeyim gerçekten.
0: Yani ben hiç anlam verememiştim. Dediğin gibi çok zarar verdi kendisine maalesef. Bundan sonraki kariyer eğrisi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum açıkçası.
1: Bakalım. Bu arada Ajax-Utrecht maçı uzatmaları da sonuçlandı ve penaltılar izleyeceğiz. Benim gönlüm Utrecht'ten yana, tekrar altını çiziyorum. Sen var mı herhangi bir tahminin ya da bir iç sesil var mı burada? Ajax mı Utrecht mi, ne dersin?
0: Ben de Utrecht'ten yanayım. Beter ol Ajax diyeyim.
1: Evet, ben bana sen çıtayı bir seviye üstüne koydun.
0: Newcastle'a karşı ne hissediyorsam Ajax'a da benzer hislere sahip olduğum için ya da Monaco'ya biliyorsun zaten.
1: Evet
0: O yüzden
1: evet.
0: beter ol Ajax diyeyim ben.
1: Dinamo Kiev'e de karşı da aynı hisler var senle.
0: Aynen
1: Bazı
0: öyle. Aynen.
1: takımlar sende anksiyete yapıyor, biliyorum biliyorum. Bu arada yayınımızda biraz daha bir süremiz olacak. Bir uzatacağız biraz daha, bir 20 dakika kadar. O yüzden biraz
0: Tamam, güzel.
1: sohbeti uzattık. Aslında endişe etmeyin sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ya diğer maçlar var işte, onlara ne alalım, ne konuşacağız diye. Birazdan bir reklam arası vereceğiz ama yayına biraz daha devam edeceğiz. Vaktimiz var. O yüzden biraz böyle bir Manchester'ı da konuşmak istedim. Son olarak karşılıklı gol var 2,5 üstte. Hemfikiriz galiba burada da, değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: 1,58 orandan güzel. Liverpool Brentford'da da yine combo tercih demiştik. Güzel. Peki yavaş yavaş devam edelim. Manchester City Aston Villa maçı sezonun ortasında olsa aslında çok daha farklı noktada konuşabileceğimiz,
0: Evet.
1: böyle farklı değerlendirebileceğimiz bir maçı. Sezonun son maçı. City Guardiola vedasını açıkladı. Olacak,
0: Evet.
1: yaşanacak bir bu ayrılık. Ama
0: %1 kapanıyor.
1: evet, bir devir kapanıyor ama futbol elçisi olarak mı yoluna devam edecek? Şöyle bir şey duydum ama. Biliyor musun onu?
0: Vallahi onu ben duymadım açıkçası. Şu an ilk defa senden duyuyorum.
1: City'de futbol elçisi mi olacakmış? Öyle bir şey duydum ama yani onu da bilemiyorum tam şimdi. Gelecek sezon aslında benim en merak ettiğim şey City nasıl oynayacak, ne oynayacak?
0: Evet,
1: Guardiola'yı
0: gerçekten.
1: görmediğimiz bir Premier Lig nasıl olacak?
0: Bernardo Silva da veda ediyor yanılmıyorsam. City'ye.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet. Fernandes de sanırım Manchester'a veda edecek galiba ama ya
0: Evet, ben
1: transfer
0: de öyle
1: dönemini
0: hatırlıyorum.
1: biraz daha var şimdi, oraya hiç girmeyelim. Bak o veda edecek, bu buraya gelecek falan.
0: Evet.
1: Çıkamayız o işin içinden. Gel
0: Doğru.
1: City Aston Villa'da kalalım. Algoritmalarla sana bir pas atayım. Manchester City maçında algoritmalar 2-1, 2-1, 1-1 demiş. Valla Unai Emery istediğini aldığı bir sezon oldu diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: UEFA kupasını cebine koydu. Misler gibi. Hoca şu an çok mutludur. Takım çok mutludur. Yani City evet büyük bir maç. Kağıt üstünde vitrin bir maç ama Aston Villa'nın nasıl olur konsantrasyonu? City Guardiola veda edecek. Evinde son maç.
0: Evet.
1: Bu açılardan baktığında ben açıkçası nereye yönelsek tam emin değilim ama senle konuştuktan sonra bir şey çıkartacağız gibi. Bir yandan da bak şu dikkatimi çekiyor. City veda,
0: Evet.
1: Guardiola evinde veda edecek ya.
0: Hı.
1: Böyle sükseli bir galibiyetle veda edebilir mi diye kafamda tam soru işareti varken, oranlar da karşılıklı gol varının oranı 1,47, 2,5 üstün oranı 1,29. Yani City'nin golleriyle üste gideceğini risk merkezi işaret etmiş diye yorumladım ben bu kadar aradaki alt üst dengesindeki farkın bu kadar şey var ve üst arasındaki farkın bu kadar olması bana bunu biraz hissettirdi. Sen neler söylersin?
0: Ben veda maçı olmasına ötürü biraz daha jübilevari bir maç bekliyorum. Hani nasıl dersin? Gollü, böyle çok gollü geçebileceğini düşünüyorum. Keza Aston Villa da gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi Unai Emery önderliğinde. Ben burada yüksek oran denemek isterim sevgili Fehmi. Ya her iki yerde de 1,5 üst ya da her iki devrede KG varı bence denemek için uygun bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Her iki devrede 1,5 üstte biraz daha sıcağım ama.
1: Evet, bak her iki devrede 1,5 üst yüksek gol açısından da karşılıklı olursa da bence gider bak. Güzel oldu bu. Her iki yarıda da 1,5 üst. En
0: 3-11'lik bir
1: azından
0: orana sahip şu an. Güzel,
1: 3-11
0: gayet
1: yani
0: değerli.
1: riski

0: karşılar bence bu durum.
1: Kesinlikle.
0: İlk yarı 1,5 üstte 1,85. Güzel. Bak şimdi bunu biraz daha sevdim. Yani jübilevari bir maç. Aston Villa ciddiye alsa da almasa da goller
1: Çok rahat
0: gelir
1: olacak
0: ya.
1: iki takım da. Yani
0: Tabii.
1: neden goller olmasın ki? Neden alt bitsin mesela bu maç?
0: Tabii.
1: Normalde ben mesela şu oranı görsem sezon ortasında 1.29, 2.5 üst. Sezon ortasında biraz daha bu maç olsa ben bu maça üst oynamam mesela bu oranda. Bu oranda gollere gitmem. Ama sezonun hem son maçı Guardiola ayrılıyor. Yani altını doldurabileceğimiz sebepler olduğu için biraz daha gollere gitmemiz abesle iştigal değil.
0: Peki bir reklam arası diyelim sevgili Baran. Sonra bir 20 dakikalık daha bir yaklaşık 16-20'ye kadar bir zamanımız olacak. Bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
1: Tamamdır.

0: ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: Yakışanı yapar.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımıza devam ediyoruz. Ajax-Utrecht maçında seri penaltı atışları başladı. Utrecht ilk penaltıyı kaçırdı. Ajax attı. Sonra ikinci penaltıyı Utrecht gole çevirdi ve Weghorst topun başında şu an. Ve 2-1 öne geçti. Ajax ikinci penaltısında golle sonuçlandırdı. Bakalım penaltılar nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Umuyoruz ki Utrecht tekrar

0: Tekrar söylüyorum ki o trekti gerçekten gönül olarak istiyorum. Bakalım nasıl bitecek. Peki Baran City maçında da ilk yarı 1.5 üst ya da her iki yarıda da 1.5 üst tercihlerini biraz daha ön plana çıkarttık. Crystal Palace Arsenal final oynayacak iki takım uluslararası turnuvalardan Şampiyonlar Ligi finaliyle Konferans Ligi finali
1: Evet,
0: oynayacak
1: enteresan
0: iki
1: bir
0: takım.
1: maç.
0: Bu maçta nasıl bir şey çıkartırız peki sence?
1: Vallahi kadroya biraz bakmak lazım. Çarşamba final oynayacak yanılmıyorsam. Palace doğru mu? Çarşamba günüydü. Perşembe miydi? Çarşamba sanırım. Onlar da.
0: Evet
1: Daha yakın
0: sanırım.
1: tarihte oynayacak Arsenal'a göre yanılmıyorsam
0: Daha
1: finalde.
0: önce oynayacak. Evet 4 gün sonra Çarşamba günü. Aslında 3 gün sonra tabii. Pazar,
1: Evet.
0: Salı, Çarşamba doğru. 3 gün sonra Crystal Palace, Rayo Vallecano.
1: O yüzden hani bu maça odaklanma konusunda bence canlı izlemek lazım. Onu tam maç önü çözümleyemiyorum açıkçası. Kadro da çok önemli ama ben bu maçın bu sebepten ötürü belki de 2.5-6'da evrileceğini düşünüyorum. Arsenal zaten biliyorsun bu sezon en çok 2.5-6 biten takım yanılmıyorsam ligde maçları. Bildiğimiz yerden gidebiliriz diye düşünüyorum. Karşıda da Arsenal gibi bir takım var. 2.5-6'a evrilebilir bu maç. Evet. Ama tabii ki de
0: 1.78
1: altını çizerek
0: anladım.
1: söylüyorum. Tekrar canlı izleyip bir tempoya, pozisyonlara bakmak lazım yine.
0: Ya ben de hiç içime sinmeyen bir maç açıkçası. Yani
1: Aynen öyle.
0: var dersin, yok biter, yok dersin, var biter.
1: Tam da öyle bir maç
0: Alt
1: abi.
0: dersin, üst biter, üst dersin, alt biter. Garip ama ya sanırım illa doğru bir yönelim yapacaksak evet, altı seçebiliriz diye düşünüyorum ben
1: Ya
0: de.
1: bildiğimiz yerden aynen.
0: 2.5 maç sonu 2 ve 4.5 alt tercihi vardı sabah yayında. O da mesela
1: Ben tarafa
0: belki
1: gitmem açıkçası.
0: Arsenal'den kaynaklı. Belki kabul edilebilirim bak görüşü. Ama ben de
1: Evet.
0: yani cidden hiç içime sinmeyen bir maç yani bu.
1: Kesinlikle ya. Çok zor. Çözümlemesi çok zor bir maç.
0: Ama Arsenal'de mesela şey de var. Şampiyon olduktan sonra artık
1: Bir
0: bir
1: rahatlama.
0: rahatlık.
1: Çözülme.
0: Yani hiç rahatladılar artık onlar. Şimdi alt diyoruz ama bak 30
1: Savunmada
0: dakikada
1: vidaları bu
0: maç
1: kadar
0: üste
1: sıkar mı?
0: gelirse burada
1: İşte
0: topu
1: mesela
0: tutarlar.
1: ona da şaşırmam. Aynen öyle, ona da şaşırmam. Bu kadar savunmada vidaları sıkarlar mı bu rahatlamadan ötürü? O da bir soru mesela.
0: Ya ben açıkçası Paris maçı öncesi çok böyle full konsantrasyon, kendilerini sıkacakları ve parçalayacakları bir maç beklemiyorum ya. Böyle hani o yönden bak alt da şimdi yok bu maçtan uzak duralım ya.
1: Bence de
0: Sonuçta
1: uzak durulması
0: kazandıran
1: gereken bir
0: saatlerdeyiz.
1: maç.
0: Bazen oynamamak da kazandıran tercihtir diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Kesinlikle güzel tarif ettin. Oynamamak da bazen kazandırır. Doğru
0: Evet ama
1: söyledin.
0: yine de skor algoritmalar neler söylemiş aktarayım. Crystal Palace 2-1 demiş. Bilgisayar 1-2 demiş. Zlatna 3-1 demiş. Crystal Palace Arsenal maçında. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Peki Nottingham Forest Bournemouth maçı. Nottingham aslında hani UEFA'ya mı önem verir, lige daha fazla önem verir, düşecekler mi, ne yapacaklar derken hem ligi çözdüler hem de yarı finale
1: Evet.
0: kadar da geldiler ve Ajax Konferans Ligi'ne gidiyor. Penaltılarda Utrecht son penaltıyı da kaçırınca Ajax Konferans Ligi'ne gidecek, finali kazanmış oldu penaltılarla birlikte. Ajax'ı da tebrik edelim gelecek sezon mücadelelerinde diyeyim. Peki Nottingham Forest dediğim gibi hani ligi mi halledecek UEFA mı derken işte azımsanamayacak bir şekilde yarım finale kadar geldi UEFA'da ve ligi de hallettiler. Ne diyorsun bu maçta nasıl bir maç izleriz?
1: Ben goller bekliyorum bu maçta. 2.5-6'a evrileceğini düşünmüyorum. Karşılıklı
0: Valla
1: goller ve 2.5 üst seçerim.
0: goller olarak haklısın. Bir yandan da mesela şöyle bir baktım. Biraz ondan duraksadım aslında. Bournemouth 6. sırada. Orada bir nasıl acaba ikili averajlar Liverpool'la birlikte baka gözümden kaçmış orada dinleyicilerimden özür dileyim.
1: Ben
0: Liverpool
1: hemen şu anda
0: karşısında
1: bakıyorum.
0: tamam.
1: Bir saniye. 3-2 kazanmış, 4-2 kazanmış. Liverpool üstün ikili averajda.
0: İkili
1: Evet.
0: averajda Liverpool
1: Liverpool 4-2
0: üstün.
1: kazanmış. Bournemouth 3-2 kazanmış. Liverpool üstün bir golle.
0: Bak burada da rahat bir maç olarak Nottingham Forest Bournemouth alttan gelen Brighton'la da ikili averaj Bournemouth'un. Gerçi Brighton'da bak ters bir rakiple oynuyor. Manchester United'da
1: Nasıl da
0: oynayacak.
1: oynuyor?
0: Orada ya bu maçta golleri izleriz ya.
1: İki
0: Karşılıklı gol
1: averajı
0: var 2,5.
1: eşit Brighton'la bu arada Bournemouth'un. Ona da
0: Genel
1: bakayım şimdi.
0: averajda o zaman Brighton önde.
1: Genel
0: Ben
1: averaja bakılacak.
0: o
1: Evet.
0: zaman ben sana söyleyeyim burada hani gelir combo tercihi 1,70 uygun bir yönelim olabilir yani burada. Baktığımız
1: Ben de
0: zaman.
1: öyle düşünüyorum. 2,5-6 beklediği bir eşleşme değil bu eşleşme.
0: Evet. Yani kağıt üstünde öyle görünüyor ama algoritmalar da alta işaret etmiş. Bak Baran. 1-1,
1: Evet, enteresan.
0: 0-1, 1-1. Algoritmalar da bu
1: Enteresanmış.
0: şekilde. Aa, bakalım. Yani
1: Bakalım ne
0: merak
1: olacak.
0: ettiğim bir maç benim de. Ama bugün mesela Premier Lig'de kağıt üstünde hangi maçlar gollü olur desek Liverpool, Brighton ve bu maçı yazarız bence. Düşünür müyüz iki kere bu üç
1: Ben
0: takımın maçını yazmakta?
1: de öyle düşünüyorum yani Brighton, Liverpool ve bu maç bence gollere en aday 3 mücadele. Ben de aynı
0: Evet.
1: şekilde düşünüyorum.
0: Evet. İstanbul'dan Emre Bey'in bir sorusu var. Bak gel istersen onu da yanıtlayalım. Şöyle bir bakıyorum. Fehmi Bey iyi yayınlar. Bugün en çok güvendiğiniz 3 tane 2,5 üst maçı verir misiniz demiş Emre İstanbul'dan. İstanbul'dan Emre Bey'e selamlar olsun. En güvendiğimiz 3 tane 2,5 üst maçı. Ne dersin? Bu
1: Bugünden
0: maçlarda
1: en güvendiğimiz 2,5 üst maçı.
0: hı.
1: Parma Sassuolo, Brighton, Manchester United. Az önce söyleyecektim bu arada, araya giremedim. O saydığımız 3 maça bence Manchester City'yi de ekleyebiliriz diye
0: Evet.
1: düşünüyorum goller
0: Hı.
1: açısından.
0: Hı.
1: Böyle bir üçlü mesela Brighton, Parma ve Manchester City güzel bir üçlü olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Parma başladı. Yetişebilir misiniz Emre Bey bilmiyorum ama Parma olsun. Baran'ın dediği gibi. Brighton dedin. Bir de hangi maçı dedin üçüncü kez?
1: Aston
0: Onda.
1: Villa.
0: Aston Villa dedin. Ben de Liverpool, Brighton ve Nottingham Forest. İngiltere'den çıksın üçlü. Üç tane. Ben de bu şekilde üç maç iletmiş olayım. Siz belki bir karma yapar. Ortak kümede birleştirirsiniz. Belki iki ayrı kupon ya da Baran'ın dediklerini ya da benim dediklerime yönelirsiniz. Hangi yönelimi yaparsanız bol şanslar dileyim. Benim böyle bir İngiltere Premier'den bize raporum olsun bugün diye söylemiş olayım. Peki Fulham Newcastle United bu akşam saat 18'de dakika skorda ekranda olacaksın bizim YouTube yayınında. 4 kişi canlı seansta İngiltere'yi artık kontrollü bir kaosta ele alacaksınız. Güzel de bir seans olacak. Dün akşam La Liga çok keyifli geçti. Yine umarım keyifli olacak sizler için. Newcastle'da senin izleyeceğin maç listesine gördüm açıkçası.
1: Evet.
0: Rahmi böyle uyur
1: Rahmi'ye
0: görmüş.
1: selam olsun burada.
0: Peki Fulham Newcastle ne diyorsun bu maçta? Yani var mı bir öngörün? Nasıl biter? Ne olur?
1: Valla ben bu maçtan 2,5 alt bekliyorum ama tempo olarak belki de yanılacağım yani canlı izlediğim zaman. Biraz zor olacak benim için izlemek ama ben bu maçtan 2,5 alt bekliyorum maç önü seçim olarak.
0: Peki Newcastle kornerlerine ne dersin? Ben sana öyle bir soru sorayım. 5,5 korner 1,88. Çok mu biraz?
1: Vallahi biraz bilmiyorum, bari fazla gibi geldi. Biraz çekimserim o konuda.
0: Evet ya 4,5 olsaydı uygun bir orandan ben değerlendirebilirdim ben de ama biraz şey gerçekten düşük. Ya Fulham Newcastle'da Arsenal maçı gibi ya ben aslında combo tercih bekliyorum ama yani kafa
1: Çözümlemesi zor bir
0: olarak
1: maç yine.
0: tatile çıkmış
1: Arsenal gibi.
0: olabilirler oyuncularda. Ona
1: Evet,
0: da bir şey
1: aynen öyle.
0: diyemem. Yani bakalım. Algoritmalar ne demiş? Biraz onlardan kopya çekecek olursak. Mesela 1-0, 1-0, 1-1 demiş. 3 algoritmada. Alt
1: Evet,
0: diyor.
1: onlar da 2,5-6 işaret etmiş. Mesela bu maçtan mesela Burnley Wolverhampton da çok benzer bir maç. İki takım da hedefsiz ama biraz daha 2,5 üste yakınım bu eşleşmede. Çünkü iki takım da mesela Premier Lig'e veda ediyor ama bence iyi bir şekilde veda etmek isteyecekler. Biraz istekli olabilirler belki birbirlerine karşı. Galibiyetle nazar veda edeyim kafasında da olabilirler. Bu maçta biraz daha KC üst kombasına biraz daha sıcağım mesela Burnley Wolverhampton maçında.
0: Valla ben
1: Rahat bir maç oldu.
0: bilerek Burnley'i en sona bıraktım aslında, biliyor musun? Yani biraz onu konuşacaktım. Sen erken
1: Evet.
0: giriş yaptın. Ben de 2,5 üstü mesela daha sıcağım Fulham
1: Evet.
0: Newcastle maçındansa o maçta. Orada da hemen algoritmalarla söze devam edelim. Burnley maçında 1-1 demiş algoritmalar ama yani lig
1: Bakalım.
0: bitiyor. Bitti daha doğrusu. İkisi için de bir sonraki sezon Championship'te bir kere ben gollü bir beraberlik böyle kafamda 2-2 falan var.
1: 2-2, 3-3 böyle değil mi? Ben de öyle düşünüyorum.
0: Hani hem böyle birbirlerini gelecek sezon için düşman edinmek istemezler. Hani oyunun mesela çirkinleşmesini de beklemiyorum. Çünkü Sele'ye bu maç o iki defa oynanacak kendi aralarında bu maçta.
1: Tabii.
0: O yüzden hani hiç öyle tatsızlık da olacağını düşünmediğim böyle gollü bir maç, taraflardan birinin diğerini böyle çılgın bir skorla ezmesini de beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Kafamda böyle benim 2-2 gibi bir skor var. Burnley Wolverhampton maçında gollü bir beraberlik, 0 ve var gibi bir beklenti ama tabii 0 ve var tercihi kolay bir tercih değil. O yüzden ben de 2,5 üst 1,70 orandan
1: Evet.
0: hatta böyle bir belki combo diyeceğim ama maç 2-0'a gelince combo tercihlerde biraz böyle bir panik başlıyor oynayanlar için.
1: Evet.
0: Emin de değilim ama 1,70 güzel oran, ne dersin?
1: Valla karşılıklı goller 2.5 üst 1.98. O da güzel bir tercih. 1.70 2.5 üst yine tek başına güzel bir seçim. Benim aklıma şu anda doğaçlama olarak bir alternatif geldi. Senin söylediğinden yola çıktım. Çünkü ben de benzer bir beklentiye sahibim. Ne diyeceksin? Biraz daha böyle sert bir maç beklemediğinden bahsettin saniyeler önce. Yani
0: Evet.
1: hakeme de baktım. Çok kartçı bir hakem değil. Toplam kart 2.5 alt, toplam kart 1.5 alt seçimleri de bence müthiş bir alternatif gibi duruyor. 2.5 altın oranı 1.78, 1.5 altın oranı da 3.30 civarlarında. Kart çıkmasını ben de beklemiyorum bu maçta.
0: Yalnız var ya risk merkezi de her maçı açan 4,5-5,5 kart. Burada açmış 1,5 kart. Bak kartlara hiç
1: öyle.
0: bakmamıştım biliyor musun? Yani senaryoyu konuştuk ama karta
1: Evet.
0: hiç bakmamıştım. 1,5 kart gerçekten yüzümde böyle bir gülümseme oluşturdu. Risk merkezi hep böyle 4,5'tan başlarken bu maçta 1,5 gerçekten çok ama muhtemel ya böyle bir
1: Evet.
0: Çok al gülüm ver gülüm çıkar. Kart konusunda da dün mesela bak Hull City maçı beni çok yanılttı. Yani ben abi 300 milyon euroluk bir yayın
1: Geriden bahsediyorum.
0: gelirinden bahsediyoruz. Ama ben gergin bir maç bekledim. Hani çata çat bir mücadele bekledim. İlk yarı
1: Evet.
0: fauller 1'e 2 idi. Toplam 3. Maç boyunca da 6 fauldü yanlış
1: Çok
0: hatırlamıyorsam.
1: enteresan. Evet. Ben o kadar da
0: Hiç
1: beklemezdim gerçekten.
0: beklemezdim. Tek sarı kart 90 artı 5'te gelen gol sonrası abartılı sevinçten çıktı.
1: Evet.
0: O da normal gerçekten yani bekleyebileceğimiz bir şeydi. Ama burada kartlar bak gerçekten çok enteresan. Ben 2,5 üst tercihi 1,70 hoşuma gitti gerçekten bana ya. Burada güzel bir tercih olacak bence. Golleri izleriz diye düşünüyorum
1: Ben de öyle
0: Burnley
1: düşünüyorum,
0: Wolverhampton maçında. Valla güzel oldu. İngiltere'yi de özetledik. Peki senin eklemek istediğin herhangi bir maç var mı?
1: evet. Eklemek istediğim herhangi bir maç yok. Şeyi konuşmadık ama Villarreal Atletico Madrid'i. O maçtan da ben goller bekliyorum. KG var 2.5
0: Evet.
1: üst.
0: Evet
1: Gollü bir
0: aslında
1: maç izleriz bence o maçta da.
0: kesinlikle katılıyorum. La Liga'da da sana söz vermemiştim. Konuşmadık aslında. Ama orada da combo tercih 1.43. Böyle çok da bir sonucu olacak bir maç değil. Hani orada en fazla şey etkiliyor galiba. Sabah Rahmi'nin söylediğine göre yayın gelirlerinden yok
1: Aynen efendim.
0: federasyonun sıralamaya göre verdiği parada küçük cüzi bir değişiklik oluyormuş galiba.
1: Evet. Üçüncülük,
0: Orada
1: dördüncülük
0: da
1: aynen.
0: ya bir haber okudum. Bilmiyorum gerçek mi yoksa böyle artık bir transfer dönemine girdik. Herkes elinde klavye ve kalem yazıyor ya yazılı basına ya da internet basında. Simeone Inter'in başına gelecek diye duydum ama
1: Oo.
0: böyle bir şey gerçekleşirse çok karanlık bir eşleşme olmaz mı ya tabiri caizse?
1: Yani gerçekten şu an farkındaysan ne konuşacağımı
0: Cevap
1: bilemedim. Ben de
0: veremedin.
1: mesela tam tersi, evet, cevap veremedim. Ben de tam tersine mesela Simeone'nin devam edeceği haberlerini gördüm bu arada. Ama
0: Ha iyi
1: söylediğine
0: bari.
1: çok şaşırdım. Yani
0: Abi Inter'in başına
1: umarım
0: geçerse bak
1: olmaz.
0: seneye 35 gollü bir Inter şampiyonluğu görebiliriz. Bak sıfır şaka. 1-0, 1-0'larla gerçekten şaka bir yana merak ediyorum. Umarım Simeone de Atletico Madrid'de devam eder. Çünkü Atletico Madrid'in de bak bu sezon oyun çehresi değişti. Simeone
1: Evet,
0: de
1: şaka
0: artık
1: bir
0: biraz
1: yana
0: daha
1: aynen.
0: farklı bir şeyler yapmaya başladı. Gece Brezilya var Baran. Cruzeiro Chapecoense saat 22'de, Remo Paranense yine 22'de, Corinthians Atletico Mineiro gece yarısından sonra oynayacak ve Vasco da Gama Bragantino. Bu gece Brezilya'da güzel maçlar var açıkçası baktığımız zaman. Bu maçlarla ilgili de var mı hiç Brezilya'yı takip etme şansın oluyor mu senin?
1: Yok, hiç takip etmiyorum açıkçası Brezilya. İlgi bir çeken bir lig değil yani.
0: Şöyle söyleyeyim, Chapecoense maçları ilk yarılarını kitleyebiliyor zaman zaman deplasmanda özellikle 0-0'lar, 1-1'ler falan var. Kolay teslim olmuyor ama çözülebiliyor. Tabii bu sezon sonuna kadar böyle gidecek diye bir kaide yok. Ben bugün Cruzeiro'nun maç sonu 1 ve 4.5 altına güveniyorum. Remo Paranense maçında Paranense'nin deplasman formu son 5 haftadır çok kötü. İlk yarı ev sahibi golü 2-0-4 Remo'nun. Onu önerebilirim. Corinthians'ın Atletico Mineiro karşısında kazanmasını bekliyorum. Vasco da Gama maçı da Bragantino sebebiyle 2-3 gol aralığında bitebilir. Biraz böyle Bragantino deplasmanlarda oyunu kitleyebiliyor. Cruzeiro galibiyeti, Corinthians galibiyeti ve Vasco da Gama'nın 2-3 golü bugün güvendiğim tercihler. Bir de Remo'nun ilk yarı golünü bekleyeceğim. İkinci kez de şöyle tekrar etmiş olayım. Valla sona doğru geldik. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey?
1: Valla güzel bir program oldu. Teşekkür ederim sana da. Dinleyiciler de umarım memnun kalmıştır. Umuyorum kazandırırız onlara da. Şansımız yanımızda olsun diyeyim.
0: Evet, ben de sana çok teşekkür ederim. Geldin, değer kattın programa.
1: Çok
0: Güzel bir
1: teşekkürler.
0: program oldu sayende. Hem İtalya'yı hem İngiltere'yi ne boyuna konuştuk. Umarım ki tercihlerde de yanıltmayız. Çok sağ ol Baran.
1: Rica
0: Teşekkür
1: ederim.
0: ederim sana da.
1: Rica ederim. Ne demek?
0: Bir programın daha sonuna geldik. Yavaş yavaş artık ufak bir ara vereceğiz. Dünya Kupası'na kadar böyle bir soluklanma ve Dünya Kupası hazırlığı
1: Yavaş yavaş böyle bir
0: çerçevesinde.
1: heyecanlanmaya başladım ben de açıkçası yani
0: Evet,
1: şimdi.
0: veri
1: Dünya Kupası var.
0: toplayacağız. İstatistik toplayacağız. Sona doğru
1: Evet.
0: da geldik. Bakalım bu programda da sürçülisan ettiysek affola. Umarım kazandıran saatler bu sezonun son haftasında İngiltere'de ve İtalya'da yine kazandıran tercihlerle sizlerle olur. Umarım playoff yükselme Türkiye'de ve aynı zamanda basketbolda da final tercihlerimiz kazandırır diyelim. Bugünün tercihlerinin kazandırması ve kuponlarınızın yemyeşil olması dileğiyle. Bir tatil aramız var dediğim gibi Dünya Kupası'nda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli günler dilerim. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam bitti.
10: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve birazdan attığımızda Muhammed Furkan Uzun olacak ve kendisiyle şöyle bir Ziraat Türkiye Kupası finalini Trabzonspor'daki gelişmeleri alacağız. Tabi transfer gelişmeleri de vardı Trabzonspor'da. Malinowski özellikle öne çıkan isimdi ve onun anlaşması sağlandı. Bildiğim kadarıyla bilgileri Muhammed Furkan Uzun'dan alacağız ama sezonu artık Ziraat Türkiye Kupası da bitince resmi olarak noktaladık. Artık önümüzde Dünya Kupası var. Tabii gündem anlamında da önümüzde. Fenerbahçe'de seçim gündemi var. Hakan Safi mi? Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Bunun cevabını ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde hep birlikte öğreneceğiz. Adaylar çeşitli açıklamalarda bulunduğu, yönetim listelerini duyurduğu ama teknik direktör anlamında kimle çalışacaklar gibi somut şu anda veriler yok elimizde. Tüm gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ama bugün Premier Lig'de de inanılmaz bir gün. Onu da aktarmış olayım. Saat 18 seansında Manchester City, Aston Villa, Liverpool, Brentford, Fulham, Newcastle. Ya öyle maçlar var ki buraya gireceğiz zaten ama günün sonunda Tottenham'da küme düşebilir. Öyle bir günden bahsediyoruz. Ve hemen Muhammed Furkan Uzun'u hattımıza alacağız. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyorum ben de bir yandan.

0: Ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin. Şu anda sesini alamıyorum Furkan ama bir saniye tekrar deneyeceğim.
1: Şu an sessiz konumdan çıkarıldınız.
0: Furkan sesini alabiliyor musun şu anda?
2: Şu an geliyor. Evet, de geliyordu ama birden bire gitti.
0: Evet, ben de senin sesini alabiliyorum sağlıklı bir şekilde. Hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk, merhaba, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanan taraf oldu. Konyaspor karşısında finali kazandı. Tabii Trabzonspor'la birlikte sevinen başka takımlar oldu. Çünkü onları ilgilendiren durumlar da vardı. Onlara da değineceğiz ama sen bu şampiyonluğu nasıl yorumluyorsun ilk olarak?
2: Hakikaten Trabzonspor'un kazanması gereken bir

0: ve sonunda da final maçına çıktı. Tabii ki önceki iki senenin kaybedeni olarak bu maç çok önemli bir maçtı Trabzon için. Çünkü önce Beşiktaş'a kaybetti, sonra Galatasaray'a kaybetti ve Konyaspor'a kaybetti. Sıkıntılı bir döneme girebilirdi. O yüzden final maçı hakikaten Trabzonspor için mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Sezon boyunca hakikaten Trabzonspor başarılı bir dönem geçirdi. Yani çok kısıtlı bir bence kadrosu vardı. 12-13 kişilik bir ekibi vardı Trabzonspor takımının ki sezon başında da açıkçası hiç kimse bence bir şampiyonluk beklemiyordu. Ne Süper Lig şampiyonluğu bekliyordu ne de Türkiye Kupası şampiyonluğu bekliyordu. Çünkü umutsuz bir atmosfer vardı. Özellikle Türkiye Kupası'nda geçen sene Galatasaray karşısında alınan yenilgiden sonra Trabzonspor cephesine tabii ki negatif bir durum oluştu. Ama sezon başında yeniden yapılanma, genç oyuncuların takıma transfer edilmesi, akabinde gerçekten bir takım gibi oynamak ve takım gibi mücadele etmekle beraber gerçekten sezon başından bu yana çok başarılı geçen bir sezon geçirdi Trabzonspor. Şampiyonluk, yani final maçı da hakikaten Trabzonspor'un bence özellikle ilk yarıda çok iyi oynadı. İkinci yarıda belirli dakikalarda iyi oynadı. Ve genel fotoğrafta da bence hak ettiği bir maç oldu. Şampiyonluk oldu. Hatırlarsan seninle olan yayınlarımızda şunu demiştik. Konya Spor Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hak ediyor. Trabzonspor da sezonu kupayla tamamlamayı hak ediyor. Ama hangi takımın daha çok şampiyonluğu hak ettiğini final maçındaki mücadele gösterecek demiştik. Ve Trabzonspor hakikaten çok daha fazla hak ettiğini gösterdi. Tabii ki belirli anlarda kötü oynadığı anlar oldu. Ama genel atlara bakıldığı zaman bence maçın başından itibaren daha çok hak eden taraftı. Ve bu tabii ki her şeyden önce bir teknik adam başarısıdır. Çünkü Trabzonspor 1,5 yıl önce tam 7 ay boyunca deplasmanlarda galibiyet alamayan bir takımdı. Öne geçtiği maçlarda çok sık puan kaybeden yenik duruma düştüğü maçlarda ise hiçbir şekilde galip gelemeyen bir takımdı. 1,5 yıl içinde hakikaten kabuk değişimi yaşadı. Önce derbi galibiyetleri aldı. Akabinde öne geçtiği maçlardaki o negatif durumu ortadan kaldırdı. Sonrasında yenik duruma düştüğü maçlarda gerçekten önemli bir duruş ortaya koydu ki bu sene Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplamda 8 maçı geriden gelerek kazandı. Bunların 5'i ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda toplamda 8 maçı geriden gelerek kazandı. Hakikaten bunlar bir teknik adam başarısıdır bence. Ki final maçı Trabzonspor için aslında bir anlamda hani madalya maçı gibi oldu. Çünkü Trabzonspor zaten bu sene ortaya koyduğu performansla başarılıydı. Final maçında da iyi mücadele ederek, iyi oynayarak ödülünü somut bir şekilde aldı. Trabzonspor için hakikaten bence bu senenin en başarılı takımı ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Tabii ki Galatasaray'da Süper Lig'de şampiyon olduğu için çok başarılı ama fiyat performans ölçeğinde bakarsak bence Trabzonspor bu senenin en başarılı takımı, Fatih Tekke en başarılı teknik adamı, Ertuğrul Doğan da bence en başarılı başkanı diyebiliriz. Çünkü sezon başına dönersek hiç kimsenin bence alamayacağı bir riskti. Çünkü üst üste iki sezon başarısız olmuşsunuz ve gidiyorsunuz işte atıyorum 19 yaşındaki bir oyuncuya ki profesyonel 15 tane maçı olan bir oyuncuya 5 milyon euro veriyorsunuz. Belçika liginde sadece bir gol atmış bir oyuncuya 5 milyon euro veriyorsunuz. Yani olağanüstü derecede risklerdi ve günün sonunda baktığınız zaman kazanan taraf siz oldunuz. Hem kupa kazandınız hem de yatırım yaptığınız oyunculardan çok ciddi şekilde bonservis bedeli elde edebilme durumumuz var. Dolayısıyla hakikaten bir başarı söz konusu olduğunu söylemek mümkün.
1: Kesinlikle öyle. Peki finali Konyaspor açısından nasıl değerlendirirsin? Herhalde Enes Bardi'nin penaltıyı kaçırdığı an kırılma anlarındandı.
0: Kesinlikle öyleydi. Bir de maçın başında bir Oktay pozisyonu vardı. Bardi'nin yine kaçırdığı. O da mesela kırılma anlarından biriydi. Konyaspor gerçekten bence kış transfer döneminde kadrosunu iyi takviyelerle güçlendiren bir takım. Çok güçlü bir takım haline geldi. Zaten ligde hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı hem Trabzonspor'u yendi. Kupada da Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi eledi. Çok ciddi bir başarı bu. Final maçında aslında Konyaspor bence penaltı ve son dakikadaki pozisyon haricinde somut bir pozisyon olarak hani sayılabilecek pek pozisyon yoktu. Yani finale

0: kadar Konyaspor iyi geldi ama final maçında bence Trabzonspor hem mücadele bakımından hem oyun bakımından hakikaten rakibine pek şans tanımadı. Dolayısıyla da bence mücadele hakkıyla sona erdi. Yani Konyaspor'un mesela son dakikadaki pozisyonu çok etkiledi gerçekten. Olayının girip gol attığı pozisyon veya işte penaltı pozisyonu, ki penaltı gol olsa Konyaspor 2-1 öne geçecekti. Oradan o momentumla beraber karşılaşma dönebilir miydi? Bir soru işareti. Muhtemelen Konyaspor belki çok büyük avantaj sahibi olacaktı ve yani ilerleyen dakikalarda farklı farklı durumlar görebilirdik. Ama Trabzonspor o duruma rağmen, yani hem ikinci yarıda kötü başlamış olmasına rağmen, maçın ikinci yarısında Konyaspor daha iyiydi bu arada, onu söylemek lazım. Özellikle 45-65 arasında Konyaspor gerçekten topla daha çok oynayan ve pozisyon bulamasa bile zorlayan bir takımdı. Ama tabii ki bu pozisyon bulamaması Trabzonspor'a şans verdi ve Trabzonspor da bulduğu pozisyonları gol yaptı. Ve akabinde de zaten Trabzonspor hak ettiği bir şampiyonluğu aldı bence oyun olarak. Zaten bu şampiyonluğa bence Trabzonspor'un çok daha ihtiyacı vardı. Çünkü Trabzonspor gibi büyük takımlar üst üste iki final kaybedebilir ama üçüncü final yani kaybedilemez. Öyle bir durum yaşanması anormal bir durum olur ki Türkiye Kupası tarihinde daha önce hiçbir takım üst üste üç final kaybetmedi. Daha önce Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kaybetti iki defa üst üste iki final ama üç defa kaybeden yoktu. Bu bakımdan Trabzonspor için de anlamlı bir müsabakaydı aslında ve tabii ki Trabzonspor iyi yönerek kazandı. Ama dediğim gibi penaltı gol olsaydı penaltı maçın kırılma anı oldu. Penaltı gol olsaydı Konyaspor öne geçecekti veya işte Trabzonspor penaltıyı kaçırsaydı, Trabzonspor da penaltıyı kaçırsaydı 1-1 devam edecekti. Ama işte futbol anların oyunu. Anları iyi değerlendiren takım veya anları değerlendiremeyen takım müsabakadan yenilgiyle ayrılıyor.
1: Peki Trabzonspor için gelecek sezon hedefleri sence ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var, çünkü Fatih Tekke bu sezon evet 1 ve 4 dedi ama şampiyonluğa oynayacak bir takım değildi. Ve 1 ve 4 hedefi ya biraz daha üzerine çıkınca başarılı olarak sayıldı. Ama Trabzonspor için her zaman 1 ve 4 hedef olarak gösterilemez. Ki Fatih Tekke de bunun farkında. Gelecek sezon hedef ne olacak, gerçekçi hedef?
0: Öncelikle dediğine katılıyorum. Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi dört büyük takımda hedef her sene 1-4 olamaz. Yani bir defa yeniden yapılanma yılı belirlersiniz ve o zaman hedefiniz 1-4 olabilir ki Trabzonspor bu sene onu yaşadı. Ben gelecek sene hedefin biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. İsimlendirilmese bile ben Trabzonspor'un şampiyonluk hedefiyle yola çıkacağını düşünüyorum ki bugünden itibaren bakarsak zaten bence yeni sezonun iki tane şampiyonluk adayı var. Birincisi son 4 sezonun şampiyonu ve son 4 sezonun en iyi kadrosuna sahip Galatasaray. İkincisi de bu sezon bir şekilde bir kadro iskeleti ve istikrarı yakalayan Trabzonspor. Çünkü Beşiktaş'ın şu an bir teknik adamı yok. Fenerbahçe'nin henüz başkanı yok. Henüz teknik adamı yok. Dolayısıyla iki takımın da bu durumda olması Trabzonspor için bir avantaj. O bakımdan Trabzonspor'un bu avantajı kullanma ihtimali de oldukça yüksek. Ve bundan dolayı ki bence gelecek sezonun en önemli iki tane şampiyonluk adayı var. Galatasaray ve Trabzonspor. Tabii ki Trabzonspor cephesi açık açık şekilde bizim hedefimiz şampiyonluk belki demeyebilir. Ama bence başkandan teknik adamına, oyuncusundan malzemecisine herkes bence o hissiyatla yeni sezonda planlama yapacaktır ve adımlarını atacaktır. Çünkü benim gördüğüm fotoğrafı eminim ki herkes görüyordur. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu durumda olması hem Trabzonspor hem de Galatasaray takımları için çok ciddi bir avantaj. Ve de Trabzonspor takımı zaten bir iskelet kurdu. Yani bugün tek çırpıda işte stoper ikilisini sayabiliyorsunuz. Gerçi orada Batogol ve Savic'in belki sakatlıkları olabiliyor zaman zaman ki Batogol hala sakat ama yine de stoperi sayabiliyorsunuz, kaleciyi sayabiliyorsunuz, sağ beki, orta sahayı ve sol beki sayabiliyorsunuz ve forveti sayabiliyorsunuz. Yani tek çırpıda en az 6 oyuncuyu sayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ciddi bir durum. Kalan mevkilere de işte 3-4 takviye yaptığı ki bir tanesini yaptınız Ruslan Malinovski, hakikaten çok kaliteli bir orta saha oyuncusu, sen de hakimsin. O bakımdan Trabzonspor'un hem transfere erkenden adımlar atması hem de zaten bir kadro istikrarına, iskeletine sahip olması ve bir de başarı yakalaması Trabzonspor'u gelecek sezonun en önemli şampiyonluk

0: adayı iki takım haline sokan bir durum bence.
1: Peki bir diğer yanda Beşiktaş. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? Merak konusu. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın bu sürecini?
0: Beşiktaş bence Trabzonspor'un bu sene yaptığı, izlediği yolu izlemeli ki. Beşiktaş bu yolu daha önce Sıradan Bileşik'i izlemişti. Yeniden yapılanmaya girmişti ve yapılanmanın 3. yılındaydı sanırım şampiyon oluşan Samet Aydal'a, Sıradan Bileşik ve Şenol Güneş. 3 yılda 3 farklı teknik adamla çalışmıştı ve 3. yılın sonunda şampiyon olmuştu. Dolayısıyla bence Beşiktaş yeniden bu şekilde bir yeniden yapılanmaya girmeli. Daha genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katarak bir yıl, bir geçiş yılı olarak tanımlamalı o yılı. Bunu mesela dediğim gibi Sıradan Bileşik'te Samet Aydal'ın dönemlerinde yapmıştı. Yine o şekilde bence 5 kişi bir teknik adam lazım. Bunu da yapabilecek teknik adamlar tabii ki var ama bence mesela seninle son yayınımızda konuşmuştuk. Şenol Güneş böyle bir profil değil. Daha hazır oyuncularla çalışabilen bir teknik adam ki Serdar Aral'ı da zaten Şenol Güneş'i düşünmediğini söylemişti. Bence Beşiktaş bir yabancı hocayla çalışmalı ama bu yabancı hoca Sıradan Bileşik gibi olmalı. Yani daha önce genç oyuncularla başarılar yakalamış ki Sıradan Bileşik'in Hırvatistan'ı gerçekten iyi bir takımdı mesela. Beşiktaş'ı da keza şekilde iyi bir takımdı. Dolayısıyla Beşiktaş bence çok yaşlı bir teknik adamla çalışmamalı. Genç ve daha önce gençlerle çalışmış bir teknik adamla çalışmalı ve yeniden bir yapılanma yapmalı. Kadrosunu büyük oranda bence temizlemeli. Çünkü çok fazla sayıda takviye yapması gereken bir takım son 5 yılda veya işte son 2020-2021 yılından bu yana şampiyonluğa uzak kalan bir takım Beşiktaş ki Beşiktaş Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Dolayısıyla böyle bir takımın bu kadar uzun yıllardır şampiyonluğa uzak kalması normal bir durum değil ki. Son 3-4 yılda zaten Kasım ayında, Ekim ayında ligi havlu atan bir takım izliyoruz. Bunun yeni sezonda da yaşanmaması için Beşiktaş'ın bence bu sene bir geçiş yılı olarak tanımlaması gerekiyor. Ve bu sene Trabzonspor'un yaptığı gibi bence Beşiktaş bu yıl biraz hedef küçülterek adımlar atmalı. Yani atıyorum hedefin 1-4 diyerek oradan biraz bence hem vakit kazanmalı hem de bu senenin bir geçiş yılı olduğunu, bir feda yılı gibi bir yıl olduğunu taraftarına iyi şekilde empoze ederek beklentiyi de düşürmeli ki alınacak 2-3 yenilgiden sonra taraftar yönetim istifa veya teknik adam istifa sloganları atmasın.
1: Doğru ama bunu taraftara somut bir şekilde vermeleri, yani bir şeyler göstermeleri gerekir ki bu sloganlar gelmesin. Yani feda sezonu gibi ilerleyip işte Ekim'de Kasım'da havlu atıp sonrasında 20 milyon Agbadu gibi oyuncular gelince taraftar da haklı olarak tepki gösteriyor.
0: Çok doğru. O yüzden Beşiktaş'ın kış transfer döneminde izlediği politika yanlış bir politikaydı. Eğer aynı politikayı yine izleyecek olursa yine büyük bir yanlışa imza atacak ve Serdar Adalı'nın belki de son şansı bu sezon. Mesela Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın son şansıydı. Geçen sezonun başı, geride kalan sezonun başı. Ama başkan bu şansı iyi değerlendirdi. Bir yapılanma yaptı ve sonunda da kupayla tamamlayarak son şansını çok iyi şekilde değerlendirdi. Aynı şey bence Beşiktaş'ta da geçerli. Serdar Adalı Beşiktaş'ın başında 1,5 yıldır bulunuyor. 1,5 yıllık bir başkan. Ama baktığımız zaman Beşiktaş 1,5 yıldır kötü durumda. Bu sene de başarısız geçerse 2,5 yıldır Serdar Adalı döneminde Beşiktaş başarıdan uzak bir görüntüye sahip olmuş olacak. Dolayısıyla dediğin gibi katılıyorum sana. Taraftara iyi şekilde ifade etmek lazım ama bunu yaparken de iyi adımlar atmak lazım. Yani siz derseniz ki ben işte yeniden yapılanma yapıyorum ama atıyorum Agbadu'ya 20 milyon euro veriyorum. Bu tabii ki taraftara iyi şekilde geçmez. Aksine taraftar der ki biz iyi harcama yapıyoruz, iyi paramız var. O zaman bizim hedefimiz tabii ki şampiyonluk olacak der. Dolayısıyla bu şekilde adımlar atmamak gerekiyor. Bence Beşiktaş kış transfer döneminde olduğu gibi hareket ederse yine problemler yaşayabilir ama biraz daha bence farklı bir transfer politikası izlemeli. Yani Beşiktaş'ın scout ekibinde görev alan scout Eduard Graf daha önce yıllarca Borussia Dortmund'da görev alan bir scout, bir kişi, yetkili. Dolayısıyla hani elimizde böyle de bir koz var ki diğer takımlarımızda böyle bir durum yok. Dolayısıyla bunu da bence iyi şekilde kullanmak lazım. Ama tabii ki teknik adam burada çok belirleyici bir durum. Bir de Önder Özen tabii ki Beşiktaş'ta sportif direktör oldu. Yani Önder Özen Beşiktaş'ta başarılıydı. Evet.

0: Ama sonrasında Kasımpaşa'da teknik direktör oldu, başarısız oldu. Akabinde yorumculuğa adım attı ve yıllardır futbol dünyasından uzak, yorumcu olarak yer alıyor sadece ekranlarda. Dolayısıyla hani bilemiyorum ne kadar başarılı olabilir veya çünkü futbolda her sene bir şeyler değişiyor. Tekniğinden taktiğine her sene bir şeyler değişirken yorumcu olarak yer alan birinin gelip de direkt olarak başarılı olması bilemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta mesela Serkan Reçber de Sergen Yalçın da yorumculuktan gelen kişilerdi. Yine Önder Özen de yorumculuktan gelen bir yetkili olarak dikkatleri çekiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ı büyük bir bilinmezlik bekliyor bence ama dediğim gibi Beşiktaş transfer politikasını bence değiştirmek zorunda.
1: Peki son olarak Fenerbahçe'yi de sormak istiyorum. Fenerbahçe'de yeni yönetim, yani kim olursa olsun, yani sence planlama nasıl yapılmalı? Oyuncu transferlerinde nasıl isimlere yönelmeli? Yıldız isimleri mi yoksa başka bir planlama mı düşünüyorsun?
0: Şimdi az önce Beşiktaş için yeniden yapılanma diye konuşmuştuk ama Fenerbahçe'de böyle bir durum söz konusu olamaz. Fenerbahçe'de gelecek başkan adayının direkt olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak isimleri kadrosuna katması gerekiyor. Bir kere öncelikle tabii ki teknik adamı belirlemek gerekiyor. Bence Fenerbahçe'nin teknik adamı olacak teknik adamın en az iki defa lig şampiyonu olan yerli veya yabancı fark etmez. En az iki lig şampiyonluğuna sahip bir teknik adam olması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde ciddi rakipleri var. Trabzonspor ve Galatasaray. Ki Galatasaray 4 yıldır şampiyon olan bir takım ve çok iyi bir kadroya sahip bir takım. Dolayısıyla Galatasaray'ın motivasyonu 5'te 5 yaparak Türkiye'de yeni bir sayfa açmak olacak. Ama Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe 2014 yılından bu yana şampiyonluğa hasret bir takım ve tabii ki hedefi şampiyon olarak hem kendi hasretini dindirmek hem de rakibinin serisine son vermek. Ama burada Fenerbahçe'nin halen daha başkan adayları somut şekilde çalışacakları teknik adam açıklamadılar ki seçime de aşağı yukarı 15-20 günlük bir süre var. Belki 20 günden de daha az var. 10-15 günlük bir süre olduğunu söylemek daha mümkün. Dolayısıyla bu kadar az bir süre kalmışken başkan adaylarının halen daha teknik adamı açıklamaması ki Aziz Yıldırım çevresinde geçen ismin Aykut Kocaman olduğu düşünülüyor ki bence Fenerbahçe Aykut Kocaman'la çalışırsa bu gerçekten büyük bir hata olur. Çünkü Aykut Kocaman'ın en yakın tarihteki başarısı herhalde Avrupa Ligi'ndeki yarı final oynanan sezon. Yani aşağı yukarı 15 yıllık bir yaklaşık 15 yıllık bir periyot söz konusu. Dolayısıyla bence Fenerbahçe'nin teknik adamı yerli teknik adamla çalışacaksa pek mümkün gözükmüyor. Yabancı olmalı diye düşünüyorum ben. Ve kadrosu da birinci sınıf oyuncularla dolu bir takım haline geldi. Bir kere çok iyi bir forvete sahip olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin zaten son yıllardaki şampiyonluğu kaçırma nedenlerinden biri bence iyi bir forvete sahip olamayışı. Galatasaray'da Osimhen, Icardi gibi bugün Avrupa'nın her takımında oynayabilecek iki tane forvet vardı ve o yüzden 4'te 4 yaptı. Trabzonspor'da Orağaç var. O da bir iyi golcü. Ama baktığınız zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe son yıllarda bu alanda geride kaldı. Yani sizin iyi bir forvetiniz yoksa şampiyon olma ihtimaliniz de hakikaten yani biraz düşük bir ihtimal. Bunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla bence Fenerbahçe'nin daha önce en az iki defa lig şampiyonluğu kazanmış bir teknik adam ve de Avrupa'da çok başarılı olmuş bir forvetle çalışması gerekiyor her şeyden önce. Geri kalan eksiklikler zaman içerisinde tamamlanabilir ama bence önce şampiyonluklar kazanan winner bir teknik adam sonrasında ise Avrupa'da başarılı olmuş iyi bir golcüyle anlaşması gerekiyor.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Gülsün'üm. Ben teşekkürler, yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidiyoruz. Reklamımız var. Reklamın ardından, aranın ardından yeniden birlikte olacağız.

0: Reklam.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu. Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
0: Reklam bitti.
8: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor. (Gülüyor) 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmoush, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah, İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol

liderlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Yunus Aydın hattımızda. Yunus, hoş geldin öncelikle. Şu an bir saniye sesini alamıyoruz. Evet, şimdi alabiliyoruz. Hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ya ilk önce şunu sormak istiyorum Yunus. Yani Premier Lig'de öyle bir hafta var ki 18 maçları 10 tane maç ve Tottenham küme düşebilir Yunus. Şöyle bir ihtimal. Şimdi West Ham United Leeds United karşısında kazanır. Tottenham'da Everton karşısında kaybederse Tottenham küme düşüyor. İnanılmaz.
1: Ki yani çok imkansız bir senaryoda değil. Yani elbette çok muhtemel mi tartışılır. Hani Tottenham kendi evinde oynayacak ama hani şu an bu durumun bu noktaya gelmesi, ya bence hani Tottenham maçının favorisi Everton karşısında, ama hani ya futbolun, hani güncel futbolun liderlerinden biri kabul edilen De Zerbi'nin, yani Tottenham'ın yani şu an küme düşme tehlikesiyle dahi karşı karşıya kalması, yani gerçekten çok açıklanabilir bir durum değil. West Ham'ın da tabii maçı aynı şekilde çok çok kritik. Yani Leeds United'e karşı hani onların da mutlak kazanması lazım. Bence West Ham biraz daha favori Leeds'e karşı. Hani çünkü baktığın zaman yani West Ham'ın Leeds United'a karşı oyun üstünlüğü ve kadro kalitesi bence hani daha yenilebilir durumda. Tottenham da bence kazanacaktır. Ama hani şu noktaya gelmesi için gerçekten çok açıklamaya bence. Hani muhtaç Tottenham açısından da. Hani Tottenham'ın bu noktaya gelmesinde elbette hocanın şüphesiz payı var ama yani kadro kalitesinde bence Premier Lig'in bu kadar yani üst seviyesine oynamayacak şekilde şu an baktığın zaman işte Brentford gibi, Sunderland gibi takımlara karşı arada bir uçurum var. Puan farkı olarak da uçurum var. Zaten tehlike olarak da uçurum var. Yani üst sıralarda oynayan takımların altlara zaman zaman gelmesini işte Chelsea'de, Liverpool'da bile zaman zaman gördük ama bu kadar artık küme düşme tehlikesi gerçekten çok açıklamaya muhtaç. Mutlaka yaptırımları olacaktır ama yani bugün küme düşmekten kurtulsa dahi çok ciddi bir revizyon gerektiği Tottenham'da açık.
0: Peki, Euroleague'de devam edelim. Final Four gündemle devam ediyoruz. Euroleague'de Final Four'da Fenerbahçe Beko maalesef kaybetti Olympiakos karşısında ve bugün final oynanacak. Olympiakos ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.
1: Yani Olympiakos Fenerbahçe maçıyla alakalı öncelikle şunu söyleyeyim. O gün maç öncesinde de hani bağlantı yaptığımda ben Fenerbahçe'nin hani üzülerek favori olmadığını düşündüğümü hani yinelemiştim. Hem kadro kalitesi farkımız var. Yani OAKA'da oynaması Olympiakos'un onlar için bir dezavantaj yaratabilir mi? Yaratabilirdi ama ne olursa olsun onların kendi evleri. Bir dezavantaj da yaşadık tabii. Yani orada taraftarımızın işte içeri alınmaması gibi önemli şeyler, önemli sıkıntılar da vardı. Ama hani kadro kalitesi olarak da sezon geneline baktığında da mutlak favori olmadığımız Olympiakos karşısında çıktı. Çok kötü başladık maça. Yani 10-0'ı bulan bir seri, ilk çeyrekte uzun süre sayı atamamamız. Yani Final Four'un içinde, yarı finalin içinde rekabet olarak kalamadık. Kazanmak, kaybetmek, Fenerbahçe Final Four'da ne kayıplar gördü. Yani Hryapan'ın tiplediği top hala herkesin aklındadır. Hani böyle bir kaybetmek daha can yakıcı şüphesiz ama rekabet olarak dahi ayak uyduramadığımız, eşlik edemediğimiz bir maç oldu. Finale gelecek olursak ben Olympiakos Real Madrid karşısında net bir şekilde Olympiakos'un yine favori olduğunu düşünüyorum. Yani Madrid'in tabii yani eksikleri var mı? Var. Sonuçta yani Garuba ve Tavares'in oynamayacak olması bence çok önemli. Olympiakos'la Real Madrid 5. kez finalle karşı karşıya gelecekler. Bu da çok değerli. Yani Fenerbahçe sonuçta bir final. Tek maç her şey gibi. O gün Fenerbahçe Olympiakos maçında da aynı şeyi söylüyordu. Mutlak favori değiliz ama tek maç yani her şey gibi. Bu seviyelerde her şey olabiliyor. Fenerbahçe'nin Obradovic'le Euroleague şampiyonluğunu kazandığı ilk senede Fenerbahçe OAKA'da, yani şimdi salonun adı Sıkça geçtiği için söylüyorum, İki maçı üst üste kazanarak

0: EuroLeague tarihinde ilk kez deplasman takımı iki maçı kazanmıştı playoff'ta. Ya bu bir ilkti. Ya bugün OAKA'da bir ilk, bir mucize daha gerçekleşebilir belki finalde, ama ya ben Real Madrid'in yarı finalde bile net bir şekilde favori değilken ya bugün Olympiakos karşısında kazanmasının çok sürpriz olacağını düşünüyorum. Bence Olympiakos bugün bizim maçtaki kadar rahat olur mu bunu bilmiyorum, ama gecenin sonunda kupayı kazanan taraf olacak bence.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Özellikle Tavares'in yokluğu Real Madrid için çok önemli bir etken. Peki bir diğer tarafta da inanılmaz bir olayı dün şahitlik ettik Yunus. Hull City Premier Lig'de. Nasıl değerlendirirsin?
0: Yani kesinlikle çok uzun değinilmesi gereken, ya bir imkansız başarıldı gerçekten. Yani Hull City, bu seneden almayacağım hikayesini. 4 sene önceden alacağım. Yani Acun Hoca'lı bu takımı ilk satın aldığı zaman, bu takım Championship'de 21. sıradaydı. Hani sosyal medyada çokça bununla ilgili yanlış bilgi kirlilikleri var. Sanki Championship'in bir altından alınmış ve yükseltilmiş gibi anlatılıyor. Hani o konuda uzun süredir takip edenler olarak bize ne çıktık getirelim. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Acun Hoca'lı kulübü alıp yatırım yaptığında Shota'yla beraber başladı teknik direktör yolculuğuna. Sonrasında işte Liam Lozenya gibi, işte Jakerovic gibi birçok hocayı biz gördük. Çok uzun süre takımın başında CEO olarak Tankester vardı. Bu senenin başında Acun Ilıcalı onunla yollarını ayırdı ve daha Avrupalılardan oluşan, daha İngilizlerden oluşan bir ekip kurdu. Futbol yapılanması kurdu. İşte Kayseri Spor'dan Jakirovic'i aldı antrenör olarak. Futbolculardan işte çok uzun, işte kendi anlattığı işte Flogin gibi birini buldu. McBurney gibi birini buldu. Yani Flogin'in satışından elde edilen kar çok ciddi bir takım yapılanmasına sebep oldu. Harika bir iş başarıldı. Yani Acun Ilıcalı bunu kendisi de anlatıyor. BBC, TNT gibi birçok dünyanın hani markaları, futbol otoriteleri Hull City'yi sene başında küme düşme aday takım olarak gösteriyorlardı. Ki şunu unutmayalım, Hull City geçen sene küme düşmekten son maçta kurtuldu. Yani bu aslında bizim Süper Lig'de ya da birinci lig seviyesinde çok fazla gördüğümüz bir başarı hikayesi değil. Bir sene önce küme düşmekten son maç son golle kurtulan takım bir sene sonra gelip bir üst lige çıksın. Gerçekten bir imkansız başarıldı. Yani playoff'ta çok farklı. Şimdi yani dün yaşananlar bir hukuksal olarak sıkıntı da olabilirdi. Çünkü Hull City elense ne kadar haklı bir eleniş olacak, bu da konuşulacaktı. Çünkü yani finale gelen takım diskalifiye edildi. Yerine yarı finaldeki rakip çıktı. Acun Ilıcalı da Jakerovic de aynı şeyi söylediler. Biz 10 gündür bu takıma çalışıyorduk, bir revizyon oldu diye. Ha tabii diğer tarafta Middlesbrough açısından bakarsan da onlar da tatile mi gitmişlerdi, tekrar mı toplandılar? Bu da farklı bir detay. Ama günün sonunda gerçekten ilk defa bir Türk iş insanının takımı Premier Lig'de yani çok çok büyük başarı. Championship'in yapılanmasına baktığında aslında bu seneye kadar Acun Ilıcalı bunu verdiği röportajlarda da defalarca kez anlattı. Aslında çeşitli Avrupa'dan iş insanlarının yatırım yaptığı, evet İngiltere'de prestij bir kulüp sahibi olmak şüphesiz ki prestij. Yani Acun Ilıcalı'yı bilmeyenler için hani sadece Türkiye'de bir yapımcı olarak değil, kendi yapım şirketiyle zaten dünyada ilk 3'ün ilk 4'ün içinde. Yani Almanya'da işte RDF gibi, işte İspanya'da özellikle Hispaniklere yaptığı birçok işte Telemundo gibi kanallarda programları var. Almanya'da bir spor kanalı aldı Acun Ilıcalı, aslında dünyaya açılıyor bu konuda. Bu tarz iş insanlarının takımlarının olduğu bir lig, championship. Ta ki bu seneye kadar. Bu sene Hollywood'dan ya da Amerika'dan çeşitli yatırım fonları, çeşitli takımlar satın aldılar championship'ten ve çok ciddi yatırımlar yaptılar. Hull City döneme transfer yasağıyla başlamışken çeşitli sponsorluklar ve işte aslında çeşitli farklı yatırımlarla, yayının sonunda Alp Özgen'in de söylediği gibi maçı anlatırken bir yatırım gücü yarattılar. Kimse küme düşer, herkes küme düşer derken kimsenin tahmin etmediği bir başarıyla Premier Lig'e adını yazdırdı Hull City. Gerçekten çok büyük bir başarı hikayesi. Yani geçen sene dediğim gibi Acun Ilıcalı bunu kendisi de anlatıyor. Fenerbahçe'ye işte as başkanlık görevi yürütürken çok vakit ayırması. Ya Hull City'yi ilgilenemedim, işte Fenerbahçe'ye Amrabat alırken Hull City'ye santrofor alamadım gibi hani kendi aslında fedakarlıklarını anlatan da bir durum ortada. Yani şunu söylemek lazım. Tabii ki Türk futbolundaki bu ikilinden kurtuldum ve başarılı oldum diyor Acun Ilıcalı. Bunu da kulağımıza küpe etmemiz lazım. 300 milyon euroluk ödülden bahsederken yani dünyanın en pahalı maçı olarak kabul ediliyor. Evet. Yani sonuçta Premier Lig'e çıkmanın direkt mali olarak ödülü bu. Ama hani Acun Ilıcalı da şurada haklı. Evet, Liverpool gibi, City gibi milyar dolarlık takımlarla oynayacaklar. Şu an çok zor bir arenadalar. Yani orada kalmak, Premier Lig'de kalmak çok zor, çok büyük iş. İnşallah onu da başarırlar. Yani gerçekten sizin spor medyasına muhabirlikten gelen birinin böyle bir başarı hikayesi yazması, hem bir Türk'ün tarihinde ilk defa böyle başarısının olması, ya bize için çok büyük gurur. Yani futbol aşığı bir ülkeyiz ve futbolun NBA'inde bence dünyanın en büyük ligi İngiltere Premier Lig. Bir Türk'ün takımı var, gerçekten tarif edilemez bir durum. 90 artılarda gelen bir gol. Yani ben sene içinde Halstein'in birçok maçına bakan, final maçı da dahil, yarı final maçı da dahil, yani ben kolay kolay hatırlamıyorum ki Halstead'e bir maçın favorisi gösterilsin. Yani bu maçı da Halstead kazanır. Yani iddialı olarak da, yorumcular olarak da Hans hiçbir zaman favori gösterilmiyordu ve bir imkansızı başardı gerçekten. Ya yani hem Acun Ilıcalı'yı hem işte şüphesiz Jakirovic'i yani tebrik etmek lazım. Bence de gerçekten senenin en iyi antrenörü denebilir. Yani Coventry ile Lampard'ın başardıkları şampiyonluk şüphesiz ki çok değerli. Ama Coventry'nin bütçesi de çok daha fazlaydı, çok daha yüksekti. Dediğim gibi bütün hem Acun Ilıcalı'yı hem de Alstin'in başarısına emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım.
1: Peki bir diğer yanda tabii Fenerbahçe'de de seçimler devam ediyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım karşı karşıya, yönetim listeleri belli. Nasıl değerlendiriyorsun gündemi?
0: Yani şimdi iki tarafında yönetim listeleri dediğim gibi divan kurullarına teslim edildi. Aslında yönetim listesi olarak birçok şimdi kritik isim var. Bunlardan birisi seçimin tam merkezine oturan Özgür Peker. Bir gün öncesine kadar Hakan Safi ile birlikte hareket ederken ailesinin Aziz Yıldırım'a karşı, bunu tekrar hatırlatmak lazım, Hakan Safi'nin yanında olmasıyla alakalı aslında hiçbir problemleri yok. Aziz Yıldırım'ın karşısında olmasını istemediği gerekçesiyle Özgür Peker'e bu onayı vermiyorlar ve Özgür Bey Aziz Yıldırım'ın listesine dahil oluyor. Bu aslında Aziz Yıldırım'ın çok ciddi bir boy gösterisi oldu. Ha, buna ihtiyacı var mı? Fenerbahçe'nin efsane başkanının buna ihtiyacı yok. Ama gerçekten birinin listesinden birini alabilmek çok ciddi bir güç gösterisi bence. Diğer tarafa bakacak olursak Hakan Safi ile alakalı, şimdi Hakan Bey sürekli tabii maddi koşullarla kendini öne çıkartıyor. Fenerbahçe için verebileceklerimiz sonu yok diyor ve aslında rekabeti de yükseltiyor. Bu da bence Fenerbahçe için çok çok değerli. Yani ama daha önce de şunu söylemiştim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye geliş hikayesi diğer yıldızları getirmekle aynı kolaylıkta olmaz. Yani Kerem zaten Türkiye'de oynamak isteyen Türk, evlenmek üzere zaten Fenerbahçe'de tekrar ya da Galatasaray'da, yani Türkiye'ye dönmek isteyen bir oyuncuyken diğer yıldızları bu kadar takır takır indirmek bence çok kolay olmayacak demiştim ki seçime zaten çok az bir süre kala, yani şu an herkes bir bayram tatil, bir durgunluk olacak ve hala Fenerbahçe'de yıldızlar inmiş değil. Aziz Yıldırım da zaten bu tarz sürekli yapılan açıklamalara ya bunlar gerçek değil tarzı bir yaklaşımla geliyor Aziz Yıldırım. Bugüne kadar da şu an benim gördüğüm hem Fenerbahçe kongre üyelerinin kendi işte WhatsApp gruplarında yaptığı anketlerde, gerekse işte sosyal medyada çok ciddi bir Aziz Yıldırım önde hissiyatı var. Ama Hakan Safi geçtiğimiz gün TRT Spor'da çıktığı yayında Aziz Yıldırım tarafının çekileceğine yönelik iddialar duyuyorum diyor. Ben bunu Aziz Yıldırım'a çok çok yakın aktif yönetim kurulundaki insanlara da sorduğum zaman kesinlikle yalanlıyorlar. Yani hiçbir şekilde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylıktan çekilmek gibi bir ihtimali yok. Zaten Aziz Yıldırım bugün de söylüyor, bir yıllığına geliyorum diyor. Ha, ben burada Aziz Yıldırım'ın bir yılına geliyorum sözünü çok gerçekçi buluyor muyum? Çok gerçekçi bulmuyorum. Eğer Aziz Yıldırım şampiyon olursa bence kalır. Çünkü şu an vaat ettiği stat projesi, şampiyonluk, tesisleşme, işte Kayışta arazisi, işte Maltepe projesinin devamı, bunların hiçbiri zaten bir yılda olacak işler değil. Ki zaten gelecek yönetimin görev süresi aşağı yukarı bir yıl bile olmayacak. Zaten Mayıs'ta şampiyon olmazsa gelen yönetim gider. Yine Hakan Safi, Aziz Yıldırım. Yani şampiyon olamayan yönetim gidecek. Zaten 2027 için çok güçlü bir Ali Koç ve bence Mehmet Ali Aydınlar bekliyor. Yani şu an iki başkanlı seçimi de önümüzdeki sene iki başkan ya da iki başkan artık bu senenin kaybeden başkan olarak da görebiliriz. Benim düşüncem bu. Bu sebeple İki taraf da vaatlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi Hakan Safi ben sadece paradan ibaret değilim diyor. Bu şekilde görülmekten de tabii ki rahatsız oluyor kendisi. Ama seçim öncesinde yıldızları da açıklayacağına dair de bir vaat veriyor. Yıldızın bunu kesinlikle yapmayacak. Zaten kendisi de söyledi. Seçimden sonra açıklayacak isimleri. Burada teknik direktör konusu şüphesiz ki çok önemli. Bence. Çünkü Aziz Yıldırım tarafının bir numaralı isteği, en azından Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Hoca ile çalışmak.

0: Kocaman'la çalışmak. Şimdi George Soros'la alakalı ben sosyal medyada ve basında bir şekilde çıkan bu haberlerin Aziz Yıldırım tarafına oy kaybettirmemek amaçlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin içerisinde Aziz Yıldırım'a kesinlikle onay veren ama Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım sistemine onay vermeyen azımsanmayacak bir grup var. Bunu sosyal medyada da hissedebiliyorsun, kongre üyelerinin görüşlerinden de hissedebiliyorsun. Aykut Kocaman'ın oynattığı defansif futbola 4 gelişinde 3 kez Galatasaray'ın şampiyon olmasına karşı olan bir futbol anlayışı var. Onlara da saygı duymak lazım. Bu sebeple Aziz Yıldırım çalışacağı antrenörü de net bir şekilde zaten seçimden sonra açıklayacak. Aziz Yıldırım'la birleşme çağrısını kabul eden Barış Göktürk'ün aklındaki fikir kesinlikle Aykut Kocaman değil. Zaten kendisi de bunu vazgeçirmeye çalışıyor aslında. Barış Bey'in aklındaki fikir Vincenzo Montella ve sonrasında da Nuri Şahin'di. Ben zaten Montella'nın olma ihtimalini görmüyorum. Ya Montella Dünya Kupası'nda şu an milli takımımızda hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Haziran'ın 3. haftasında top başı yapması lazım. Biz inşallah daha o zaman Dünya Kupası'nda olacağız. Fenerbahçe Temmuz'un 3. haftasında Şampiyonlar Ligi 3. el elemesi oynayacak. Bu takım nerede toparlanacak? Zaten her şey çok kısıtlı. Bu nedenle kalan sürede Aziz Yıldırım tarafının ya da Hakan Safi tarafının hiç fark etmez. Tanıdığı bildiği bir antrenörle çalışacağını düşünüyorum. Yabancı bir antrenörle değil. Hakan Safi de bu sebeple zaten ligi bilen bir antrenör diyor. Hakan Safi tarafından duyduğumuz şey kesinlikle bir Türk antrenör olmadı. Hakan Safi yabancı ama ligi bilen bir antrenörle çalışmak istediğini söylüyor. Benim Aziz Yıldırım tarafında bildiğim bir numaralı durum Aykut Kocaman'la çalışma isteği. Jorge Jesus'la alakalı. Jesus zaten Fenerbahçe'yle ilgili pozitif bakış açısını dile getirdi. Jesus bence Fenerbahçe'ye gelmek de istiyor. Fenerbahçe kamuoyunda da iki taraf için de aslında Jesus'la çalışırsa puan kazanabileceği aşikar. Jesus'a karşı bir sempati var Fenerbahçe taraftarında. Nitekim Jesus'un da tekrarladığı gibi 12 yılda Fenerbahçe tek kupa kazandığı isim. Türkiye Kupası'nı kazandığı isim. Süper Kupa bu sene Tedesco ile beraber. Onu ayrı tutuyorum. Geçmiş yönetimler için söylüyorum. Yani bu sebeple iki tane ismin net şekilde aslında güçlü bir yarışının devam ettiğini görüyoruz. Bence Aziz Yıldırım önde. Benim hani algıladığım, sosyal medyadan gördüğüm ama Hakan Bey'in tarafı o kadar net bir şekilde geride olmadıklarını düşünüyorlar ki bu da insanda demek ki yani bu isimler bir şeye güveniyor. Hissini uyandırıyor. Bence Hakan Safi tarafı şu an oy oranında ciddi bir şekilde geride olduğunun farkında. Ancak açıklayacağı isimlerin, transferlerin ciddi bir etki yaratacağını inandırıyor. Bu isimler de Fenerbahçe'nin zaten senelerdir problemi olan ama bu sene artık net bir şekilde ortaya çıkmış. Santrafor problemi ve getirilecek hoca. Eğer Hakan Safi şu ana kadar açıklamadığı bu iki ismi seçim öncesinde açıklayabilirse yüksek bir puan kazanabilir. Ama zaten geride götürdüğü bir seçime ben büyük isimleri açıklayacağım deyip yaşanan bu hafta içindeki Maldini krizi gibi hani benim futbol hakkım Maldini deyip toplantıya Maldini'yi getirememek, özel işlerinden dolayı iptal edildi demek Hakan Safi'ye bir prestij ve bence dolayısıyla oyu da kaybettirdi. Ama yani bu bir yol kazasıdır. Yarın çıkar bir başkan, yarın çıkar özür diliyorum, yarın çıkar bir teknik direktör, yarın çıkar bir yıldız getirir. Bütün bakış açısı değişir. Ama Aziz Yıldırım da bu sözlerin yalan olduğunu, bunların hiçbirini Hakan Safi'nin yapamadığını söylüyor. Artık yani çok az bir zaman kaldı seçime. Dediğim gibi eğer bunlar gerçekleşebilirse bunu net bir şekilde Hakan Safi tarafından rüzgar pozitif esmeye başladı ama açıklanmadı her dakikada Aziz Yıldırım tarafından pozitif rüzgar esmeye devam etti. Açık. Şuna da açıklık getirelim. Şimdi başkan olmayan birisi sözleşme imzalayabilir mi? İmzalayabilir. Bunda hiçbir problem yok. Sen oyuncuya gider dersin. Örneğin en çok adanılan isim Leao olduğu için söylüyorum. Rafael Leao'ya gidersin. Dersin ki beni 7 Haziran'a kadar bekle. Bu da sana 10, işte 5 milyon euro. Yani farazi söylüyorum. Bu parayı ben yakıyorum. Bu oyuncuyla arasında kendi yaptığı bir anlaşma. Oyuncu bekler, bunun vergisini öder, kabul eder menajer şirketiyle beklenir. Bu Fenerbahçe'ye bir yükümlülük değil. Zaten kaybeden tarafın resmi olarak Fenerbahçe'ye bir ilişki olmayacağı için o parayı cebinden ödemekle ya da ödemezse oyuncuyla birebir muhatap olmakla yükümlü. Fenerbahçe'yi ilgilendirecek bir şey yok. Bu yüzden iki tarafta vaat olarak İstanbul'a oyuncu indirip ya da hoca indirip duyurabilir. Ama ben bu oyuncular, bu hocalar indirilmediği sürece Aziz Yıldırım tarafının çok ciddi bir farklı seçimi kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki bir diğer yanda tabii Beşiktaş'ta da benzer durumlar var. Yeni teknik direktör kim olacak soruları. Beşiktaş'ta ismi geçen yani adaylar var ama somut bir aday da yok gibi yani sadece isim ortaya atılıyor.

0: medya tarafından gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki süreci? Sence Beşiktaş yönetimi nasıl bir karar verecek?
1: Yani aslında Beşiktaş yönetimi Önder Özen'le yol yürüyerek yepyeni bir karar değil, geçen sene aslında keşke olsaydı dediği kararını yeniden B plan olarak devreye soktu. Çünkü geçen sene hatırlayalım, Önder Özen net bir şekilde Beşiktaş yönetimiyle zaten adı geçiyordu. Görüştüğünü de biliyorduk. Sergen Hoca Önder Özen'le çalışmak istemediği için sportif direktör olarak yerine Serkan Hoca ile Serkan Reçber'le devam etmek istediler. Şimdi Sergen Hoca Beşiktaş'tan ayrıldığı günde zaten Önder Özen'le anlaştılar. Şimdi Önder Hoca'nın futbol aklının şüphesiz, ya şimdi ben şu detaylara hiç girmiyorum. Önder Özen'in Fenerbahçe'de olduğunu herkes bilir ama kimse iş ahlakından, iş niyetinden şüphe etmez. İşte bu kadar sağlam birine futbolu emanet etmek bence çok doğru bir hareket. Getireceği hocayla alakalı, ya benim duyduğum Slaven Bilic ve Zlatko Dalic'le alakalı Önder Hoca'nın pozitif bir tavrı var. Bence yabancı bir hocaya gidecek Beşiktaş. Şenol Güneş'le alakalı net bir şekilde zaten çalışmak istemediğini Serdar Dalı söyledi. Şenol Hoca'yı çok seviyorum ama çalışmayı düşünmüyorum dedi. Bence Slaven Bilic ismi hani Beşiktaş'ta şu an bir numaralı olarak pedagoglu konuşuluyor. Ya bence bu görevi hak ediyor mu? Ya ben net bir şekilde hak ettiğini düşünen tarafta değilim. Beşiktaş'ı şampiyonlar getirecek hoca mıdır? Bence değildir. Ama Önder Özen'e eğer istenilen imkanlar verilirse, hani Beşiktaş yönetimi ne yapmalı diye soruyoruz. Ben mesela Beşiktaş basketbolun içinden insanlarla konuşurken, işte Beşiktaş'ın işte basketbolda bu sene başardıkları ortada. Euro Cup'ta finale geldiler. Son maça kadar gerçekten hani son bir hayal kırıklığıydı ama oraya kadar geldiler. Serdar Dalı hep şunu söylüyordu. Basketbola karışmıyoruz ve basketbol yolunda gidiyor diye. Şimdi futbolda da doğru bir isim bence başa getirdiler. Önder Hoca bence doğru bir isim. Yani artık buradan sonra Önder Hoca'nın içeride yaratmak istediği o havayı yaratma konusunda yardımcı olurlar ve iç işe işe çok karışmazlarsa bence başarılı olabilirler. Ama tabii ki Beşiktaş taraftarında artık sabrının bu kadar tükendiği ortamda yönetim işin içine ne kadar karışmayabilir? Bu da çok tabii mümkün değil. Özellikle Türkiye futbol işinde bu çok mümkün olmuyor. Ne başkanlar var biliyoruz. İlk 11 yazıyor. Şeyin eline veriyor. Teknik direktörün eline veriyor. Ama dediğim gibi ben Slaven Bilic ya da Zlatko Dalic. Ya bence Zlatko Dalic ismi de heyecan uyandırıcı. Yani Euro 24'ten de biliyoruz. Milli takımlardan da çok net bir şekilde biliyoruz. Bu iki isim de bence heyecan uyandırıcı. Önder Hoca'nın tercihinin ben sosyal medyada konuşulduğu gibi Nuri Şahin vesaire olacağını da düşünmüyorum. Bence Beşiktaş yabancı bir antrenöre gidecek. Şenol Hoca'ya gitmeyecekse de bence doğru tercih. Yani yabancı hoca gitmeleri. Ama bana kalırsa hani bir yorum olarak sonuna ekleyeyim. Bence Şenol Güneş'i getirmek en doğru hamle olur Beşiktaş'a.
0: Ama açıkçası Serdal Adalı söyledi yani gelmeyeceğini. Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmüyorum dedi.
1: Yani evet direkt söyledi. Yani çünkü hani en büyük beklenti de aslında. Hemen sosyal medyada Şenol Güneş'in işte Ali Ece hatta bahsetmişti. Yani 3 kez aradım hayatımda Şenol Hoca'yı. 2 kez açmadı telefonu. İkisine de Beşiktaş'a geldi. Üçüncüsü de bu hafta açmadı telefonumu diye. Bundan sonra zaten sosyal medyada çok ciddi bir hareketlilik oldu. Ve sonrasında Şenol Hoca aslında birkaç işte başkan ne derse o olur gibi hani konuşmalar, açıklamalar da yaptı medyaya. Sonrasında Serdar Dalı net bir şekilde reddetti. Yani bence bu kadar karşısına almak Şenol Hoca'yı, yani şimdi senin için işler sıkışırsa gidilebilecek isimlerden birisi bence Şenol Hoca.
0: Evet ya böyle iki isim vardı Yunus. İki isim vardı. Birisi artık yok. Sergen Yalçın. Diğerini neden bu kadar kestirip atarak kaybetmeyi seçti ki Serdal Adalı? Çünkü Şenol yani Hoca yani inatçı bir adamdır. Fikirli. İnatçı bir hocadır yani. Yani gelmeyebilir bu açıklamaya sinirlenip geleceği varsa da ihtiyaç olduğunda gelmeyebilir mesela ve hakkıdır.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani Şenol Hoca'ya baktığımda şimdi iş arayan yani siz hani yaş olarak çok genç hani ya bu sektörde çalışmak zorundayım antrenör kendimi ispat etmek zorundayım tarzında bir hoca değil. Gelirse gelir gelmese de hiçbir şey kaybetmez Şenol Hoca isminden. Şenol Hoca'nın zaten ismi yani künyesi gayet yeterli. Bu sebeple yani Beşiktaş şimdi şöyle bir yola girecekse ki buna iç dinamiği asla izin vermez. Yani Zlatko Dalic'i ben getireceğim. Kasım ayında liderden 13 puan uzak kalırsam da ben bu sezonu Zlatko Dalic'le bitireceğim. Şimdi Beşiktaş'ın genetiğinde bu var mı? Yok. Beşiktaş'ın genetiğinde aksine son 5-6 senedir Ekim ayında, Kasım ayında hocalar gönderip yani şu an konuşulan isimlerin işte bazıları geçen gün Championship'ten 13. 14. takımın falan hocası anılıyor. Adını unuttum yani hani o kadar anormal isimler anılıyor. Yani bu isimlerin koltuğu daha hazırlık maçlarında Temmuz sonunda sallanmaya başlar. Ya böyle Valerian İsmail dönemi gibi vesaire olur yani. Hatta herkes hatırlar, Valerian İsmail de hazırlık maçlarında zaten istifası isteniyordu. Nitekim uzun vadede öyle oldu. Zaten sonrasında Van Bronckhorst'ta ve Solskjaer'leri zaten bunu saymıyorum bile. Bu nedenle Beşiktaş zaten potansiyel bir başarısız sezona adım atacaksa Şenol Hoca gidilecek ilk adreslerden biri. Onu da küstürmek bence yani uzun vadede çok yanlış bir plan oldu. Ha tabii Serdar Adalı da hani çıkıp yarın şunu söyleyebilir yani, ben başarısızlık üzerine plan yapamam diyebilir. Haklıdır da. Ama zaten bence oluşacak Beşiktaş'ın bir başarısızlık senaryosunda zaman kazanmak için Önder Hoca'yı ya da getirecekleri teknik direktörü gönderebilirler. Ama hani başarısızlıkta bence mevcut Beşiktaş yönetiminin de çok uzun bir ömrü olacağını da düşünenlerden değilim. Tedesco tarafına bir açıklık getireyim. Tedesco Beşiktaş'ın gündeminde yok. Ama Tedesco'ya sorulduğu zaman Türkiye'de çalışmaya tekrar sıcak baktığını söylüyor. Ama Beşiktaş tarafı Domenico Tedesco ile ilgilendiği haberlerini direkt reddediyor.
0: George Jesus ismi de geçti Yunus. Yani George Jesus'un hatta bir röportajı var. Orada biraz açığa da verdi George Jesus. İşte Türkiye'den, yani isim vermeyeyim ama dedi, iki takım benimle ilgileniyor büyük takımlardan dedi. Galatasaray zaten mevcut hocayla devam edeceğine göre, bir de şey diyor, üç büyük takım var, üçünden ikisi benimle ilgileniyor dedi. Orada biraz patlatmış oldu Beşiktaş'ı.
1: Tabii yani hani orada ya şimdi Jesus aslında ilk başta o yaptığı açıklama şöyle algılandı. İki başkan adayı diye söylediği gibi bir lanse edildi sosyal medyada. Sonrasında Hakan Sarvi tarafı net bir şekilde George Jesus değil diyor. Bizim görüştüğümüz yabancı hoca. Zaten geçtiğimiz gün de söylediler. Aziz Yıldırım tarafı belli ki görüşmüş. Ben zaten Aziz Yıldırım tarafının görüştüğünü de tahmin ediyordum. Olaya Fenerbahçe tarafından bakacak olursak. Zaten bir şekilde dışarı... Şimdi çünkü Jesus sözleşmesi bitmiş bir hoca. Yani kendi PR'ını kendi yapmak için şartlar, zemin çok müsait. Yani bir yere gitmek istiyorsa ki Türkiye'yi tanıyor. Şimdi biz diyoruz ki ligi bilen hoca. Ya bu adam ligde sadece futbol oynatmayı değil, bu ligin aurasını, medyasını, sosyal medyasını da biliyor. Diğer taraftan Jesus için Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye gelecekse. Hafta içinde mesela Cihan Dişli'yle yaptığımız yayında da söyledik. George Jesus bu ligle alakalı sportif gerçekliği yok diye bir açıklamada bulundu. Bu ligin sportif gerçekliği yok dedi. Şimdi o zaman bu ligin neyi ispat etmeye geliniyor? Bence bu çok Jesus tarafından da Avrupa'da çok yüksek kontratlar alamayacağı aşikar. Arabistan kariyeri bitti. Yani şu an buradan belki çift taneli kontrat fazlasıyla rahat bir şekilde alabilir. Belki de değil, rahat bir şekilde alabilir. Fenerbahçe'den alır. Beşiktaş bence çift taneli kontrat veremez George Jesus'a. Ama Fenerbahçe 10 plus mutlaka kontrat verir diye düşünüyorum. Ben 10 milyon eurodan fazla. Fenerbahçe tarafıyla görüşüyordur. Beşiktaş tarafıyla alakalı somut bilgi yok. Doğrulama da gelmedi Beşiktaş tarafından bu ilgiye dair ama. Bence Önder Özen, George Jesus ikilisi çok kulağa çalışılabilir gibi gelmiyor. Çünkü geçtiğimiz sene Sergen Yalçın'dan sonra Serkan Leçber geldi. Bu sene Önder Özen geldi ve sonrasında antrenör gelecek. Bence operasyonu biraz daha Önder Özen'e bırakmaya niyetli Beşiktaş yönetimi.
0: Son olarak milli takımı sormak istiyorum Yunus. Dünya Kupası artık çok yakın ama hala kadromuz açıklanmadı. Geniş bir kadro açıklandı ama pek bir şey ifade etmiyor bu geniş kadro. Yani keşke 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda kadromuz, Dünya Kupası kadromuz açıklansaydı. Çok güzel bir anlamı olan bir şey olurdu ama biraz tepkiden de korkuluyor. Hakkıdır yani tepkiden korkulması. Yani çünkü bu takımı dünya şampiyonu yapsa Montella'ya yine laf söyleyecek insanlar var.
1: Kesinlikle. Ya geniş bir kadro, biraz da fazla geniş bir kadro. Hani şu an itibariyle antrenmandaki oyuncularımızın sayısı hani Dünya Kupası'na katılan diğer takımlarda olanla birazcık fazla bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi dediğim gibi yani Vincenzo Montella ile alakalı şu an kupayı aldırsa, yani üçüncülüğü egale etse yine çok fazla eleştiri gelecek. Zaten artık o tarafı tamamen dışarıda bırakıyoruz. Yani biz yıllar sonra Dünya Kupası sahnesine tekrar çıkartan bu yaz ne yapacaktık? Yani Türkiye'de futbolla ilgilenenlerle ilgili soruyorum. Fenerbahçe'de seçim var 6-7 Haziran, tamam bitti. Galatasaray zaten başkanlıkta tek seçimle gitmiş, tek adayla gitmiş. Yani Dünya Kupası'nda ülkemiz yok, öyle izleyecektik. Zaten maçlar çok izlenebilir saatlerde değil genel olarak. Yani Dünya Kupası'ndan bir haber yaz geçecektik. Yani biz şu an Dünya Kupası'ndaysak ya Montella ve öğrencileri sayesinde, futbolcularımız sayesinde. Ya onlara zaten şüphesiz hani sonsuz şükran sunalım. O ayrı bir durum yani. Montella ile hiç bence bir eleştiri yapılmamalı. Milli takım özelinde şunu söyleyeyim. Kerem'in tabii bir sakatlığı var. Dün itibariyle hani bir kopma yok. esneme 10 gün sürecek diyorlar sakatlık. İşte aşağı yukarı Haziran'ın ilk haftası itibariyle hazır olacağı düşünülüyor. Dün hani o da hemen çok duygusal bir durum yaşadı. Hemen gözyaşlarını tutamadı. Belki Dünya Kupası'na oynayamayacağım endişesi de vardı onda. Kadrodan çıkartılması benim bildiğim kadarıyla beklenmiyor. Ama tabii hani geniş kadroda olmanın şu ana kadar bu seviyeyle gelmenin tabii avantajları da var. Ama birlikte oynamaya da o dar alandaki anlaşma anlamında dezavantajı da var şüphesiz. Ben artık çok yakın zamanda açıklayacağını düşünüyorum Vincenzo Montella'nın da. Yani zaten olası başarısızlık için Montella da şu an senelerdir bu ülkede gerçekten hani bir Türk gibi aramızda. Yani ne, en başında zaten Türk olmamasının eleştirileceğini biliyor. Bu hatta sebeple bu tarz şeyleri tamamen kulağını tıkadığını düşünüyorum.
0: Yeri gelmişken şu bilgiyi de vereyim. Türk gibi dedin. Avustralya spor basınında Montella'ya Monteoğlu diyorlar. Öyle görüyorlar yani. Türk olarak
1: ya gerçekten bizden biri gibi oldu. Ya bizden biri gibi oldu. Ben ya zaten şimdi şöyle bakılıyorsa olaya o da Akdeniz iklimi insanı. Ya tamam Türk değil. Ama hani İspanyollar, Türkler, İtalyanlar özellikle Türkler ve İtalyanlar ve hani ya cinsiyetçilik olarak algılanmasın. Erkekleri zaten Türk ve İtalyan erkeklerinin zaten birbirlerine benzediği söylenir. Yani hani Vincenzo Montella da yani duygu olarak zaten duygusallık açısından zaten bizim gibi olduğu çok ortada adamın. Ya zaten bu başarının yakalanan bu ahengin sadece bizim milli takımımızın kaptanı İtalya'da oynuyor. O da teknik direktör de orada olsun. Kenan da Juventus'ta oynuyor. O zaman İtalyan birini seçelim falan değil. Bunun belli başlı dinamikleri var belli ki. Yani şüphesiz Montella'nın da milli takımda sonuna kadar arkasında olmamız lazım. Genç bir kadro çok daha fazla orada olacak. Yani milli takımın eleme maçlarında hep konuşuyorduk milli takımımızın. Dünya Kupası'nda geleceği en çok merak edilen 20 oyuncunun 2 tanesi bizde. Arda Güler ve Kenan Yıldız. Bu isimlerin bu turnuvada yapacakları önemli. Ama yapabileceklerini de gösterecekleri birçok sahne bulacaklar kendilerine. İlki olacak bu yıl. Ya bu çocuklara sahip çıkmak, bu jenerasyona sahip çıkmak lazım. Kadromuz genç olduğu gibi antrenörümüz de genç. Belki çok uzun sürecek bir başarılara adım atacağız.
0: Peki. Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Reklam bitti.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye...

0: Sırdeliyiz biz, sırdeliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti

2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri

basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Premier Lig'de inanılmaz bir sekans 20 dakika kadar 17 dakika kadar sonra başlayacak. 10 maç aynı anda. Tabii şampiyon belli, şampiyon Arsenal oldu. Küme düşen iki takım belli. Wolves düştü. Burnley düştü. İki takım da birbiriyle oynuyor bugün bu arada. O da ilginç bir maç ama her maçın ayrı bir hikayesi var. Nedir hikayeler? Manchester City, Aston Villa. Pep Guardiola'nın Manchester City başında son karşılaşması. Liverpool-Brentford. Mohamed Salah'ın Liverpool'a veda ettiği karşılaşma. Yani her maçın gerçekten hikayesi var. Fulham-Newcastle United. Newcastle United artık Eddie Howe'la belki de vedalaşma maçına çıkıyor. İki orta sıra takımı. Nottingham Forest, Bournemouth. Bournemouth kendini Avrupa potasında tutmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Tottenham Everton. Tottenham yenilirse küme düşme olasılığı var. Brighton, Manchester United. Brighton, Chelsea'nin bir puan üzerinde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi potasına düşmenin yanı sıra Avrupa potasının dışına bile çıkabilir. Kazanması gereken bir maç. Burnley Wolverhampton vedalaşan, Premier Lig'le vedalaşan iki takım karşı karşıya geliyor. West Ham United ile United. West Ham kazanmak zorunda kümede kalmak istiyorsa ve Tottenham'ın yenilmesini beklemek zorunda. Sunderland Chelsea. Bu karşılaşma da gerçekten nefes kesiyor. Sunderland yani 10. sırada, Chelsea 8. Sunderland kazanıp Chelsea'nin önüne geçebilir. Avrupa'nın dışına itebilir Chelsea ve kendileri Avrupa'ya gidebilir. Crystal Palace, Arsenal. Arsenal yıllar sonra şampiyon olarak bir maça çıkıyor. Yani her maçın hikayesi gerçekten çok yoğun. Tottenham Everton küme düşme bölgesini ilgilendiren maç ve kadroya bir bakalım. Kalede Kinski yer alıyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Spence, sol bekte Udogi, stoper ikilisi olarak Danso ve Van de Ven. Onların önünde Bentancur ve Palhinha ikilisi. Onların önündeki üçlü de sağ kanatta Pedro Porro, sol kanatta Matthijs de Ligt, merkezde Gallagher. İleri uçta Richarlison yer alacak Tottenham'da. Everton'da ise kaleyi Jordan Pickford koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte O'Brien, sol bekte Mikolenko, stoper ikilisi olarak Kim Tarkowski. Onların önünde Tim ve Garner yer alırken ileri üçlüde sağda Röhl, solda Ndiaye, merkezde Dewsbury Hall ve ileri uçta Timo Berry ile gol arayacak Everton Tottenham karşısında. West Ham United, Leeds United maçındaki 11'lere baktığımızda da West Ham United'da kaleyi Hermansen koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte.

Kyle Walker-Peters sol bekte, Elhadji Malik Diouf stoper ikilisi olarak Konstantinos Mavropanos ve Axel Disasi. Onların önünde Thomas Tuchek, Mateusz Fernandes ikilisi. Sağ kanatta Jared Bowen, sol kanatta Somerville, merkezde Pablo Jesus, ileri uçta Tete Castellano ile gol arayacak West Ham United. Leeds United'da ise kaleyi Carl Darlow koruyor. Savunma üçlüsünde Bayold, Rodon ve Stroik yer alırken sağ kanat bekte Bogle, sol kanat bekte James Justin. Merkezde Otanaka ve Ampadu ikilisi, onların hemen önünde Aronson, ileri ikilide ise Felix Nmecha ve Lucas Nmecha ve Dominic Calvert-Lewin yer alan isimler. Ve Sunderland-Chelsea bir başka önemli karşılaşma. 11'ler belli. Sunderland'de Robin Rose kaleyi koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Gert Rieda, sol bekte Reinildo, stoper ikilisi olarak Mukiele ve Onyan. Onların hemen önünde Granit Xhaka ve Noah Sadiki. İleri üçlüde sağda Hume, solda Angulo, merkezde Lefi ve ileri uçta Brian Brabbey yer alıyor. Chelsea'de ise Robert Sanchez kaleyi korurken savunma üçlüsünde Hato, Colville ve Fofana var. Sağ kanat bekte Mal Augusto, sol kanat bekte Mark Kukureya, ortada Moises Caicedo ve Enzo Fernandez, ileri üçlü sağda İngiltere milli takımına Dünya Kupası kadrosunda seçilmeyen, büyük bir şok yaratan Cole Palmer, solda Pedro Neto, ileri uçta João Pedro, o da Brezilya milli takımına seçilmedi, o da büyük bir şok yarattı gerçekten bu karar. Brighton Manchester United maçı 11'lere bakalım. Brighton'da kaleyi Bart Verbruggen koruyor. Savunma dörtlüsünde sol bekte milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, sağ bekte Wiefer, stoper ikilisi olarak Faneke ve Dunk yer alıyor. Onların hemen önünde Milner ve Gross ikilisi, onların da önündeki üçlü de sağ kanatta Diego Gomez, sol kanatta De Kuyper, merkezde Hinshelwood, ileri uçta Danny Welbeck yer alıyor. Manchester United'da kaleyi Sam Lammens koruyor.

0: Senle Menskale'yi koruyor Mazroy. Sağ bekte, sol bekte Luke Shaw. Stoper ikilisi olarak Lisandro Martinez ve Harry Maguire. Onların önünde Mason Mount, Kobbie Mainoo. Sağ kanatta Diallo, sol kanatta Torgu. Merkezde Fernandes, ileri uçta Brian Mbeumo ile gol arayacak Manchester United. Ve bir diğer önemli mücadelede de baktığımızda Crystal Palace Arsenal mücadelesinde Arsenal artık rotasyonlu bir kadroyla sahada olacaktır diye tahmin ediyorum. Kepa, Norgard, Mosquera, Incapi, Calafiori, Lewis Kelly, Zubimendi, Madueke, Dolman, Martinelli, Jesus. Arsenal'ın kadrosu sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısına ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
0: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor.

diyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum, çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak.
Aztek Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok final

0: Ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı
1: 2026
0: bekliyor.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika.
0: Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmoush, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor. ...2026 Dünya Kupası grupları. K grubu, Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığımca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'la oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani

0: burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi, Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil, yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pırpır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. hoca kadar önemli. Sonra o hocaya

rahatlığı, kolaylığı verecek ya da ne bileyim bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlıkta, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler, dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor.

0: mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazete ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlük diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey
1: biraz çılgınca değil mi yani, hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin, bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğum için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Naci hoş geldin.
3: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Aydın.
2: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
3: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
2: Eksik olmasınlar.
3: Birçok da telefon trafiği yaparak özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
2: lazım. Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone olmalarını rica ediyoruz.
3: Hem beğenip hem de kanalımıza

0: abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın, Galatasaraylı olan, hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in, kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı, kimi Remzi Samver yazdı, kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın İnal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
1: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
0: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la, gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek, Aslantepe kompleksi gelecek, Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
1: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen, bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişiyi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
0: Doğru.
1: Katılır mısın?
0: Katılırım. Ya düşün, yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten
1: İyi yere geldim bence kaybederdi. Acayip olurdu.
0: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
1: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
0: Şöyle de söyleyeyim. Söyle. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
1: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok fark etmez, devam edebilirsin.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Hatipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Hatipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Hatipoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
0: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklın

bir yerine Galatasaray'ı koymuştu ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından

0: Açıkçası direkt Galatasaray'ın çok
1: önemli. İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
0: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
1: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
0: Efendim?
1: Kibir diyebilir misin buna?
0: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
1: Çok kullanıyorlar.
0: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray Kulübü'ndeki yöneticiler. Bizim takımımızın iki tane yıldızı var. İki tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. İki Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
1: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben. Galatasaray, Bernardo Silva'dan.
0: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun, yıllık 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
1: Belki Fenerbahçe devreye girer.
0: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe.
1: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var. Ama biraz geriye bırakayım.
0: Tabii ki.
1: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
0: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaraylı yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasına çok büyük bir pay sahibi oldu. Performansıyla ve liderliğiyle. Bu yüzden de Sayın Başkan bu süreci kendi yönetiyor. Yani bu denklemde ne Okan Buruk ne de Sayın Abdullah Kavukçu ne de Galatasaray yönetimi yok. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var. Benim tekim de geçtiğimiz hafta Eliopina İstanbul'a geldi.
1: Ve Sayın... Ne yapmaya?
0: Eliopino İstanbul'a geldi. Aha, ve
1: el öpmeye benden.
0: Yok, Eliopino. Güzeldi. Eliopino İstanbul'a geldi ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye teklifi 1+1 yıllık bir kontrat, Mertensvari olduğunu söylemiştim. 4+1 bonuslarla totalde 5 milyon euroluk bir teklif sundu Icardi'ye. Ve Eliopino'nun da burada bu görüşmede, bunu da ilk kez söyleyeyim, Galatasaray'dan Icardi'nin beklediği rakamı açık etti. Icardi 10 milyon euro yıllık ücret alıyordu. İndirime gitti ve 7 milyon euro. Bu görüşmede Eliopino Icardi'nin istediği ücretin 7 milyon euro olduğunu Sayın Başkan'a iletti ama Dursun Özbek Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro olarak geçerli ve kalıcı olacağını dile getirdi. Daha sonra dolaylı olarak üçüncü isimlerden öğrendiğimde Icardi'nin mevzusunun para değil, takımda yer alacağı rol olduğunu ve saygı beklediğini dile getirdiler. Yani Icardi yine ana planda yer alacağı bir konjektürde Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemiş ama o günden bu yana söylüyorum ki Sayın Başkan HT Spor'daki yayında da dile getirdi. Galatasaray kimseye oynama garantisi veremez dedi. O yüzden Galatasaray'ın şartı belli. Icardi'nin oynama garantisi konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray asla ve asla bu noktada esnemeyecek ki esnememeli. Bir kez daha söylüyorum, futbolda duygusallığa yer yok. Şöyle geleyim. Mesela Okan Hoca. Tabii ki Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Ama Icardi ile devam ettiğinizde kontenjanınız full dolmuş oluyor. 10 yabancı şu anda mevcut Galatasaray'da aktif olmuş oluyor. Şimdi Okan Hoca mesela sezon başında Barış Alper Yılmaz için kesinlikle gitmesin, asla kabul etmiyorum dedi. Dominant bir tavır sergiledi. Lemina. Yabancı kuralı değişti. Acaba Lemina'dan vaz mı geçsek dediler. Bütün yönetim dedi ki hayır, söz verdik, devam edelim. Ne diyorsun hocam? Evet, Lemina orta sahayı yedekler, stoperi yedekler, bek pozisyonunu yedekler, devam edelim dedi. Okan Hoca'nın Icardi konusunda dominant bir tavrı yok. Icardi konusunda bir raporu yok. Icardi kalmalı diye bir talebi ve başvurusu da olmadı. Bu süreci başkan yönetiyor. Ben açıkçası uzun süredir dile getirdiğim gibi Icardi konusunda artık ayrılığın yüklendiğini ve teşekkür etme zamanının yakışıklı bir vedanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum.
1: Peki. Icardi gider.
0: Bayramdan sonra da aydın. Şunu söyleyeyim. Icardi ne zaman netleşir?

0: Şimdi hem hoca da tatilde, hem Icardi de tatilde. Artık bayram geldi zaten, bir ara gelecek. Bayramdan sonra bir transfer zirvesi gerçekleşecek. Biraz sonra anlatırız. Soracaklar. Alo Mauro, ne diyorsun? Mevcut şartlara kabul müsün? Ona göre de Galatasaray santrafor konusunda da yol haritasını belirleyecek.
1: Yani çok uzun öyle tutmayacak.
0: Yok yok yok. Yani
1: evet ya da hayır de.
0: Artık yani Galatasaray planlamasını yapmak zorunda. O yüzden bayramdan sonra Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında Icardi konusu netleşir. Ve şu anki konjektürde bence teşekkür edilir.
1: Peki. Dursun Özürk de orada kritik bir şey yapıyor. Masaya kendisi oturuyor. Bak ben seninle muhatabım. İstiyorum. Güzel strateji. Akıllı
0: net.
1: İş.
0: En azından ben gittim, o kabul etmedi.
1: Akıllı iş. Bu Bertu Yıldırım oluyor mu Galatasaray'a?
0: Düşünürken...
1: Bir keser mi Galatasaray'ı? Yani bana ilginç geldi Naci.
0: Ya şöyle, belki üçüncü golcü olarak Bertu Yıldırım, hatta ikinci golcü olarak da Bertu değişik bir futbolcu. Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilir ama şimdi biraz sonra konuşacağız bu yabancı kulübü olayını. Başakşehir kulübü sadece Galatasaray telefonla bilgi almak istiyor. Hani planlamasını yapmak, bir anlamda Bertu Yıldırım maliyetini yazmak için Başakşehir'e bir rakam soruyor. Gelen yanıt Başakşehir Futbol Kulübü'nden 15 milyon euro. 15 yani. Milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın da doğal olarak düşüncesi şu. Ben 3. golcüye 15 milyon euro vermem. %100 haklılar. Helal olsun. 15 milyon euro nedir ya? 2. ya da 3. golcüye 15 milyon euro verilir mi?
1: Evet.
0: Şimdi ama bu kuralı çıkarırsan Tarık Çamdallar oldu zamanında. Alper Potuklar oldu bu ülkede.
1: Yani sen şimdi ısıttın Naci. Buradan geldin. İyi de manşet verdin. Doğru. Yani bu kural özellikle yerli oyuncu arayışında kulüpleri daha da zora sokacak. 1 ise 2 vermek durumunda. Ama şu da çok tartışılıyor doğal olarak. Şimdi ben federasyon tarafına sordum Naci. Geçen hafta konuştuk galiba biz bunu, değil mi? Ama ben de tekrarlamış olayım. Dedim ki ne yapacaksınız? Dediler ki kardeşim biz her sene kural değişecek halimiz yok. Ama dedim Galatasaray aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na da bunu götürüyor. Yani bir telefon işi değiştirir düşüncesiyle. Onlar da diyorlar ki Galatasaray tarafı bunu söylemiş olabilir Cumhurbaşkanı'na. Ama bizim de başka referanslarımız var Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli aralıklarla yabancı sınırının aşağıya doğru çekilmesi, yerli oyuncu sayısının arttırılması konusunda bir politikası, isteği olduğunu biliyoruz. Onlar da böyle bir yanıt veriyorlar. Ve diğer tartışmada ya bundan zaten herkesin haberi vardı bu işten. E ne oldu da birden sen tekrar bunu alevlendirdin? Çünkü her kulübün çıkarı vardır. Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda yine bir kamuoyu oluşturuyor diye. Haksız da değiller diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ben
1: ama
0: hiçbir
1: şekilde... Ama Galatasaray
0: da
1: haklı bu arada. Her kurum kendi çıkarını düşünür kardeşim.
0: Çok güzel. Türkiye Futbol Federasyonu ben hiçbir noktada samimi ve objektif ve adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu da her yayında dile getiriyorum. Şimdi bu noktada da samimi değil Türkiye Futbol Federasyonu ve işte dün Tahir Kum'da televizyonda bir tartışma yaşandı. Galatasaray'ın algı yaptığını, bütün paydaşlarıyla algı yaptığını söyledi ama asıl algıyı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve ne yazık ki onun arkasından giden medya mensupları diyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'a...
1: Yani algı der miyiz buna ya?
0: Ne ya Naci? Şöyle söyleyeceğim.
1: Yani sonuçta
0: samimi değil. Niye samimi değil?
1: Diyorum ki ne yapacaksınız? Onlar da meseleyi böyle anlatıyor.
0: Yok, şuradan geleceğim. Samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü kamuoyunda şöyle bir çıkış var. Ya arkadaş, bugüne kadar aklınız neredeydi? Ey Galatasaray. Şimdi Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu konuda da başınız dik olsun ey Galatasaraylı. Çünkü Galatasaray kulübü bu noktada bu isyanının bugün değil ta 1,5 yıl önce yaptığını belgeledi. Sevgili Eray Yazgan sabah beni aradı. Tartışmaları izlemiş. Ne diyeyim, dün de kendisi seçimli genel kurulda bazı açıklamalar yaptı. Altındaki tepkileri de görmüş. Bugüne kadar aklınız neredeydi tepkilerini. Ve nitekim de kendisi Galatasaray'ın antetli kağıda Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Nisan 2025 tarihinde tahkim kuruluna bu yabancı kuralıyla alakalı, yeni getirilen düzenlemeyle alakalı itiraz başvurusunu yolladı.
1: Yani bir yıl bir sene önce. Bir yıl bir ay önce.
0: 25 Nisan 2025 tam neredeyse 16 ay önce Galatasaray bağırmış. Galatasaray isyan etmiş.
1: 13.
0: Yani 13 ay özür diliyorum. Ve duruşmalı itiraz talebinde bulunmuş.
1: Tahkime.
0: Aynen, tahkim kuruluna. Şimdi federasyon bu infoyu verirken insanlara niye Galatasaray'ın bu karara bugün değil tam 13 ay önce itiraz ettiğini söylemiyor.
1: O evrak
0: bunu
1: var
0: sayın,
1: mı sen?
0: Bunu Sayın Fuat Göktaş'ın atlama imkanı yok. Hemen
1: var mı o evrak sende?
0: Göndereyim evrağı.
1: Olur, onu da ekrana koyalım çünkü.
0: Hemen gönderiyorum şimdi sana evrağı.
1: Galatasaray bir yıl önce mi yapıyor bunu?
0: Evet.
1: Peki, sen, ben de bakacağım şimdi.
0: Evrak işlerine daha hakimsindir. Sana gönderdim, oku. O yüzden... Galatasaray'ın bu isyanında ne kadar samimi olduğu ve bu isyanında bugün olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Bu da belgesi. Ha şimdi, dilerim Galatasaray'a bu iftiraları atanlar, algı yapıyor Galatasaray diyenler biraz utanır ve özür diler. Ama şimdi, hiç ama hiç beklentim yok benim. Hiç peki, öyle bir tavra gireceklerini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şöyle bir durum. Geçen yıl federasyon bunu 17.4.2025 tarihinde yeni sezonu, yani bu sezonun yabancı kararını alıyor. Galatasaray 25.4.2025 tarihinde bir başvuru yapıyor, itiraz ediyor. Tahkimden duruşmalı bir toplantı istediğini söyledin. Şimdi orada benim dikkatimi
0: ve
1: çeken...
0: Ve sonra da şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Konuştuğum için. Ve federasyon da şunu yapıyor abi. Galatasaray bu tahkim kurulu başvurusunu ve itirazını yapıyor. Tamam mı? Duruşmalı olarak. Federasyon da ne yapıyor abi? Notlarıma bakıyorum.
1: İstersen onun önüne al Naci. Sesini daha net duyalım.
0: Yani Galatasaray diyor ki lütfen bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Türk futboluna zarar verir bu kural diyor.
1: Bir bölümünü okuyayım mı?
0: Ve şunu bitireyim. Tamam. Duruşmalı olarak bir itiraz başvurusunda bulunuyor ve tez zamanda kaldırın diyor. 12 artı 2'yi de kaldırın diyor. Ya da 2026-27 sezonu için kulüplerin parasının, kontratlarının boşa gitmemesi için en azından devam ettirin diyor. Ve daha sonra da hallolacak, hiç merak etmeyin, 12 artı 2 devam edecek diyen Türkiye Futbol Federasyonu kucağına 10 artı 4'ü bırakıyor bugün. Ve Galatasaray'ın isyanı şu: Türkiye Avrupa'nın 5 büyük liginin arka bahçesi olamaz. Türkiye eğer söz sahibi olmak istiyorsa aynı şartlarda Avrupa'nın 5 büyük ligiyle mücadele etmek zorunda. Galatasaray yerel lig için isyan etmiyor kardeşim. Bu faktör, bu statü, bu kriter yine Galatasaray'ı güçlü kılan bir kriter. Ama Galatasaray'ın, geçen hafta da söylemiştim, hedefi Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın hedefi Avrupa. Galatasaray City'yi rakip olarak görüyor. City'de yabancı kuralı var mı? İngiltere'de var mı? İspanya'da var mı? Fransa'da var mı? Almanya'da var mı? Hangi akla hizmet? Mesela federasyon diyormuş ki, biraz önce söyledin ya, her sene yabancı kuralı mı değiştireceğiz? Her sene yabancı kuralı değişiyor işte. Her başkana göre değişiyor. Keyfi olarak değişiyor. Mesela Fatih Terim'e tepki gösteriyorlar. Gördüm ben. Tahir abi tweet atmış. Ya arkadaş, Fatih Terim'in getirdiği kuralda ne vardı? 14 yerli mecburiyeti. Sen şimdi bu kuralı çıkardın Aydın. 10 tane kapı gibi yabancı oyuncusu var her takımın. Artı birde de güzel bir genç yetenek buldu. 11 oyuncuyla sahada. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli oyuncuyu destekleyelim modeli bu değil ki. Yine bu modelle 11 yabancı ile çıkabilir her takım sahaya. Nerede hani İstiklal Marşı okuyan futbolcular? Nerede? Bende var ama. 4 tane bende var. Kapı gibi yerli oyuncum var. Bu model değil. Doğru model bu değil. Bunu görmeleri lazım. Yani inatlaşmamaları lazım. Açık ve net.
1: Galatasaray burada diyor ki, şimdi senin attığın belgede 25.4.2025'te federasyon yeni yabancı kuralını açıkladığında itirazda bulunuyor. Sen az önce söyledin ama C bendi var, onu söyleyeyim. Yapılan diyor bu değişiklikler kulüpleri telafisi zor, hatta imkansız zararlara uğramasına neden olacaktır. Çünkü kulüplerin sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler çerçevesinde hareket ettik. Bu aynı zamanda yabancı oyuncuların elinde güçlendirecektir. Kulüplerin ekonomisine de zarar verecektir diye detaylı bir değerlendirme yapıyor Galatasaray. Öte yandan Galatasaray'ın benim gördüğüm değerlendirmesinde şu da var. Bu şimdi 10 artı 12 artı 2 ya şu anda. Önümüzdeki sezon, yani daha doğrusu geride kalan sezon 12 artı 2 idi. Şimdiki sezon, yeni sezonda 10 artı 4 olacak. 4 tane genç oyuncu. Orada bir yaş sınırı var biliyorsun. Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın bu başvurusuyla birlikte o yaş sınırı meselesi de bir dengeye oturmuş. Yani bu başvuru yapılmasa orada da başka bir hikaye olacaktı.
0: O kurulun revize edilmesine sebebiyet veren de işte Galatasaray'ın tahkim kuruluna yaptığı işte bu itiraz. Evet. Bunu da altını çizelim.
1: Bu arada bir bilgi olarak da aktarayım mı program içerisinde? Şimdi tabii, diyeceksin ki diğer kulüpler ne yapıyor? Mesela ben şimdi Fenerbahçe'de seçim var biliyorsun. Mevcut yönetim bir şey yapmıyor. Günlerini bekliyorlar. Askerde tezkere almak için şafak sayarsın ya, son günler. Onu bekliyorlar.
0: Sessiz.
1: Mesela Aziz Yıldırım tarafında ne oluyor diye sordum. Hı. Aziz Yıldırım diyor ki bir bekleyelim diyor. Yani bekleyelim dediği şu: bir kendi durumumuza bakalım. Şimdi burada federasyonla da ona göre konuşmak lazım. Elimizdeki veriler nedir? Bu bize ne kadar zarar verir? Ne kadar etkiler? Fenerbahçe tarafında da böyle bir durum var. Eğer Aziz Yıldırım tabii başkan olursa, ama hissiyatım sanki bunu Fenerbahçe'de destekleyecek gibi.
0: Abi desteklemek zorunda Fenerbahçe'de. Şimdi Sayın Hakan Safi zaten desteklediğini açıklamış. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım da göreve seçilirse bu konuda federasyona başvuruda bulunacaktır. Şimdi burada abi Fenerbahçe'nin 19 tane şu an sözleşmeli yabancı futbolcusu
1: 20.
0: var.
1: Ha 19 tane, tamam. Doğru. Biri kiralık.
0: Bir de almak istedikleri oyuncular var. Ne oldu abi? Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli değil. Gitti ülkemin milyon euroları. Ya gitti, sokağa gitti paralar. Hani nasıl futbolu destekliyorsunuz
1: ama
0: siz?
1: Ama burada da şöyle bir hikaye oluyor işte. Ben diyor yabancı sınırını aşağıya doğru çekersem ekonomi biraz daha düzlüğe girer.
0: Nasıl girecek ekonomi düzlüğe?
1: Daha çok kulüpler yerli oyuncu altyapıya döner.
0: Ama gitti baba, bir seferde gitti 100-200 milyon euro gitti. Fenerbahçe ne kadar verecek Fesiyetçi'ye oyunculara?
1: Verecek ama bu senin söylediğin şey de açıklayıcı.
0: Tamam, burada yanlış kadro mühendisliği de olabilir ama şu da var abi. Bir oyuncuyla kaç yıllık kontrat yapıyorsun? 4 yıllık kontrat yapıyorsun oyuncuyla ama 4 senede 4 defa burada kriter değişiyor.
1: Galatasaray da onu söylüyor. Yani hazırda sözleşmem var benim diyor. Bu benim aleyhime daha doğrusu tabii. Çok ya benim derken bütünüyle hepsi için tabii yani bu Fenerbahçe için de geçerli bir mesele. Peki şimdi şu Can Uzun meselesi, Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor.

0: mu Naci?
1: Evet, net. Özellikle Bernardo Silva'nın da 55 milyon euroluk talebi sonrasında Galatasaray'ın matematiği, ya arkadaş ben 31-32 yaşındaki Bernardo Silva'ya 55 milyon euroluk yatırım yapacağım ama daha 20 yaşında Bundesliga'da herkesin dikkatini çeken, İtalya Serie A'dan teklifler alan, yerli kontenjanına, milli futbolcumuz Can Uzun'a yatırım yaparım. İleride de Can'ı çok iyi bir rakama satabilirim Şampiyonlar Ligi performans Matlı. Sonrasında. Frankfurt'ta çocuk Bundesliga'da fırtına estirdi. Frankfurt'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçına damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Yani Galatasaray artık gerçekten hem sahada hem de masada gelir elde edebileceği oyunculara bakmaya başladı. Can Uzun da onlardan bir tanesi. Okan Hoca'nın da gerçekten üzerine hayal kurduğu futbolculardan bir tanesi. Can Uzun 10 numara oynuyor, sol kanat oynuyor, santrfor olarak forma giyebiliyor ve şu anda potansiyelli ve gelişime bir açık bir oyuncu. Bir kere Bundesliga altyapısı var. O yüzden Can Uzun'u Galatasaray istiyor. Bu noktada masada ve alttan alttan hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafını pişirmeye başlamış durumda kısık ateşte.
0: Kaç para istiyormuş Almanlar?
1: Vallahi 40, 45, 50 rakam. O rakamlara bitirmek
0: Dünya
1: istiyor Galatasaray.
0: Belirleyici olur.
1: Dünya Kupası da belirleyici olur ama dediğim gibi hani ocağın altını hafif açtı. Yavaş yavaş olgunlaştıracak bu işi.
0: Niye Dünya Can Kupası'nı için bekliyor ki Galatasaray? Gerçi çok da az bir süre kaldı.
1: Yok, şu anda zaten ısıtıyor Galatasaray. Hı. Yani hafif hafif temaslara hem oyuncuyla hem kulüple başlamış durumda. Can Uzun meselesini bence uzun süre konuşacağız burada Galatasaray üzerine. Galatasaray net bir şekilde Can Uzun hayalleri, projeleri kuruyor açık bir
0: yani
1: şekilde.
0: Yani 50'yi gözden çıkarmış durumda anladığım kadarıyla Galatasaray.
1: Ya şimdi bir barem verip transfer pazarlığını etkilemeyelim ama Galatasaray o gücü var ki 40'ları, 45'leri, 50'leri verebilecek gücü var ki masaya oturuyor.
0: Belki.
1: 50 demeyelim de 50 çok yüksek olur biraz. Yani Galatasaray'ın istediği bant o bant değil.
0: Tabii ister ki 20'yi alayım, 10'u alayım ama zorlayacaktır. Okan Buruk nerede? Ne oldu bir de sözleşme meselesi?
1: Okan Hoca şu anda detoks kampında güzel bir tatil yapıyor. Nitekim de gerçekten bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeyi başardı. Ustasının rekorunu egale etti. Okan Hoca
0: birazdan konuşmak istiyorum Fatih Terim'i de.
1: Önce bir Marmaris'e gitti. Marmaris'te bir tatil yaptı Okan Hoca. Ardından bir Bodrum'a geçti. Bodrum tatili bittikten sonra Okan Hoca 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini, Paris Saint Germain Arsenal finalini Puşkaş Arena Stadında izleyecek Macaristan'da. Daha sonra da İstanbul'a dönecek ve transfer zirvesi ve toplantısını gerçekleştirecek. Okan Hoca'yla da şunun altını çizeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek 2 yıllığına göreve seçildi tekrar genel kurul üyelerinin oylarıyla. Yine Sayın Başkan döndükten sonra Okan Hoca'yla 2 yıllık net sözleşmeye imza atacak, görev süresi boyunca Okan Hoca'yla çalışacağını da deklare etmiş olacak.
0: Ekibini mi güncelleyecek Galatasaray Okan Buruk?
1: Güzel. Az kalsın unutuyordum. Teşekkür ediyorum bu asist için. Galatasaray kazansa da, galip gelse de, rekorlar kırsa da yanlışlarından ya da eksik yönlerini her zaman tespit edip hem teşhisi hem de tedaviyi uygulayan bir camia. Bu noktada Galatasaray yönetimi içinde ve Okan Hoca ile yapılan görüşmelerde hocanın ekibini tazeleme, hocanın Okan Buruk'un ekibini yenileme, daha da güçlendirme, kolonları güçlendirme diyelim çalışması var. Bu noktada teknik ekipte bazı değişimler, bazı yenilikler olacak gibi duruyor. Tabii ki Okan Hoca paralelinde ve özelinde gidecek bu iş. Onun görüşü alındıktan sonra ama mesela hayal edilen isimlerden bir tanesi, iki hafta önceki yayında da söylemiştim, Mertens. Çünkü Mertens gerçekten iletişimi çok güçlü. Gencinden yaşlısına, tecrübelisinden acemisine herkesin çok büyük bir saygı duyduğu ve çok iyi iletişim becerisi olan bir insan profili. Mertens olursa da teknik taktiği ayrı, aynı zamanda iletişim konusunda da Okan Hoca'yla takım arasında bir köprü vazifesi görebilecek çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor Galatasaray yöneticileri. Mertens'in de Galatasaray'ın tekrar radarında olduğunu söyleyelim ama Okan Hoca'nın ekibine yeni eklemeler olacak yeni sezonda, onu söyleyelim.
0: Az önce Fatih Terim'in Okan buraya yönelik sözlerinden, daha doğrusu pardon, rekoru kırmasından bahsetmiştin. 4'te 4 yaptı. Fatih Terim 17 Mayıs'taki divan toplantısı mıydı acaba?
1: 17 Mayıs'taki UEFA Kupası anma töreni Galatasaray Lisesi'ndeki.
0: Aynı zamanda divan kurulu mu vardı? Neyse hatırlayamadım. Oradaki ifadesi çok dikkat çekti. Kendi rekorunu egale etti gibi bir ifadesiydi. Onu söyleyelim. Belki de Fatih Hoca şey diyor, yani kimse benim rekorlarımı kıramaz. Hakikaten de öyle bu arada yani. Kalk bir de Avrupa şampiyonu olman lazım yani, o iş. Zor iş, kolay değil.
1: Ya Fatih Hoca'nın hakkını sen ben değil, en başta Okan Buruk'ta teslim eder. Fatih Terim bir Galatasaray ve Türk futbolu efsanesi. UEFA Kupası çok ayrı bir olay, çok ayrı bir başarı. Dilerim ki bir kez daha başarır bir

0: Türk takımı. Ama Fatih Hoca bu süreçte bence çok güzel yönetiyor. Akil bir insan olduğunu, bir efsane olduğunu çok açık bir şekilde her hareketiyle gösterdiği kanaatindeyim. Mesela Liverpool maçına hiçbir davet olmadan geldi. Kendini alkışlatmaya değil, sessiz sedasız Okan Buruk ve Galatasaray'ı alkışlamaya geldi. Mesela Fatih Terim işte 17 Mayıs'taki o organizasyona, Kasımpaşa maçına, Başkan Dursun Özbey'in telefonuyla ve davetiyle geldi. Bodrum'dan geldi hemen aynı gün. Önce Galatasaray Lisesi'ndeki törene katıldı. Ardından Kasımpaşa maçını
1: yerinde izledi.
0: Yani Fatih Hoca rol çalmıyor. Kimseyi gölgelemiyor. Fatih Hoca Galatasaray'la aynı zamanda gurur duyuyor ve Galatasaray yaşıyor.
1: Yani zaten hani rol çalmaya ihtiyacı da yok Fatih Terim'in. Bu Fatih Terim'in belgeseli vardı ya Netflix'te.
0: Evet.
1: Tabii çok şey konuşuldu o belgeselle ilgili ama benim o belgeselle ilgili şöyle bir düşüncem
0: orada olmuştu. Olanlardan biri bendim yalnız
1: biliyorum,
0: ona göre.
1: Biliyorum doğru. Evet, belgeseli doğru. İzledikten sonra da aslında şey düşündüm. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'da başarılı olduğu, milli takımda başarılı ve başarısız olduğu zamanlar var ama şey diye düşünmüştüm. Hissettiğimi söyleyeyim. Ya adam aslında bizi mutlu etmiş yani Fatih Terim.
0: Tabii ki.
1: Yani onun da altını çizelim ama son günlerde bu kadar, son seçimde de vardı. Fatih Terim'in tekrar bir ortaya çıkması, kendini göstermesini sen nasıl okuyorsun?
0: Yani Fatih Hoca bir Galatasaray efsanesi ya. Galatasaray divan üyesi, Galatasaray teknik direktörü, Galatasaray futbolcusu, Galatasaray kaptanı ama.
1: Bir de federasyon başkanı biraz, mı olur diyorsun, ne diyorsun?
0: Keşke diyorum.
1: Biraz böyle mi? Yani çünkü bak ne şey oldu var. Biliyor musun Naci? Bak,
0: yıllar evvel Fatih Hoca ile bu federasyon başkanlığı hikayesini konuşmuştum. Hoca hiçbir şekilde bu formüle kapalı değil. Ve bence Türk futbolu için gerçekten ciddi bir çözüm formülü olur. Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu. Hiç Fenerbahçeliler kızmasın. Fatih Hoca o koltuğa oturuyorsa herkesin hakkını gözetir. Hiçbir şekilde Galatasaray'a konfor alanında yaratmaz. Çünkü Türk futbolunun efsanesidir Fatih Terim. Nihat Özdemir Fenerbahçe başkan vekili değil miydi? Yıldırım Demirhan Beşiktaş kulüp başkanı değil miydi? Evet. Bunun örneklerini çoğaltırız, o
1: ama
0: kadar
1: Fatih
0: arttırırız.
1: Fatih Hoca biraz daha bu meselede çok tepede yer alan bir isim olur tartışılır ama şöyle, bu da tercih meselesidir mesela. Ben şeyi de söyleyeyim, bu arada net bir bilgi. Aziz Yıldırım dışarıdayken doğrudan benim bildiğim Cumhurbaşkanı'ndan hani federasyon başkanı olur musun? Olman iyi olur gibi bir şey gidiyor. Aziz Yıldırım da diyor ki ben diyor tarafım diyor. Ben Fenerbahçeliyim ve tarafım, o yüzden bu iş doğru olmaz diye. İstese olurdu bence. Yok yok yani.
0: Olabilirdi.
1: Herkesin bir tarzı ve tavrı var yani.
0: Tabii ki.
1: Fatih Hoca yıllarca sonuçta milli takım teknik direktörü de yaptı. Tabii yani ki. O görevlerde.
0: Abi Türk futboluna katkı sağlayacaksa, artı kazandıracaksa Fatih Hoca böyle bir şeye hayır demez.
1: Bir de bak ne oldu biliyor musun? Geçen ben Serdar Çelikleri izliyorum. Serdar abinin geçenlerde bir Bodrum ziyareti vardı orada. Fatih Hoca ile yan yana geliyorlar. Bir fotoğraf vardı.
0: Evet diyorsun. Biliyorum.
1: İşte yayında bir şey anlatırken ben artık ceketi hani teknik direktörlük ceketini artık giymemeli. Ben de ona da söyledim yani artık sana federasyon başkanlığı yakışır diye. Sanki geliyorum diyor bir şeyler.
0: İnşallah diyorum. Ama peki. Bu yeni değil, birkaç senelik mevzu.
1: Bu federasyon demişken oraya da bir gireyim. Yavaş yavaş işte sona geldik. Evet. Başka bir not yok bende. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon Galatasaray'a kupa vermeye gelmedi biliyorsun. İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA Avrupa Ligi finaline vardı. Trabzon'un kupasında vardı. Galatasaray bunu nasıl okuyor?
0: Galatasaray teşekkür ediyor. Sağ olsun. İşte biraz önce geçen haftaki yayında da söylemiştim yani. Galatasaray'ın bütün tezlerinin, bizim bütün sezon söylediklerimizin açık bir şekilde belgeleyen bir federasyon başkanı
1: ne,
0: var.
1: Ne demek bu, ne demek?
0: Yani
1: federasyon başkanı
0: federasyonun
1: derse ki
0: adil olmadığı, federasyon başkanının adil olmadığı, federasyon başkanının bir taraf olduğu, federasyon başkanının akil bir şekilde davranmadığını Galatasaray dile getiriyordu. Bunu açıkça ortaya koydu. Askıya aldı mevzusu. Ya bir şey söyleyeceğim. Aydın, geçen sezonki şampiyonluk kutlamasına federasyondan temsilci var mıydı?
1: Mecnun abiyi gördüm ben, öyle hatırlıyorum.
0: Galatasaray geçen sezon da hem federasyon başkanı hem MEAKİYE başkanı istifaya davet etmişti. Galatasaray Mehmet Büyükekşi'yi de istifaya davet etmişti. Ama aslanlar gibi geçen yıl Mecnun Oda Yakmaz aslanlar gibi geldi, kupayı verdi, tepkisini aldı, gitti. Sayın Mehmet Büyükekşi geldi, tepkisini aldı, protesto edildi, gitti. Türk futbolunda bir ilki yaşattı federasyon başkanı. Ey benim göreve geldiği ilk günlerde milliyetçilik rüzgarı estiren, Türkçülük rüzgarı estiren federasyon başkanım. İngilizlere kupa verirken seremonide en öndesin. Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu kupayı vermeye gelemiyorsun, minibüste yolluyorsun ya da gelmiyorsun. Nerede Türkçülük? Nerede milliyetçilik sayın federasyon başkanım ya? Allah aşkına sadece bunu soruyorum size. Bu kadar. Ha bir de hazır hızı almışken şunu da söyleyeyim. Fren patlamışken Sayın Hakan Safi. Ya Sayın Hakan Safi Fenerbahçe kulübünün önemli bir ismi. İşte başkan adayı kendisi. Saygımız sonsuz. Ben hiçbir zaman zaten saygı çerçevesinden çıkmak istemeyen bir insanım ama işte Galatasaray Lisesi'ni Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama gitmedim. İstesem Osimhen'i alırdım ama izin vermedi Sayın Ali Koç falan. Ya Sayın Başkan.
1: Bak şimdi seçimde.
0: Gerçekten komik oluyorsunuz.
1: Seçimde bunu söyleyebilir. Yani Osimhen'i çok da gündeme geldi. Almak istedim ama izin vermedi Ali Koç meselesi. Bir günde belki Ali Koç çıkar başka bir şey anlatır. Onu da bilemeyiz. Ama Galatasaray Lisesi meselesi. Ya bir insan niye böyle bir şey yapar? Abi sen de eğitim almış adamsın. Muzaffer de eğitim almış adam. Ben de. Bizi izleyen insanlar da. Şimdi hepimizin hayatında kararlar, dönemler var yani. Ya bir sınava giriyorsun. Tamam mı abi? Kimse kusura bakmasın. Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puan aldıysan oraya gidersin. Yok Fenerli, yok Galatasaraylı falan. Bana bu komik geliyor. Hadi o puanı aldın. O denklikte oraya gitmek istemiyorsun. O denklikte bir yere gidersin. Mesela nereye gidersin? İstanbul Erkeğe gidersin.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Kabataş'a gidersin.
0: Hayır, özel okul dengine gel. Robert Koleji'ne gidersin abi.
1: Naci, Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puanı aldıysan özel hayır, okula gitmezsin.
0: Hayır, Işık Okulları'na gitmiş ya Sayın Başkan. Tamam. Adayı.
1: Ne anlatıyorsun şimdi bu?
0: Abi
1: ne
0: o zaman yani böyle özel okul kıvamında bu ülkedeki en önemli özel okul neresidir? Robert Koleji'dir abi. Sen nerede okudun?
1: O puanı
0: almalısın. Çok değerli
1: lazım
0: bir yer. Ya o yüzden komik oluyor. Ha bu arada ya bu bir yani Galatasaray üzerinden hamaset yapmanın hiçbir anlamı yok bence. Popülist açıklama.
1: Hata bu yapmış yani. Mesela, Galatasaray'ın kazanıp gitmediğini
0: bak,
1: söyleyeyim.
0: Bak bugün bir kulüp üyesi atmış bizim bence. Ama şey hani tiye alarak. Şey Sayın Hakan Safi, Osmanlı Şehzadesi Ömer Faruk Efendi Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş ve 20 yaşında Fenerbahçe onursal başkanı olmuştu diye. Yani şimdi ve tarihe bakın, Fenerbahçe kulübünü kuranlardan Galatasaray Lisesi mezunları olduğunu herkes bilir tarihte. Tarihçiler ya, bilir bunu.
1: Naci, Galatasaray Lisesi Galatasaray'ın değil, Galatasaray Lisesi Türkiye'nin.
0: Aynen öyle. Abi şaka gibi ya, buralara geldik. Gülüyorum.
1: Osimhen
0: konusunda
1: o,
0: da
1: Lisesi.
0: Bak ben bunu Osimhen konusunda 2025 Ocak ayıydı Galatasaray Konyaspor maçı, tarihe bakarlar. Ocak ayı ya 9'u ya 21'i olması lazım. Gerçekten de devre arasında Fenerbahçe yokluyor Osimhen'i. Osimhen diyor ki yani saçmalık diyor. Hayır, ben burada kalmayı düşünürken ne Fenerbahçesi diyor. Golü atıyor abi Konyaspor'a. O meşhur Snyder döneminde başlayan, Icardi döneminde alevlenen ağlama sevincini yapıyor Konya maçından sonra. Golü attığında. Niye yapıyor ağlamayı? Fenerbahçe'ye gönderme yapıyor. Sen istediğin kadar beni iste, ben gelmem diyor. Ha, o yüzden şimdi ben Osimhen'i isteseydim alırdım. Neye göre alırsın abi? Oyuncu köle mi? Osimhen'e sordun mu?
1: Ben de şöyle düşünüyorum Naci. Ben seninle şöyle ayrılıyorum. Kefen giyerim onu giymem, o formayı giymen diyenler bir sürü hikayeler. Futboldur bu, olur. Tamam mı abi?
0: Ama oyuncunun sana göndermesi var aynı takvimde.
1: Tamam.
0: Hani istesen ha alabilir mi? Ama istesem alırdım. O zaman onu nasıl söyleyeceksin? Ben Osimhen'le anlaşmıştım. Bak al bak bu mesajları ya da taslak kontrat. Ama Sayın Ali Koç istemedi dersen o zaman tak mat etmiş olursun.
1: Tamam, Ali Koç'u da patlatıyorsun zaten de şuraya geleceğim.
0: Kaç kere patlattı zaten Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi zaten Ali Koç'a atılan goldür. Fenerbahçe'ye atılan goldür ya. Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi Sayın Hakan Safi ile federasyonun aslında federasyonun Galatasaray'a attığı goldür.
1: Niye öyle düşünüyorsun ama bir şey söyleyeyim, öyle devam et. Şimdi dolayısıyla hani oyunda böyle şeyler olur. Parayı verirsin getirirsin. Yani Osimhen yarın gidebilir oraya. Ya bu işareti yapar. Fenerbahçe'ye alır. Fenerbahçe bu sefer Osimhen'e Galatasaray'a gönderme yaptırabilir. Neyse bu olur hayatta böyle şeyler ama oradaki sıkıntılı ifade şu. Abi istesem alırdım. Ya almadığınız için zaten bu halde ya. Demezler mi adama?
0: Ne diyeyim abi, aynen öyle.
1: Şimdi burada da hani o ifadeyi kullanırken de ifadenin nereye gittiğine de özen göstermek lazım dedik. Kerem Aktürkoğlu meselesi, orada şöyle bir destek vereyim sana. Hakan Safi diyor ki sıkıntı yok diyor. Ben yeni bir model yaptım. Ceza meza hiç problem olmaz. Her şeyi çözeriz. Kerem modeli de bunu gösterdi. Buyur abi.
0: Abi Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha sadece saha içinde verilen kararla değil. Bu kararla dahi Galatasaray'a çok büyük bir zarar vermiştir.
1: Niye?
0: Çünkü Fenerbahçe'ye bir siz konfor alanı yaratmış oldunuz. Fenerbahçe'ye limit açtınız. Fenerbahçe'nin o çok büyük ahlak ve etik olarak Galatasaray'a saldırdığı noktada siz Fenerbahçe'nin UEFA'nın dahi ceza kestiği, para cezası verdiği kontrata göz yumdunuz göz. Bu dahi sizin Galatasaray'a ayrı, Fenerbahçe'ye ayrı bakış açısında olduğunuzu gösterir.
1: Yani Galatasaray
0: bu kontrata var ya, Galatasaray imza atsaydı vay anam vay, vay anam vay. Sayın Başkan var ya İbrahim Hacı Osmanoğlu, ne röportajlar veriyordu.
1: Yani Galatasaray şunu mu söylüyor?
0: Abi UEFA ceza kesti, Türkiye Futbol Federasyonu göz yumdu. Budur abi olay. Federasyon ceza verdi mi Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu ile alakalı?
1: Vermedi.
0: UEFA niye veriyor?
1: Veremez
0: abi?
1: Ki. Ha? Veremez ki.
0: UEFA niye veriyor peki? Niye UEFA?

0: uygun olmadığını düşündüğü için. Şimdi şuraya geleceğim. Yani Galatasaray şöyle mi bakıyor bu meselede? Kardeşim biz Fenerbahçe, federasyon bize karşı Fenerbahçe ile çeşitli işbirlikleri yapıyor derken, bu hakem tartışmalarından bağımsız söylüyorum. İşte burada sen gittin Kerem konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağladın. Göz yumdun. O yüzden bana karşı bir tavır aynı zamanda bu diyemiyorum diyor.
1: Ya bu benim görüşüm. Galatasaray kulübü idarecileriyle konuşup.
0: Ama Galatasaray bunu derse ben itiraz etmem.
1: Ben de itiraz etmem. Çünkü sen bir anlamda konfor alanı yarattın. Ha, benim rakibime konfor alanı yarattın. Ha, bir de bakış açım, pencerem şu. Matematiğim de şu. Basit mantık. Ha, statü farklıysa bana bunu söylesinler, özür dilerim kalkıp. Ben öyle hatadan vazgeçen bir insan değilimdir. Yani hatalıysam pardon derim. Mesela ben şunu anlamıyorum. UEFA bu sözleşmeyle alakalı Kerem Aktürkoğlu'na para cezası verirken, verecek olurken TFF niye göz yumdu?
0: Niye biliyor musun? Şu açıdan, kağıt üstünde bunda bir sıkıntı yok. Ben diyorsun bu parayı anlaştım bu oyuncuyla. Sonra bu imaj hakları meselesi bir dönem çok yaygındı biliyorsun. Kağıt üstünde bence burada bir problem yok. Ama ya şimdi bu kağıt senin önüne geldiğinde de hayatın doğal akışına aykırı bir durum var. Ya Kerem aylık 20 bin liraya oynar mı? Kerem Fenerbahçe Samandıra'ya girdiğinde adımını attığında zaten 20 bin lira yazıyor. Buraya zaten federasyonun büyük bence sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi bu. Bu izni vermesi, müsaade etmesi, tıpkı bu Galatasaray'ın bahis meselesinde olduğu gibi. Siz bunu sırtınıza alın ama yasal hükümlülük sizdedir demesi gibi. Bence orada da federasyonun büyük bir kusuru vardı Galatasaray'ın olduğu gibi. Ama şöyle bir durum da var. Bunu Fenerbahçe tarafından okursak da şöyle bir durum var Naci, onu da söyleyeyim. Burada Fenerbahçe'nin büyük golü de kendisine attı aynı zamanda. Yıllarca Ali Koç demedi mi çift sözleşme, Galatasaray öyle yapıyor, Galatasaray böyle yapıyor. Gider ayarak Fenerbahçe'nin bu konudaki yıllarca yaptığı propagandayı da kendi lehine çevirdin. Galatasaray'ı eleştiriyordun. Kalktın sen şimdi bunu yaptın.
1: Abi Galatasaray İkardi.
0: Yapacağım diyor biraz daha.
1: Bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii alenen. Ya muhteşem. Parası neyse veririm diyor bir de. Arkadaş ya o kadar popülist söylemler ki, sen şimdi mesela sarı ışığa yakalandın UEFA'da. Para cezasını yedin bununla alakalı. Bir de limiti aştın yedin. Üçüncüde kırmızı kart yersen ne olacak? Ne hesap vereceksin? Parayı verdin de Avrupa'dan ceza. Men ya da transfer cezası alırsan bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Daha büyük ceza var demek.
1: Yani o yüzden popülist söylemler. Bir de şunu söyleyeceğim, yersen abi yersen. Icardi'yi konuşuyorlardı ya. Arkadaş Icardi Galatasaray'da 6 milyon euro alıyor. 4'te imajdan alıyor. Sen ne yapıyorsun? Asgari ücret. Arkadaş yanlış anlamasın. Hepsi emekçi. Hepsine saygı duyuyorum. Bugün hangi restorana girerseniz girin kapıda bir tabela olur arkada. Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır. Bak.
0: En az.
1: O zaman Fenerbahçe kulübünde de yazsınlar ya. Kerem'in sözleşmesi öyle. Yani bunu federasyon yiyorsa afiyet olsun abi, ne diyeyim yani. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın. Düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Hiçbir şekilde, çünkü milli takım arifesine giriyoruz. Kerem Aktürkoğlu'na bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Milli takımımız için çok önemli bir oyuncu.
0: Evet,
1: dilerim ki bir an evvel sahalara döner ve Dünya Kupası turnuvasında ilk maçta sahada olur. Çünkü bizim için çok değerli. Artık Barış Alper Yılmaz'ı da, Orkun'u da, Kerem'i de, hepsi bizim oyuncumuz. Hepsi milli takımımız için, bayrağımız için mücadele edecekler. Başarılar çocuklar diyoruz.
0: Ağzına sağlık. Digifutbol'a aboneliklerinizi bekliyoruz. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi bayramlar. Naci, tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Digifutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar, tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna. Zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle olur. Yani zaten sezonu ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet, Galatasaray'la şampiyonla başladım. Neyi doğru yaptı? Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar son dönemecideki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmek bile bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim, 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton. Bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
0: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Ki bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli, ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim'in yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi, belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra, bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir. Örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var. ki zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk sezon Icardi'ydi, Mertens'ti, Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son 2 senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da

0: Eylül'de maçını oynayacak direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör düzeni.
1: Bu arada
0: düzeni
1: benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
0: Ya Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
1: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer oynayacak, düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un kupayı almasıyla Avrupa Ligi
0: Avrupa Ligi'ne gidiyor.
1: İkinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da ama gördüğüm kadarıyla benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa.
0: Konferans'ta da aynısını oynayacak. Evet, o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. Üç ön eleme geçmesi lazım. Başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
1: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye devam edelim.
0: Şöyle geliyorum Galatasaray'a. Ya bu takımların yanında Galatasaray'ın sıfırdan başlayacağı tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi. Geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi. İşte Real Madrid geldi, Osimhen'i istedi, 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın. Yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse onun dışında diğer rakiplerine baktığınız zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0 yani bugün itibariyle işte bugün ne 24 Mayıs 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
1: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?
0: Kendi kendine. Şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezonda tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talisca penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santrafor'u konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santrafor'u göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
1: bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
0: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
1: Final Four'da da bir kültür olmuştu
0: beş
1: mesela. 5
0: yılda yani. Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun. Şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı en az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsunspor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek

0: değerlendirdi Samsun Spor maçıyla. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada. Orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi, Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken, senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp gol yersen, son maçta bile Eyüpspor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalyaspor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
1: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum noktası. 1-0 başlasa
0: o maçın, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı, belki daha, yani kazanırdı büyük bir ihtimalle, bu sefer kaybetmezdi ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta Beşiktaş'ın bile 17. Eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
1: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım. Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa Fener maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin olimpiyatta. Bunu konuşursun ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
0: Yani doğru aslında sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanla yendi. Beşiktaş'ı yendi çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsun Spor'u yendi. Konya Spor deplasmanından 3 puanı aldı çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi, bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi şampiyon olamazsın, bazen Antalya'da kimden yenemezsen şampiyon olamazsın dersin.
2: Fenerbahçe bu yıl her ikisini yakaladı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu.
0: Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yansaydı şampiyondu. Yani bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
1: Peki Trabzon dedim. Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
0: Ya çok kaygan bir zemin. Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke de, yani sezonun teknik direktörü. Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat tepti. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra nasıl puan topladıkları veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor'un. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor'u diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerimle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi ligi ki kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe ya acaba diyorlardır ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenen çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden dolayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar paf kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
1: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
0: Evet. Oradaki radikal değişiklikle
1: peki,
0: konuşmak lazım.
1: Beşiktaş'a döndüğümde Beşiktaş tarafına bakarsam Erkan Tiryaki, sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı tamamdır. Ortamda bağlantıya tamamdır. Devam edelim.
0: Olduğun için belki ondan dolayı.
1: Tamam. Hemen.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya bak, kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen hani gurmelikten şey yiyin.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan.
0: Evet abi.
1: Yani et kuzu etidir. İşte, ben yiyemem mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya yani o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne, o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet.
0: Et de orada çok güzelmiş. Zaten değil mi der?

0: Ya zaten şeyden çıktığını anlıyor, o anlıyor.
1: Tabii.
0: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelir sayarım ama küçük baş sayamamayı tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
1: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabii biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
0: Yani siyaset daha fazla
1: devreye daha fazla konuşulur bu dönemde. Doğru.
0: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
1: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
0: Yani orada da siyaset, futbol, evet, ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
1: Tabii.
0: Sana bunlar da gelecek.
1: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedin. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
0: Ya olur.
1: Nereden sıkıştırayım abi? Ya, dur ben aklıma geliyor yani, belki.
0: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eleğini alsın derler ya.
1: Abi kalmadı, doğru diyorsun.
0: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
1: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
0: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
1: Peki eyvallah abi. Teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
0: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi git de senin rakibin Kante, Gündüz'ü gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muşi'ydi, Al-Nusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından birisiyle en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi, orada Immobile'nin, Rafa Silva'nın yıldızlaşması ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı, ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, yani önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil. Tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı. Özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmaz.

0: Kasımpaşa Teknik Direktörlük denedi Önder Özen'le yanlış hatırlamıyorsam.
1: Olmadı. O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
0: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
1: Ama aynı transferde de iyi şeyleri doğru hatırlatıyor mesela, ne dersin Önder Efendim? Özen? Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
0: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
1: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
0: Fark ediyorsun değil mi?
1: Abi yerini de okumak.
0: Bayram tutak yağmurlu. Aynen. Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
1: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim.

0: biri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
1: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
0: Abi
1: Bulutların
0: bin
1: hareketini
0: radardan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip
1: harika.
0: Ediyorum.
1: Doğru
0: Tam
1: yani, doğru yeri tarif ettin.
0: Değil mi?
1: Yeni Mahalle tarafındayım.
0: İş yerine de çok yakınsın.
1: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
0: Geçiş, yağmur geçişi.
1: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim.
0: Aynen.
1: Şey yaptı.
0: Peki. Abi bak yerini bulurum.
1: Senden bir şey kaçmaz.
0: Abi
1: ben
0: yerini
1: gazetecilikten sonra hafiyelik yap.
0: Abi neylik yapalım?
1: Hafiyelik.
0: Ha peki takip edin. Abi o eski de ya o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
1: Ya işte ne diyorlardı şey
0: dedektif desen ona.
1: Dedektif.
0: Aynen dedektif de hafiyelik yani
1: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi tamam.
0: Peki abi tamam ama bak kaçmaz bizden yani öyle söyleyeyim.
1: Zehir Hafiye diye bir filmi vardı herhalde değil mi Kemal Sunal'ın?
0: Yok onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlayamadım abi. Peki hızlıca devam ettim ben dersi kaynattım. Dersi kaynattıktan sonra tekrardan suçumu kabul edip şöyle hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım. Sen önde yüzden kısmıyla yaklaştın.
1: Beşiktaş'ın büyük problemi çok fazla denenmesi artı. Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması. Bazen şunu demek yeterli olabilir yani devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz ama işte devre arasında tam havlu atmamıştı Beşiktaş. 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayı böyle Türkiye kupasıdır hedef deyip ve o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek hani para biriktirme politikası olur ya yani gelecek yılın yatırımını yapması lazım. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten güç çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
0: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin bu sezon? Onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda
1: Konferans
0: Ligi'nde devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını yine Beşiktaş gibi Fenerbahçe gibi hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde oynayacaklarını hatırlatalım. Evet. Fenerbahçe 21-22 Temmuz tabi salı çarşambaya denk geldiği için 1-2 gün önce Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe çarşambaya denk gelecek. O döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak. Öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
1: Tabii kupayı Konyaspor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu. Orada ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine ki hak ediyorlardı bence performanslarıyla Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onu artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler. Toparlanmaları tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir türbün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonlar oldu. Bu yıl bence tekrar o

0: doğru transferlerle bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek Şamudrov transferi çok önemliydi. Doğru transferlerle yeniden ilk 5'e girdiler. Konferans liginde artık bizim takımlarımızın işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadı. İşte konferans ligi finaline veya yarı finaline Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da çok net söylüyorum Başakşehir'in de Göztepe'nin de ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile. Eğer konferans ligindeyseniz oranın doğal kabulüsü kazanmak.
1: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
0: Baktığınız zaman tamam Aston Villa zaten çok ağır basan yani Premier Lig'i ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal ama bizim konferans ligin işte Başakşehir'in, Katılsaylı, Göztepe'nin bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor? İşte Crystal Palace oynuyor. Premier yani ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak şeyde. Yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk 10'da bitiren takımlardan birisi veya işte her yıl acaba kümede kalır mı kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa senin de takımlarının bu bütçelerle ki Başakşehir, Göztepe'nin hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Başakşehir'in kadrosu da Rayo Vallecano'nun kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
1: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
0: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimse de her yıl o bana kızmasınlar ama o asansör
1: 6. sırada 55 puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
0: İki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz bir sistem takımıyız. Biz bir yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk 5'e giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
1: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani ya son haftaya işte, kalır diye düşünenlerden.
0: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
1: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
0: Liderlik şansı vardı neredeyse.
1: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor direkt.
0: Son haftaya kadar.
1: Zaten totalde de 10 puan almış.
0: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsun Spor konferans liginden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? De ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano eledi değil mi? Şeyde final oynayacak.
1: Evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
0: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmalara götürebilirdi Samsun Spor. Vallecano'yu eleyebilirdi.
1: Bir gol gerekiyordu.
0: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen yıl geçen sezon bir önceki sezon artık geçen sezon şimdiki sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan konferans ligine devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile dördüncü bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef konferans liginde gidebildiği kadar ki bence başarılıdır. sonuçta bir finalist elendi. Gidebildiği kadar

0: gitmekte ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye Kupası'nı kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsunspor'da daha farklı. İlk 5'i zorlayan bir Samsunspor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya. Yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
2: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsunspor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konyaspor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konyaspor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
0: Aslında Rize ve Konya Sporu birlikte şöyle değerlendirelim.
2: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
0: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi, Konya Sporu'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yılda aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinde neden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden, şampiyonluk yarışında neden bir Rize Spor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüpte, iki takımda damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi bir özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe girmesi lazım.
2: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı.

0: Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için, Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
1: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir.
0: Evet.
1: Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan demin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
0: Evet.
1: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar çok keyifsiz futbol oynuyorlardı, hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'na ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca'yla başladılar, Selçuk Hoca'yla bitirdiler. Bu çok büyük bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzandığı ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat evet. var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi'ydi biliyorsun.
0: Doğru.
1: Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
0: gidecek. Kocaeli bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret
1: evet.
0: hem karayolu hem...
1: Kocaeli'de çok Hakan Safi vardır da yani Kocaeli evet. dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
0: Peki şuraya döneceğim. Ya, bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin 2 gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
1: Yok.
0: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
1: Uzun antlı da çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvetle oynayabiliyor. Kontratak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama Selçuk Hoca'nın yani, biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
0: Agüero'ya da ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli'de evet. kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
1: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım.
0: Peki.
1: Yani mum memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
0: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
1: Ne yok?
0: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya yanına
1: çok yok. Yok yani yok yani Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira ile de sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir de Ağustos ayında oynamıyorlarsa gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda ama birazcık da çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya, Antalyalılar yanlış anlasana, başlı başına bir şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var, yönetimleri var. Maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım. İşte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur. Yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için. Çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek çok net bir şekilde söyleyeyim. İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmek ten sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri. Evet. 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyelli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
0: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı? Değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkanda, yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
1: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
0: Evet.
1: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler yani. Eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umut konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer.
0: Evet.
1: Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
0: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
1: Fenerbahçe,
0: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsun Spor'unda ki hatta bu Başakşehir'i de işin içine dahil ederek belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle Emre Belezoğlu ile düşmesi düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa.

0: Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Kalt, yani deriz ya, fiyat performans deriz ya, fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun İrfan Can Kahveci BK'yı almışsın. Bir yıl önce fazla değil 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımın santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa, uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadrosu kalıp futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında, şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucize ve eseri bir puan aldılar rakip kaleye giden. Demeden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan, hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim. Küme düşen Kayseri Spor ve Antalya Spor, özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki, hızlıca konuşuyorken, Kasımpaşa tarafına değinmişken, senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra... Yani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Ama bundan sonra gelecek herhangi bir, özellikle iyiken, ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'le Gençler Birliği, iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
0: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı, o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi, bugün konuştuğumuz şey, iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun, işte bacak bacak üstüne attığı için mi, yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsam bak, Metin Diyedin'i ayrı bırakıyorum, büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, iki hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim? Ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'nin olan vefa borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyedin'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi, gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye. 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyedin'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyedin'e getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş. Levent Şahin'e hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü.

0: bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok ne söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya iki hafta önce oynasaydınız Spota'daki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç öldür. Sonuç da bu olduğu için de Metin Diyedi'nin buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği giyip, bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım. Hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir bir lise maçı, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık, yani birçok örnekleri var şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
1: Öyle duruyor. Peki,
0: o da Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim. Yusuf Tanık. Eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun diye.
1: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim. Evet, doğru.
0: Ankara
1: İyi saklamışsın abi.
0: Dedim ya işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
1: Evet evet.
0: Vesaire diye. Yusuf Tanık'tı.
1: Peki, hayırlı olsun.
0: O da Ankara Gücü, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok
1: peki.
0: Ankara'nın en önemli iş adamlarından birisi olarak.
1: Hayırlı olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki ile değerlendirmeye devam ediyoruz.
0: Alt dördü.
1: Tabii Antalya, tamamen. Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
0: Yani Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Benzer, yani şöyle ki ikisi de çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor işte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Geren'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük Eyüp Spor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüp Spor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüp Spor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüp Spor'u. Kolay bir iş değil yani. Çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da, her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim, konsantrasyon açısından. Ki İşte Osterwold'un 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüp Spor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüp Spor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendirmedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek derken onlar da sezon ilk 12-13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet kalabilirlerdi. Alanya Spor deplasmanına yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu. Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman iki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı sevdi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: İyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes evet. Dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdi ne götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade. Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz, çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik, üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin ile Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin ile iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsun Spor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile. Hatta Avrupa'ya giden Başakşehir aradaki fark 6 idi. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Palut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Palut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Bayo'yu öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Burak Yılmaz'ı öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüp Spor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar, Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda...
1: Yerinde, herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet, bayram özel yayınımızda tabi bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon özelinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Vallahi ya başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni, para konusunda anladığım kadarıyla ilgilenimim. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Ben Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güç bir başkan geliyor diye söylendi ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi tetikliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken... Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda

0: Serkan Çetiner. Oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi. Sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Valla Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok Berçi Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bile haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işlerin hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para. Böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim. Non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint-Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben Fenerbahçe, hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Yani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
0: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe ya tarafından
1: kokuyor. Galatasaray 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon
0: euro. Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk, evet, seninle.
1: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk 2 yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim? Yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya son 2 yıldır, aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi, ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama işte hamasi yaklaştığı için bazı yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi'yle imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur. Çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani arkadaşlar, bazı gerçekleri görün yani. Adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı Bartu oynasın? Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor hazır olması gerekiyor oyuna takılmak için. Ya Okan Hocam hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belezoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Ha, Fenerbahçe şampiyon olmadı. Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani. Gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belezoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 1 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağdaki 30 milyon euro para harcattı. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağbek aldı. Boye'yi de aldı en sonunda, Okan Hocam belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağbek'i Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi, taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün inanın futbolda şöyle bir şey vardır. Taraftar da lig başarısına doyabilir. Ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak Fenerbahçe, Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi. Ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti. Ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar. Bir açıklama yaptılar. Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın bu heyecanı bir gün bitebilir.
0: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
1: Tabii ya, çok basit yani, bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası gene birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftar. Yani taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir şey, bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu böyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şey gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi ya. Yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip, ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya, Osimhen, yani Osimhen'in var bir Icardi'yi konuşuyoruz ya, Osimhen'in var biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya, biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani evet, çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan. Peki,
0: biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper'i, Yunus'u. Oralara da gidelim mi? Çünkü evet, biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle yanılmış oldun Serkan Tekin'le.
1: Şimdi şöyle. Yani
0: savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
1: Ya Galatasaray kontratları o kadar uğru pay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon, 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi vereceksin Belçika Ligi'ne. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim

0: benim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveyi yedekleyecekler, bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin hani kanatlar, sağ bek sol bek de sürpriz yani. Oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok. Yani şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsini Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası, işte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı hücumun adını, işte o var, bir tane işte Bruno yani 22 tane asist yapmış, Manchester United ikon oyuncusu olmuş, nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyorlar ki ne var, 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya, verebileceğini düşünen ya. Ya böyle saçma sapan, yani böyle eskiden foto maçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
1: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
0: Tabii. Yok, eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalıyorsun.
1: Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi, daha ne olacak diyorduk. Sane geldi abi. Yani işte.
0: Ama geçen sene 14 yabancı vardı Berk'te. 14 yabancı yaşlı alabiliyordun. Bak mesela ben City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını düşünüyordum.
1: Aykut Bey, yine alacaklar bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay'a benzeyen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
0: Ben sanmıyorum ya. Bence Galatasaray gitsin, wonderkid kovalasın. Bak Rusya liginde bir tane Batragov diye bir çocuk
1: Aspiriyalar, var. Aspiriyalar, Nagalar mesela, oralara yönelsin diyorsun.
0: Evet. Yani Aspiriyalar'ın, Naga'nın bir zararı olmadı. Kâr olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam, oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani? Bir de öyle bir durum var yani.
1: Eleştirel
0: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya, taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum, katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar, 12 kişiyle mi oynayacağız, Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar, benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani, adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta, kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da, kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam da aynı
1: biz,
0: abi.
1: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim. Icardi diyor. Bak diyor ki mesela, anlamadım Serkan Çetner.
0: Ya şimdi Adil Demirbağ'sın. Konyaspor'da güzel, başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı alamadı takımın, ki penaltıyı da sen yaptırdın, performansın ateş ediyor, seni görmüyorlar abi milli takıma. Ne alacak abi bu çocuk, 28 yaşında ya, yani şuna verin ya.
1: Peki.
0: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de, Kaan Ayhanlar değil de, mücadele eden, gitti koşan, mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsunspor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş. Bir tane Samsunsporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsunspor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
1: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
0: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilmiş.

giden adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hagi'nin önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hagi'ye yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir beni Galatasaraylı yapan Hagi'dir mesela. Kupa kazandı ya. UEFA kupası, Avrupa işte kral süper kupasını kazandırdı. Biz bu kadar Hagi'ye dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam bir tane iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var.

0: bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadı Liverpool deplasmanını ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok. Ve bunun için ya bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık. Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına Sara gidiyor. Ama Icardi, Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor. Yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey orta sahaya geliyor. 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyordu. Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı, Osimhen'le bence Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur, 150 milyon da bir Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al, Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girer de kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunu uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur yani. Gerek yok.
1: Peki.
0: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu konuşuyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşuyordu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan değiştiriyor.
1: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti. Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
0: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın. Bu kadar basit yani. Hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kerem Turam ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz. Peki. Gerçekten bunlar peki, doğru şeyler yani.
1: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa?
0: Yok, ben teşekkür ederim.
1: Son olarak sağ ol, var ol.
0: İyi yine çalışmalar diliyorum.
1: Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
0: Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak

0: Bulmak mı daha zordur yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray Silbaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın tamam ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin öyle başlayalım.
1: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
2: Yani orada... Benim yapmak istediğim şuydu, ben 15 gün evvel eşim Fulya ile beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde, buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim, ikimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum, 2-0'da yenmiştik ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
0: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor, bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun.

tat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamaması neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun Torreira. Okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hocayla iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafında. Çünkü görüyoruz Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık.

0: Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı. Öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanları'nda çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlıkta, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz. Savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz?

0: Şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdüm. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım, nişan olacak. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun hocayı çok anlattık. L1 üçgende de

0: çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
1: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
0: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
1: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada. Yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
0: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
1: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi, yani İnsan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim, oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
0: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
1: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Kim ne dedi?
4: DJ Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Naci, hoş geldin.
6: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Aydın.
5: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
6: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
5: Eksik olmasınlar.
6: Birçok da telefon trafiği yaparak, özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
5: bir
6: lazım.
5: Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone
6: tabii
5: olmalarını
6: ki,
5: rica ediyoruz.
6: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın, Galatasaraylı olan, hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına, Erden Timur yazdı, kimi Remzi Samver yazdı, kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın Ünal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
5: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacak bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
6: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la, gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek, Aslantepe kompleksi gelecek, Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
5: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen, bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum. Doğru. Katılır mısın?
6: Katılırım. Ya düşün, yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten...
5: Bir yere geldim bence kaybederdi. Acayip olurdu.
6: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
5: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
6: Şöyle de söyleyeyim. Söyle. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
5: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok fark etmez, devam edebilirsin.
6: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Hatipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Hatipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Hatipoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
5: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
6: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklını bir yerine Galatasaray'ı koymuştu. Ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı. Ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
5: Bir nokta bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
6: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
5: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay nasıl vermezsiniz? Tahminim söylüyorum.
6: Ben

0: Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
1: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
0: Efendim?
1: Kibir diyebilir misin buna?
0: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
1: Çok kullanıyorlar.
0: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray Kulübü'ndeki yöneticiler. Bizim takımımızın iki tane yıldızı var. İki tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. İki Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
1: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben. Galatasaray, Bernardo Silva'dan.
0: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun, yıllık 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
1: Belki Fenerbahçe devreye girer.
0: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe'de.
1: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var. Ama biraz geriye bırakayım.
0: Tabii ki.
1: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
0: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaraylı yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Performansıyla ve liderliğiyle. Bu yüzden de Sayın Başkan bu süreci kendi yönetiyor. Yani bu denklemde ne Okan Buruk ne de Sayın Abdullah Kavukçu ne de Galatasaray yönetimi yok. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var. Benim tekimde geçtiğimiz hafta Eliopina İstanbul'a geldi.
1: Ve Sayın... Ne yapmaya?
0: Eliopino İstanbul'a geldi. Ha, ve
1: el öpmeye benden.
0: Yok yok, Eliopino. Güzeldi. Eliopino İstanbul'a geldi ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye teklifi 1+1 yıllık bir kontrat. Mertensvari olduğunu söylemiştim. 4+1 bonuslarla totalde 5 milyon euroluk bir teklif sundu Icardi'ye. Ve Eliopino'nun da burada bu görüşmede, bunu da ilk kez söyleyeyim, Galatasaray'dan Icardi'nin beklediği rakamı açık etti. Icardi 10 milyon euro yıllık ücret alıyordu. İndirime gitti ve 7 milyon euro. Bu görüşmede Eliopino Icardi'nin istediği ücretin 7 milyon euro olduğunu Sayın Başkan'a iletti ama Dursun Özbek Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro olarak geçerli ve kalıcı olacağını dile getirdi. Daha sonra dolaylı olarak 3. isimlerden öğrendiğimde Icardi'nin mevzusunun para değil, takımda yer alacağı rol olduğunu ve saygı beklediğini dile getirdiler. Yani Icardi yine ana planda yer alacağı bir konjektürde Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemiş ama o günden bu yana söylüyorum ki Sayın Başkan HT Spor'daki yayında da dile getirdi. Galatasaray kimseye oynama garantisi veremez dedi. O yüzden Galatasaray'ın şartı belli. Icardi'nin oynama garantisi konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray asla ve asla bu noktada esnemeyecek ki esnememeli. Bir kez daha söylüyorum, futbolda duygusallığa yer yok. Şöyle geleyim. Mesela Okan Hoca. Tabii ki Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Ama Icardi ile devam ettiğinizde kontenjanınız full dolmuş oluyor. 10 yabancı şu anda mevcut Galatasaray'da aktif olmuş oluyor. Şimdi Okan Hoca mesela sezon başında Barış Alper Yılmaz için kesinlikle gitmesin, asla kabul etmiyorum dedi. Dominant bir tavır sergiledi. Lemina, yabancı kuralı değişti. Acaba Lemina'dan vaz mı geçsek dediler. Bütün yönetim dedi ki hayır, söz verdik, devam edelim. Ne diyorsun hocam? Evet, Lemina orta sahayı yedekler, stoperi yedekler, bek pozisyonunu yedekler, devam edelim dedi. Okan Hoca'nın Icardi konusunda dominant bir tavrı yok. Icardi konusunda bir raporu yok. Icardi kalmalı diye bir talebi ve başvurusu da olmadı. Bu süreci başkan yönetiyor. Ben açıkçası uzun süredir dile getirdiğim gibi Icardi konusunda artık ayrılığın yüklendiğini ve teşekkür etme zamanının yakışıklı bir vedanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum.
1: Peki. Icardi gider. Ha,
0: bayramdan sonra da Aydın şunu söyleyeyim. Icardi ne zaman netleşir? Şimdi hem hoca da tatilde hem Icardi de tatilde. Artık bayram geldi zaten. Bir ara gelecek. Bayramdan sonra bir transfer

0: Zirvesi gerçekleşecek, biraz sonra anlatırız. Soracaklar, alo Mauro ne diyorsun? Mevcut şartlara kabul müsün? Ona göre de Galatasaray santrafor konusunda da yol haritasını belirleyecek.
1: Yani çok uzun öyle tutmayacak.
0: Yok. Yani
1: evet ya da hayır.
0: Artık yani Galatasaray planlamasını yapmak zorunda. O yüzden bayramdan sonra Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında Icardi konusu netleşir ve şu anki konjektürde bence teşekkür edilir.
1: Peki. Dursun Özgürk'te orada kritik bir şey yapıyor. Masaya kendisi oturuyor. Bak ben seninle muhatabım. İstiyorum. Güzel strateji. Akıllı
0: net.
1: İş.
0: En azından ben gittim, o kabul etmedi.
1: Akıllı iş. Bu Bertu Yıldırım oluyor mu Galatasaray'a?
0: Düşünürken...
1: Bir keser mi Galatasaray'ı? Yani bana ilginç geldi Naci.
0: Ya şöyle, belki üçüncü golcü olarak Bertu Yıldırım, hatta ikinci golcü olarak da Bertu değişik bir futbolcu. Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilir ama şimdi biraz sonra konuşacağız bu yabancı kulübü olayını. Başakşehir kulübü sadece Galatasaray telefonla bilgi almak istiyor. Hani planlamasını yapmak, bir anlamda Bertu Yıldırım maliyetini yazmak için Başakşehir'e bir rakam soruyor. Gelen yanıt Başakşehir Futbol Kulübü'nden 15 milyon euro. 15 yani. Milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın da doğal olarak düşüncesi şu. Ben 3. golcüye 15 milyon euro vermem. %100 haklılar. Helal olsun. 15 milyon euro nedir ya? 2. ya da 3. golcüye 15 milyon euro verilir mi?
1: Evet.
0: Şimdi ama bu kuralı çıkarırsan Tarık Çamdallar oldu zamanında. Alper Potuklar oldu bu ülkede.
1: Sen şimdi ısıttın Naci. Buradan geldin. İyi de manşet verdin. Doğru. Yani bu kural özellikle yerli oyuncu arayışında kulüpleri daha da zora sokacak. 1 ise 2 vermek durumunda. Ama şu da çok tartışılıyor doğal olarak. Şimdi ben federasyon tarafına sordum Naci. Geçen hafta konuştuk galiba biz bunu, değil mi? Ama ben de tekrarlamış olayım. Dedim ki ne yapacaksınız? Dediler ki kardeşim isterseniz kural değişecek halimiz yok. Ama dedim Galatasaray aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na da bunu götürüyor. Yani bir telefon işi değiştirir düşüncesiyle. Onlar da diyorlar ki Galatasaray tarafı bunu söylemiş olabilir Cumhurbaşkanı'na. Ama bizim de başka referanslarımız var Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli aralıklarla yabancı sınırının aşağıya doğru çekilmesi, yerli oyuncu sayısının arttırılması konusunda bir politikası, isteği olduğunu biliyoruz. Onlar da böyle bir yanıt veriyorlar. Ve diğer tartışmada ya bundan zaten herkesin haberi vardı bu işten. Ne oldu da birden sen tekrar bunu alevlendirdin? Çünkü her kulübün çıkarı vardır. Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda yine bir kamuoyu oluşturuyor diye. Haksız da değiller diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ben
1: ama
0: hiçbir şekilde...
1: Ama Galatasaray da haklı bu arada. Her kurum kendi çıkarını düşünür kardeşim.
0: Çok güzel. Türkiye Futbol Federasyonu ben hiçbir noktada samimi ve objektif ve adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu da her yayında dile getiriyorum. Şimdi bu noktada da samimi değil Türkiye Futbol Federasyonu ve işte dün Tahir Kum da televizyonda bir tartışma yaşandı. Galatasaray'ın algı yaptığını, bütün paydaşlarıyla algı yaptığını söyledi ama asıl algıyı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve ne yazık ki onun arkasından giden medya mensupları diyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'a...
1: Yani algı der miyiz buna ya?
0: Ne ya Naci? Şöyle söyleyeceğim. Yani samimi değil. Niye samimi değil?
1: Diyorum ki ne yapacaksınız? Onlar da meseleyi böyle anlatıyor.
0: Yok, şuradan geleceğim. Samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü kamuoyunda şöyle bir çıkış var. Ya arkadaş, bugüne kadar aklınız neredeydi? Ey Galatasaray. Şimdi Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu konuda da başınız dik olsun ey Galatasaraylı. Çünkü Galatasaray kulübü bu noktada bu isyanının bugün değil ta 1,5 yıl önce yaptığını belgeledi. Sevgili Eray Yazgan sabah beni aradı. Tartışmaları izlemiş. Ne diyeyim, dün de kendisi seçimli genel kurulda bazı açıklamalar yaptı. Altındaki tepkileri de görmüş. Bugüne kadar aklınız neredeydi tepkilerini. Benim tekim de kendisi Galatasaray'ın antetli kağıda Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Nisan 2025 tarihinde tahkim kuruluna bu yabancı kuralıyla alakalı, yeni getirilen düzenlemeyle alakalı itiraz başvurusunu yolladı.
1: Yani bir yıl bir sene önce. Bir yıl bir ay önce.
0: 25 Nisan 2025 tam neredeyse 16 ay önce Galatasaray bağırmış. Galatasaray isyan etmiş.
1: 13.
0: Yani 13 ay özür diliyorum. Ve duruşmalı itiraz talebinde bulunmuş.
1: Tahkime.
0: Aynen, tahkim kuruluna. Şimdi federasyon bu infoyu verirken insanlara niye Galatasaray'ın bu karara bugün değil tam 13 ay önce itiraz ettiğini söylemiyor.
1: O evrak
0: bunu
1: var
0: sayın,
1: mı?
0: Bunu Sayın Fuat Göktaş'ın atlama imkanı yok. Hemen
1: var mı
0: o
1: evrak sende?
0: Göndereyim evrağı.
1: Olur, onu da ekrana koyalım çünkü.
0: Hemen gönderiyorum şimdi sana evrağı.
1: Galatasaray bir yıl önce mi yapıyor bunu?
0: Evet.
1: Sen peki, ben de bakacağım
0: bu
1: şimdi.
0: Evrak işlerine daha hakimsindir. Sana gönderdim, oku. O yüzden... Galatasaray'ın bu isyanında ne kadar samimi olduğu ve bu isyanında bugün olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Bu da belgesi. Ha şimdi, dilerim Galatasaray'a bu iftiraları atanlar, algı yapıyor Galatasaray diyenler biraz utanır ve özür diler. Ama şimdi, hiç ama hiç beklentim yok benim. Hiç peki. Öyle bir tavra gireceklerini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şöyle bir durum. Geçen yıl federasyon bunu 17-4-2025 tarihinde yeni sezonu, yani bu sezonun yabancı kararını alıyor. Galatasaray 25-4-2025 tarihinde bir başvuru yapıyor. İtiraz ediyor. Tahkimden duruşmalı bir toplantı istediğini söyledin. Şimdi orada benim dikkatimi
0: ve
1: çeken...
0: Ve sonra da şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Konuştuğum için. Ve federasyon da şunu yapıyor abi. Galatasaray bu tahkim kurulu başvurusunu ve itirazını yapıyor. Tamam mı? Duruşmalı olarak. Federasyon da ne yapıyor abi? Notlarıma bakıyorum.
1: İstersen onun önünü al Naci. Sesini daha net duyalım.
0: Yani Galatasaray diyor ki lütfen bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Türk futboluna zarar verir bu kural diyor.
1: Bir bölümünü okuyayım mı?
0: Ve şunu bitireyim. Tamam. Duruşmalı olarak bir itiraz başvurusunda bulunuyor ve tez zamanda kaldırın diyor. 12+2'yi de kaldırın diyor. Ya da 2026-27 sezonu için kulüplerin parasının, kontratlarının boşa gitmemesi için en azından devam ettirin diyor. Ve daha sonra da hallolacak, hiç merak etmeyin 12+2 devam edecek diyen Türkiye Futbol Federasyonu kucağına 10+4'ü bırakıyor bugün. Ve Galatasaray'ın isyanı şu: Türkiye Avrupa'nın 5 büyük liginin arka bahçesi olamaz. Türkiye eğer söz sahibi olmak istiyorsa aynı şartlarda Avrupa'nın 5 büyük ligiyle mücadele etmek zorunda. Galatasaray yerel lig için isyan etmiyor kardeşim. Bu faktör, bu statü, bu kriter yine Galatasaray'ı güçlü kılan bir kriter. Ama Galatasaray'ın, geçen hafta da söylemiştim, hedefi Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın hedefi Avrupa. Galatasaray City'yi rakip olarak görüyor. City'de yabancı kuralı var mı? İngiltere'de var mı? İspanya'da var mı? Fransa'da var mı? Almanya'da var mı? Hangi akla hizmet? Mesela federasyon diyormuş ki, biraz önce söyledin ya, her sene yabancı kuralı mı değiştireceğiz? Her sene yabancı kuralı değişiyor işte. Her başkana göre değişiyor. Keyfi olarak değişiyor. Mesela Fatih Terim'e tepki gösteriyorlar. Gördüm ben. Tahir abi tweet atmış. Ya arkadaş, Fatih Terim'in getirdiği kuralda ne vardı? 14 yerli mecburiyeti. Sen şimdi bu kuralı çıkardın Aydın. 10 tane kapı gibi yabancı oyuncusu var her takımın. +1'de de güzel bir genç yetenek buldu. 11 oyuncuyla sahada. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli oyuncuyu destekleyelim modeli bu değil ki. Yine bu modelle 11 yabancı ile çıkabilir her takım sahaya. Nerede hani İstiklal Marşı okuyan futbolcular? Nerede? Bende var ama. 4 tane bende var. Kapı gibi yerli oyuncum var. Bu model değil. Doğru model bu değil. Bunu görmeleri lazım. Yani inatlaşmamaları lazım. Açık ve net.
1: Galatasaray burada diyor ki, şimdi senin attığın belgede 25.4.2025'te federasyon yeni yabancı kuralını açıkladığında itirazda bulunuyor. Sen az önce söyledin ama C bendi var, onu söyleyeyim. Yapılan diyor bu değişiklikler kulüpleri telafisi zor, hatta imkansız zararlara uğramasına neden olacaktır. Çünkü kulüplerin sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler çerçevesinde hareket ettik. Bu aynı zamanda yabancı oyuncuların elinde güçlendirecektir. Kulüplerin ekonomisine de zarar verecektir diye detaylı bir değerlendirme yapıyor Galatasaray. Öte yandan Galatasaray'ın benim gördüğüm değerlendirmesinde şu da var. Bu şimdi 10+12+2 ya şu anda. Önümüzdeki sezon, yani daha doğrusu geride kalan sezon 12+2 idi. Şimdiki sezon, yeni sezonda 10+4 olacak. 4 tane genç oyuncu. Orada bir yaş sınırı var biliyorsun. Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın bu başvurusuyla birlikte o yaş sınırı meselesi de bir dengeye oturmuş. Yani bu başvuru yapılmasa orada da başka bir hikaye olacaktı.
0: O kurulun revize edilmesine sebebiyet veren de işte Galatasaray'ın tahkim kuruluna yaptığı işte bu itiraz. Evet. Bunu da altını çizelim.
1: Bu arada bir bilgi olarak da aktarayım mı program içerisinde? Şimdi diyeceksin ki diğer kulüpler ne yapıyor? Mesela ben şimdi Fenerbahçe'de seçim var biliyorsun. Mevcut yönetim bir şey yapmıyor. Günlerini bekliyorlar. Askerde tezkere almak için şafak sayarsın ya, son günler. Onu bekliyorlar.
0: Sessiz.
1: Mesela Aziz Yıldırım tarafında ne oluyor diye sordum. Hı. Aziz Yıldırım diyor ki bir bekleyelim diyor. Yani bekleyelim dediği şu, bir kendi durumumuza bakalım. Şimdi burada federasyonla da ona göre konuşmak lazım. Elimizdeki veriler nedir? Bu bize ne kadar zarar verir? Ne kadar etkiler? Fenerbahçe tarafında da böyle bir durum var. Eğer Aziz Yıldırım tabii başkan olursa, ama hissiyatım sanki bunu Fenerbahçe'de destekleyecek gibi.
0: Abi desteklemek zorunda Fenerbahçe'de. Şimdi Sayın Hakan Safi zaten desteklediğini açıklamış. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım da göreve seçilirse bu konuda federasyona başvuruda bulunacaktır. Şimdi burada abi Fenerbahçe'nin 19 tane şu an sözleşmeli yabancı futbolcusu
1: 20.
0: var.
1: Ha 19 tane, tamam. Doğru. Biri kiralık.
0: Bir de almak istedikleri oyuncular var. Ne oldu abi? Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli değil. Gitti ülkemin milyon euroları. Ya gitti, sokağa gitti paralar. Hani nasıl futbolu destekliyorsunuz
1: ama
0: siz?
1: Ama burada da şöyle bir hikaye oluyor işte. Ben diyor yabancı sınırını aşağıya doğru çekersem ekonomi biraz daha düzlüğe girer.
0: Nasıl girecek ekonomi düzlüğe?
1: Daha çok kulüpler yerli oyuncu altyapıya döner.
0: Ama gitti baba, bir seferde gitti 100-200 milyon euro gitti. Fenerbahçe ne kadar verecek Fesiyetçi'ye oyunculara?
1: Verecek ama bu senin söylediğin şey de açıklayıcı.
0: Tamam, burada yanlış kadro mühendisliği de olabilir ama şu da var abi. Bir oyuncuyla kaç yıllık kontrat yapıyorsun? 4 yıllık kontrat yapıyorsun oyuncuyla ama 4 senede 4 defa burada kriter değişiyor.
1: Galatasaray da onu söylüyor. Yani hazırda sözleşmem var benim diyor. Bu benim aleyhime daha doğrusu tabii. Çok ya benim derken bütünüyle hepsi için tabii. Yani Fenerbahçe için de geçerli bir mesele. Peki şimdi şu Can Uzun meselesi, Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor mu Naci?
0: Evet, net. Özellikle Bernardo Silva'nın da 55 milyon euroluk talebi sonrasında Galatasaray'ın matematiği

0: Ya arkadaş, ben 31-32 yaşındaki Bernardo Silva'ya 55 milyon euroluk yatırım yapacağımı, daha 20 yaşında Bundesliga'da herkesin dikkatini çeken, İtalya Serie A'dan teklifler alan, yerli kontenjanına, milli futbolcumuz Can Uzun'a yatırım yaparım. İleride de Can'ı çok iyi bir rakama satabilirim Şampiyonlar Ligi performansı sonrasında. Frankfurt'ta çocuk Bundesliga'da fırtına estirdi. Frankfurt'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçına damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Yani Galatasaray artık gerçekten hem sahada hem de masada gelir elde edebileceği oyunculara bakmaya başladı. Can Uzun da onlardan bir tanesi. Okan Hoca'nın da gerçekten üzerine hayal kurduğu futbolculardan bir tanesi. Can Uzun 10 numara oynuyor, sol kanat oynuyor, santrfor olarak forma giyebiliyor ve şu anda potansiyelli ve gelişime bir açık bir oyuncu. Bir kere Bundesliga altyapısı var. O yüzden Can Uzun'u Galatasaray istiyor. Bu noktada masada ve alttan alttan hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafını pişirmeye başlamış durumda kısık ateşte.
1: Kaç para istiyormuş Almanlar?
0: Vallahi 40, 45, 50 rakam. O rakamlara bitirmek istiyor Galatasaray.
1: Belirleyici olur.
0: Dünya Kupası da belirleyici olur ama dediğim gibi hani ocağın altını hafif açtı. Yavaş yavaş olgunlaştıracak bu işi.
1: Niye Dünya Kupası'nı için bekliyor ki Galatasaray? Gerçi çok da az bir süre kaldı.
0: Yok, şu anda zaten ısıtıyor Galatasaray. Hı. Yani hafif hafif temaslara hem oyuncuyla hem kulüple başlamış durumda. Can Uzun meselesini bence uzun süre konuşacağız burada Galatasaray üzerine. Galatasaray net bir şekilde Can Uzun hayalleri, projeleri kuruyor açık bir
1: yani
0: şekilde.
1: Yani 50'yi gözden çıkarmış durumda anladığım kadarıyla Galatasaray.
0: Ya şimdi bir barem verip transfer pazarlığını etkilemeyelim ama Galatasaray o gücü var ki 40'ları, 45'leri, 50'leri verebilecek gücü var ki masaya oturuyor.
1: Belki.
0: 50 demeyelim de 50 çok yüksek olur biraz. Yani Galatasaray'ın istediği bant o bant değil.
1: Tabii ister ki 20'yi alayım, 10'u alayım ama zorlayacaktır. Okan Buruk nerede? Ne oldu bir de sözleşme meselesi.
0: Okan Hoca şu anda detoks kampında güzel bir tatil yapıyor. Nitekim de gerçekten bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeyi başardı. Ustasının rekorunu egale etti. Okan Hoca
1: Fatih Terim'in lafı enteresan, birazdan konuşmak istiyorum Fatih Terim'i de.
0: Önce bir Marmaris'e gitti. Marmaris'te bir tatil yaptı Okan Hoca. Ardından bir Bodrum'a geçti. Bodrum tatili bittikten sonra Okan Hoca 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini, Paris Saint Germain Arsenal finalini Puşkaş Arena Stadında izleyecek Macaristan'da. Daha sonra da İstanbul'a dönecek ve transfer zirvesi ve toplantısını gerçekleştirecek. Okan Hoca'yla da şunun altını çizeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek 2 yıllığına göreve seçildi tekrar genel kurul üyelerinin oylarıyla. Yine Sayın Başkan döndükten sonra Okan Hoca'yla 2 yıllık net sözleşme imza atacak, görev süresi boyunca Okan Hoca'yla çalışacağını da deklare etmiş olacak.
1: Ekibini mi güncelleyecek Galatasaray Okan Buruk?
0: Güzel. Az kalsın unutuyordum. Teşekkür ediyorum bu asist için. Galatasaray kazansa da, galip gelse de, rekorlar kırsa da yanlışlarından ya da eksik yönlerini her zaman tespit edip hem teşhisi hem de tedaviyi uygulayan bir camia. Bu noktada Galatasaray yönetimi içinde ve Okan Hoca ile yapılan görüşmelerde hocanın ekibini tazeleme, hocanın Okan Buruk'un ekibini yenileme, daha da güçlendirme, kolonları güçlendirme diyelim çalışması var. Bu noktada teknik ekipte bazı değişimler, bazı yenilikler olacak gibi duruyor. Tabii ki Okan Hoca paralelinde ve özelinde gidecek bu iş. Onun görüşü alındıktan sonra ama mesela hayal edilen isimlerden bir tanesi, iki hafta önceki yayında da söylemiştim, Mertens. Çünkü Mertens gerçekten iletişimi çok güçlü. Gencinden yaşlısına, tecrübelisinden acemisine herkesin çok büyük bir saygı duyduğu ve çok iyi iletişim becerisi olan bir insan profili. Mertens olursa da teknik taktiği ayrı, aynı zamanda iletişim konusunda da Okan Hoca'yla takım arasında bir köprü vazifesi görebilecek çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor Galatasaray yöneticileri. Mertens'in de Galatasaray'ın tekrar radarında olduğunu söyleyelim ama Okan Hoca'nın ekibine yeni eklemeler olacak yeni sezonda, onu söyleyelim.
1: Az önce Fatih Terim'in Okan Buruk'a yönelik sözlerinden, rekoru kırmasından bahsetmiştin. 4'te 4 yaptı. Fatih Terim 17 Mayıs'taki divan toplantısı mıydı acaba?
0: 17 Mayıs'taki UEFA Kupası anma töreni Galatasaray Lisesi'ndeki.
1: Aynı zamanda divan kurulu mu vardı? Neyse hatırlayamadım. Oradaki ifadesi çok dikkat çekti. Kendi rekorunu egale etti gibi bir ifadesiydi. Onu söyleyelim. Belki de Fatih Hoca şey diyor, yani kimse benim rekorlarımı kıramaz. Hakikaten de öyle bu arada yani. Kalk bir de Avrupa şampiyonu olman lazım yani, o iş. Zor iş, kolay değil.
0: Ya Fatih Hoca'nın hakkını sen ben değil, en başta Okan Buruk da teslim eder. Fatih Terim bir Galatasaray ve Türk futbolu efsanesi. UEFA Kupası çok ayrı bir olay, çok ayrı bir başarı. Dilerim ki bir kez daha başarır bir Türk takımı. Ama Fatih Hoca bu süreçte bence çok güzel yönetiyor. akil bir insan olduğunu, bir efsane

olduğunu çok açık bir şekilde her hareketiyle gösterdiği kanaatindeyim. Mesela Liverpool maçına hiçbir davet olmadan geldi. Kendini alkışlatmaya değil, sessiz sedasız Okan Buruk ve Galatasaray'ı alkışlamaya geldi. Mesela Fatih Terim

0: Fatih Hoca Galatasaray'la aynı zamanda gurur duyuyor ve Galatasaray yaşıyor.
1: Zaten hani rol çalmaya ihtiyacı da yok Fatih Terim'in. Bu Fatih Terim'in belgeseli vardı ya Netflix'te.
0: Evet.
1: Tabii çok şey konuşuldu o belgeselle ilgili ama benim o belgeselle ilgili şöyle bir düşüncem
0: orada olmuştu. Olanlardan biri bendim yalnız
1: biliyorum,
0: ona göre.
1: Biliyorum doğru. Evet, belgeseli izledikten sonra da aslında şey düşündüm. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'da başarılı olduğu, milli takımda başarılı ve başarısız olduğu zamanlar var ama şey diye düşünmüştüm. Hissettiğimi söyleyeyim. Ya adam aslında bizi mutlu etmiş yani Fatih Terim.
0: Tabii ki.
1: Yani onun da altını çizelim ama son günlerde bu kadar, son seçimde de vardı. Fatih Terim'in tekrar bir ortaya çıkması, kendini göstermesini sen nasıl okuyorsun?
0: Yani Fatih Hoca bir Galatasaray efsanesi ya. Galatasaray divan üyesi, Galatasaray teknik direktörü, Galatasaray futbolcusu, Galatasaray kaptanı ama.
1: Bir de federasyon başkanı biraz mı olur diyorsun, ne diyorsun?
0: Keşke diyorum.
1: Biraz böyle mi? Yani çünkü bak ne şey oldu var. Biliyor musun Naci?
0: Yıllar evvel Fatih Hoca ile bu federasyon başkanlığı hikayesini konuşmuştum. Hoca hiçbir şekilde bu formüle kapalı değil. Ve bence Türk futbolu için gerçekten ciddi bir çözüm formülü olur. Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu. Hiç Fenerbahçeliler kızmasın. Fatih Hoca o koltuğa oturuyorsa herkesin hakkını gözetir. Hiçbir şekilde Galatasaray'a konfor alanı da yaratmaz. Çünkü Türk futbolunun efsanesidir Fatih Terim. Nihat Özdemir Fenerbahçe başkan vekili değil miydi? Yıldırım Demirhan Beşiktaş kulüp başkanı değil miydi? Evet. Bunun örneklerini çoğaltırız, o
1: ama
0: kadar
1: Fatih
0: arttırırız.
1: Fatih Hoca biraz daha bu meselede çok tepede yer alan bir isim olur, tartışılır ama şöyle, bu da tercih meselesidir mesela. Ben şeyi de söyleyeyim, bu arada net bir bilgi. Aziz Yıldırım dışarıdayken doğrudan benim bildiğim Cumhurbaşkanı'ndan hani federasyon başkanı olur musun? Olman iyi olur gibi bir şey gidiyor. Aziz Yıldırım da diyor ki ben diyor tarafım diyor. Ben Fenerbahçeliyim ve tarafım, o yüzden bu iş doğru olmaz diye istese olurdu bence. Yok yok yani.
0: Olabilirdi.
1: Herkesin bir tarzı ve tavrı var yani.
0: Tabii ki.
1: Fatih Hoca yıllarca sonuçta milli takım teknik direktörü de yaptı. Tabii yani ki. O görevlerde.
0: Abi Türk futboluna katkı sağlayacaksa, artı kazandıracaksa Fatih Hoca böyle bir şeye hayır demez.
1: Bir de bak ne oldu biliyor musun? Geçen ben Serdar Çelikleri izliyorum. Serdar abinin geçenlerde bir Bodrum ziyareti vardı. Orada Fatih Hoca ile yan yana geliyorlar. Bir fotoğraf vardı.
0: Evet
1: diyorsun.
0: Biliyorum.
1: İşte yayında bir şey anlatırken ben artık ceketi, hani teknik direktörlük ceketini artık giymemeli. Ben de ona da söyledim yani artık sana federasyon başkanlığı yakışır diye. Sanki geliyorum diyor bir şeyler.
0: İnşallah diyorum. Ama belki. Bu yeni değil, birkaç senelik mevzu.
1: Bu federasyon demişken oraya da bir gireyim. Yavaş yavaş işte sona geldik. Evet. Başka bir not yok bende. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon Galatasaray'a kupa vermeye gelmedi biliyorsun. İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA Avrupa Ligi finaline vardı. Trabzon'un kupasında vardı. Galatasaray bunu nasıl okuyor?
0: Galatasaray teşekkür ediyor. Sağ olsun. İşte biraz önce geçen haftaki yayında da söylemiştim yani. Galatasaray'ın bütün tezlerinin, bizim bütün sezon söylediklerimizin açık bir şekilde belgeleyen bir federasyon başkanı
1: ne
0: var.
1: Ne demek bu, ne demek?
0: Yani
1: federasyon başkanı
0: federasyonun
1: derse ki
0: adil olmadığı, federasyon başkanının adil olmadığı, federasyon başkanının bir taraf olduğu, federasyon başkanının akil bir şekilde davranmadığını Galatasaray dile getiriyordu. Bunu açıkça ortaya koydu. Askıya aldı mevzusu. Ya bir şey söyleyeceğim. Aydın, geçen sezonki şampiyonluk kutlamasına federasyondan temsilci var mıydı?
1: Mecnun abiyi gördüm ben, öyle hatırlıyorum.
0: Galatasaray geçen sezon da hem federasyon başkanı hem MEAKİYE başkanı istifaya davet etmişti. Galatasaray Mehmet Büyükekşi'yi de istifaya davet etmişti. Ama aslanlar gibi geçen yıl Mecnun Oda Yakmaz aslanlar gibi geldi, kupayı verdi, tepkisini aldı, gitti. Sayın Mehmet Büyükekşi geldi, tepkisini aldı, protesto edildi, gitti. Türk futbolunda bir ilki yaşattı federasyon başkanı. Ey benim göreve geldiği ilk günlerde milliyetçilik rüzgarı estiren, Türkçülük rüzgarı estiren federasyon başkanım. İngilizlere kupa verirken seremonide en öndesin. Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu kupayı vermeye gelemiyorsun. Minibüsle yolluyorsun ya da gelmiyorsun. Nerede Türkçülük? Nerede milliyetçilik sayın federasyon başkanım ya? Allah aşkına sadece bunu soruyorum size. Bu kadar. Ha bir de hazır hızı almışken şunu da söyleyeyim. Fren patlamışken Sayın Hakan Safi. Ya Sayın Hakan Safi Fenerbahçe kulübünün önemli bir ismi. İşte başkan adayı kendisi. Saygımız sonsuz. Ben hiçbir zaman zaten saygı çerçevesinden çıkmak istemeyen bir insanım ama. İşte Galatasaray Lisesi'ni.
1: Ya
0: Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama gitmedim. İstesem Osimhen'i alırdım ama izin vermedi Sayın Ali Koç falan. Ya Sayın Başkan.
1: Bak şimdi seçimde.
0: Gerçekten komik oluyorsunuz.
1: Seçimde bunu söyleyebilir. Yani Osimhen'i çok da gündeme geldi. Almak istedim ama izin vermedi Ali Koç meselesi. Hı. Bir günde belki Ali Koç çıkar başka bir şey anlatır. Onu da bilemeyiz. Ama Galatasaray Lisesi meselesi. Ya bir insan niye böyle bir şey yapar? Abi sen de eğitim almış adamsın. Muzaffer de eğitim almış adam. Ben de. Bizi izleyen insanlar da. Şimdi hepimizin hayatında kararlar, dönemler var yani. Ya bir sınava giriyorsun. Tamam mı abi? Kimse kusura bakmasın.

0: Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puan aldıysan oraya gidersin. Yok Fenerli, yok Galatasaraylı falan. Bana bu komik geliyor. Hadi o puanı aldın. O denklikte oraya gitmek istemiyorsun. O denklikte bir yere gidersin. Mesela nereye gidersin? İstanbul Erkeğe gidersin.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Kabataş'a gidersin.
1: Hayır, özel okul dengine gel. Robert Koleji'ne gidersin abi.
0: Naci, Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puanı aldıysan özel hayır, okula gitmezsin.
1: Hayır, ışık okullarına gitmiş ya Sayın Başkan. Tamam. Adayı. Sayın
0: ne anlatıyorsun Hakan şimdi bu?
1: Abi
0: ne
1: o zaman yani böyle özel şey? Okul kıvamında bu ülkedeki en önemli özel okul neresidir? Robert Koleji'dir abi. Sen nerede okudun?
0: O puanı
1: çok değerli
0: lazım
1: bir yer. Ya o yüzden komik oluyor. Ha bu arada ya bu bir yani Galatasaray üzerinden hamaset yapmanın hiçbir anlamı yok bence. Popülist açıklama.
0: Hata var yapmış yani.
1: Mesela
0: kazanıp
1: bak bugün bir kulüp üyesi atmış bizim evet, ama şey hani tiye alarak şey Sayın Hakan Safi, Osmanlı Şehzadesi Ömer Faruk Efendi Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş ve 20 yaşında Fenerbahçe onursal başkanı olmuştu diye. Yani şimdi ve tarihe bakın, Fenerbahçe kulübünü kuranlardan Galatasaray Lisesi mezunları olduğunu herkes bilir tarihte. Tarihçiler ya, bilir bunu.
0: Naci, Galatasaray Lisesi Galatasaray'ın değil, Galatasaray Lisesi Türkiye'nin.
1: Aynen öyle. Abi şaka gibi ya, buralara geldik. Gülüyorum.
0: Galatasaray'ın en büyük şansı konusunda o, Galatasaray
1: da
0: Lisesi.
1: Bak ben bunu Osimhen konusunda 2025 Ocak ayıydı Galatasaray. Konyaspor maçı tarihe bakarlar. Ocak ayı ya 9'u ya 21'i olması lazım. Gerçekten de devre arasında Fenerbahçe yokluyor Osimhen'i. Osimhen diyor ki yani saçmalık diyor. Hayır ben burada kalmayı düşünürken ne Fenerbahçesi diyor. Golü atıyor abi Konyaspor'a. O meşhur Snyder döneminde başlayan, Icardi döneminde alevlenen ağlama sevincini yapıyor Konya maçından sonra. Golü attığında. Niye yapıyor ağlamayı? Fenerbahçe'ye gönderme yapıyor. Sen istediğin kadar beni iste, ben gelmem diyor. Ha, o yüzden şimdi ben Osimhen'i isteseydim alırdım. Neye göre alırsın abi? Oyuncu köle mi? Osimhen'e sordun mu?
0: Ben de şöyle düşünüyorum Naci. Ben seninle şöyle ayrılıyorum. Kefen giyerim onu giymem, o formayı giymen diyenler bir sürü hikayeler. Futboldur bu, olur. Tamam mı abi?
1: Ama oyuncunun sana göndermesi var aynı takvimde.
0: Tamam. Alırsın.
1: Hani istesen ha alabilir mi? Ama istesem alırdım. O zaman onu nasıl söyleyeceksin? Ben Osimhen'le anlaşmıştım. Bak al bak bu mesajları ya da taslak kontrat. Ama Sayın Ali Koç istemedi dersen o zaman tak mat etmiş olursun.
0: Tamam, Ali Koç'u da patlatıyorsun zaten de şuraya gelince.
1: Kaç kere patlattı zaten Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi zaten Ali Koç'a atılan goldür. Fenerbahçe'ye atılan goldür ya. Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi Sayın Hakan Safi ile federasyonun aslında federasyonun Galatasaray'a attığı goldür.
0: Niye öyle düşünüyorsun ama bir şey söyleyeyim öyle devam et. Hı. Şimdi dolayısıyla hani oyunda böyle şeyler olur. Parayı verirsin getirirsin. Yani Osimhen yarın gidebilir oraya. Ya bu işareti yapar. Fenerbahçe'ye alır. Fenerbahçe bu sefer Osimhen'e Galatasaray'a gönderme yaptırabilir. Neyse hı, bu olur hayatta böyle şeyler ama oradaki sıkıntılı ifade şu. Abi istesem alırdım. Ya almadığınız için zaten bu halde ya. Demezler mi adama?
1: Ne diyeyim abi? Aynen öyle.
0: Şimdi burada da hani o ifadeyi kullanırken de ifadenin nereye gittiğine de özen göstermek lazım dedik. Kerem Aktürkoğlu meselesi. Orada şöyle bir destek vereyim sana. Hakan Safi diyor ki sıkıntı yok diyor. Ben yeni bir model yaptım. Ceza meza hiç problem olmaz. Her şeyi çözeriz. Kerem modeli de bunu gösterdi. Buyur abi.
1: Abi Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha sadece saha içinde verilen kararla değil, bu kararla dahi Galatasaray'a çok büyük bir zarar vermiştir.
0: Niye?
1: Çünkü Fenerbahçe'ye bir siz konfor alanı yaratmış oldunuz. Fenerbahçe'ye limit açtınız. Fenerbahçe'nin o çok büyük ahlak ve etik olarak Galatasaray'a saldırdığı noktada siz Fenerbahçe'nin UEFA'nın dahi ceza kestiği, para cezası verdiği kontrata göz yumdunuz göz. Bu dahi sizin Galatasaray'a ayrı, Fenerbahçe'ye ayrı bakış açısında olduğunuzu gösterir.
0: Yani Galatasaray
1: bu kontrata şunu var ya, Galatasaray imza atsaydı vay anam vay, vay anam vay. Sayın Başkan var ya İbrahim Hacı Osmanoğlu, ne röportajlar veriyordu.
0: Yani Galatasaray şunu mu söylüyor?
1: Abi UEFA ceza kesti, Türkiye Futbol Federasyonu göz yumdu. Budur abi olay. Federasyon ceza verdi mi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile alakalı?
0: Vermedi.
1: UEFA niye veriyor?
0: Veremez
1: abi
0: ki.
1: Ha?
0: Veremez ki.
1: UEFA niye veriyor peki? Niye UEFA?
0: Uygun olmadığını düşündüğü için. Şimdi şuraya geleceğim. Yani Galatasaray şöyle mi bakıyor meselede? Kardeşim biz Fenerbahçe, federasyon bize karşı Fenerbahçe ile çeşitli işbirlikleri yapıyor derken bu hakem tartışmalarından bağımsız söylüyorum. İşte burada sen gittin Kerem konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağladın. Göz yumdun. O yüzden bana karşı bir tavır aynı zamanda bu diyemiyorum diyor.
1: Ya bu benim görüşüm. Galatasaray kulübü idarecileriyle konuşup.
0: Ama Galatasaray bunu derse ben itiraz etmem.
1: Ben de itiraz etmem çünkü sen bir anlamda konfor alanı yarattın. Ha benim rakibime konfor alanı yarattın. Ha bir de bakış açım, pencerem şu. matematiğim de şu, basit mantık, ha statü farklıysa bana bunu söylesinler, özür dilerim kalkıp. Ben öyle hatadan vazgeçen bir insan değilimdir yani, hatalıysam pardon derim. Mesela ben şunu anlamıyorum, UEFA bu sözleşmeyle alakalı Kerem Aktürkoğlu'na para cezası verirken, verecek olurken TFF niye göz yumdu?
0: Niye biliyor musun? Şu açıdan, kağıt üstünde bunda bir sıkıntı yok. Ben diyorsun bu parayı anlaştım bu oyuncuyla. Sonra bu imaj hakları meselesi bir dönem çok yaygındı biliyorsun. Kağıt üstünde bence burada bir problem yok. Ama ya şimdi bu kağıt senin önüne geldiğinde de hayatın doğal akışına aykırı bir durum var. Ya Kerem aylık 20 bin liraya oynar mı? Kerem Fenerbahçe Samandıra'ya girdiğinde adımını attığında zaten 20 bin lira yazıyor. Buraya zaten federasyonun büyük bence sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi bu. Bu izni vermesi, müsaade etmesi, tıpkı bu Galatasaray'ın bahis meselesinde olduğu gibi, siz bunu sırtınıza alın ama yasal hükümlülük sizdedir demesi gibi. Bence orada da federasyonun büyük bir kusuru vardı Galatasaray'ın olduğu gibi. Ama şöyle bir durum da var. Bunu Fenerbahçe tarafından okursak da şöyle bir durum var Naci, onu da söyleyeyim. Burada Fenerbahçe'nin büyük golü de kendisine attı aynı zamanda. Yıllarca Ali Koç demedi mi çift sözleşme, Galatasaray öyle yapıyor, Galatasaray böyle yapıyor. Gider ayarak Fenerbahçe'nin bu konudaki yıllarca yaptığı propagandayı da kendi lehine çevirdin. Galatasaray'ı eleştiriyordun, kalktın sen şimdi bunu yaptın.
1: Abi Galatasaray Icardi...
0: Yapacağım diyor biraz daha.
1: Bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii alenen. Ya muhteşem. Parası neyse veririm diyor bir de. Arkadaş ya o kadar popülist söylemler ki, sen şimdi mesela sarı ışığa yakalandın UEFA'da. Para cezasını yedin bununla alakalı. Bir de limiti aştın yedin. Üçüncü de kırmızı kart yersen ne olacak? Ne hesap vereceksin? Parayı verdin de Avrupa'dan ceza. Men ya da transfer cezası alırsan bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Daha büyük ceza var demek.
1: Yani o yüzden popülist söylemler. Bir de şunu söyleyeceğim, yersen abi yersen. Icardi'yi konuşuyorlardı ya. Arkadaş Icardi Galatasaray'da 6 milyon euro alıyor. 4'te imajdan alıyor. Sen ne yapıyorsun? Asgari ücret. Arkadaş yanlış anlamasın. Hepsi emekçi, hepsine saygı duyuyorum. Bugün hangi restorana girerseniz girin kapıda bir tabela olur arkada. Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır. Bak.
0: En az.
1: O zaman Fenerbahçe kulübünde de yazsınlar ya. Kerem'in sözleşmesi öyle. Yani bunu federasyon yiyorsa afiyet olsun abi, ne diyeyim yani. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın, düşüncelerimizi dile getiriyoruz hiçbir şekilde. Çünkü milli takım arifesine giriyoruz. Kerem Aktürkoğlu'na bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Milli takımımız için çok önemli bir oyuncu.
0: Evet.
1: Dilerim ki bir an evvel sahalara döner ve Dünya Kupası turnuvasında ilk maçta sahada olur. Çünkü bizim için çok değerli. Artık Barış Alper Yılmaz'ı da, Orkun'u da, Kerem'i de, hepsi bizim oyuncumuz. Hepsi milli takımımız için, bayrağımız için mücadele edecekler. Başarılar çocuklar diyoruz.
0: Ağzına sağlık. Digifutbol'a aboneliklerinizi bekliyoruz. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi bayramlar. Naci, tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Digifutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar, tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna. Zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle olur. Yani zaten sezonu ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet. Galatasaray'la, şampiyonla başladım. Neydi o?

0: yaptı. Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar. Son dönemeçteki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmek bile bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim, 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton. Bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
0: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Ki bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli, ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi, belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra, bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir. Örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var ki zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk 2 sezon Icardi'ydi, Mertens'ti, Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son 2 senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini, ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da Eylül'de maçını oynayacak. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör düzeni.
0: Bu arada
1: düzeni
0: benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
1: Ya Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
0: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer, oynayacak düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un

0: kupayı almasıyla Avrupa Ligi
1: Avrupa Ligi'ne gidiyor.
0: İkinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da. Ama gördüğüm kadarıyla benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa
1: konferansta da aynısını oynayacak. Evet, o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki, yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. Üç ön eleme geçmesi lazım. Herhalde başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
0: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye devam edelim.
1: Şöyle geliyorum Galatasaray'a. Ya bu takımların yanında Galatasaray'a sıfırdan başlayacak tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse, işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi. Geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi. İşte Real Madrid geldi, Osimhen'i istedi, 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın. Yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse, onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0, yani bugün itibariyle, işte bugün ne 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
0: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?
1: Kendi kendine. Şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezonda tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller, işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki, işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talisca penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santrafor'u konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santrafor'u göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
0: bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
1: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
0: Final Four'da da bir kültür olmuştu mesela.
1: 5 yılda yani. Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun. Şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey, yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki, ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı, en az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsun Spor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek değerlendirdi Samsun Spor maçıydı. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada. Orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi. Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken, senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp gol yersen, son maçta bile Eyüp Spor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalya Spor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
0: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum
1: noktası. Evet. Maçın, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı belki daha, yani kazanırdı büyük bir ihtimalle, bu sefer kaybetmez ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta ve hatta Beşiktaş'ın bile eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
0: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım. Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa sen her maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin olimpiyatta. Bunu konuşursun ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
1: Yani doğru aslında Fener, şimdi sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanla yendi. Beşiktaş'ı yendi çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsun Spor'u yendi. Konya Spor deplasmanından 3 puanı aldı. Çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi, bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi Fenerbahçe bu yıl her ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yense zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yenseydi şampiyondu. Ya bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
0: Peki Trabzon dedim. Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
1: Yani çok kaygan bir zemin. Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke'de, yani sezonun teknik direktörü. Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onun

0: da şöyle bir fırsat. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra fazla puan topladıkları veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra Salahya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerinde maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe acaba diyorlardır ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenen çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden dolayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar pop kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
1: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
0: Evet. Oradaki radikal değişiklikleri
1: peki,
0: konuşmak lazım. Da.
1: Beşiktaş'a döndüğümde, Beşiktaş tarafına bakarsam. Erkan Tiryaki, sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı tamamdır. Ortamda bağlantıya tamamdır. Devam edelim.
2: Araçta olduğum için belki ondan dolayı.
1: Tamam, hemen.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya bak, kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen gurmelikten yiyin. Hani
1: şey var ya. Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan'ın.
0: Evet abi.
1: Defleyen et kuzu etidir. Biz i̇şte, ben yiyemem doğru. Mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet evet.
0: Ette çok güzel.
1: Orada zaten değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor. O anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelir sayarım ama küçük baş sayamamayı tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabii biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
1: Yani siyaset daha fazla
0: devreye daha fazla konuşulur bu dönemde.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet. Ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Sana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedin. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi? Ya, dur ben aklıma geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eleğini astın derler ya.
0: Abi kalmadı, doğru diyorsun.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki eyvallah abi. Teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi git de senin rakibin Kante, Gündüz'ü gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha, gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muşi'ydi, Al-Nusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum, özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen, başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından, en büyük sıkıntılarından birisiyle en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi, orada Immobile'nin Rafa Silva'nın yıldızlaşması, ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı, ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, yani önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil. Tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı. Özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
0: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
1: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
0: Ama aynı transferde de iyi şeyleri hatırlatıyor mesela, ne dersin? Önder Özen. Transfer döneminde de iyi şeyler hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
1: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
0: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
1: Fark ediyorsun değil mi?
0: Abi yerini de okumak.
1: Bayram tutak... yağmurlu. Aynen. Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
0: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
1: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
0: Abi Windradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
1: Doğru yeri, tarif ettim. Yeni Mahalle tarafındayım.
0: İş yerine de çok yakınsın.
1: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
0: Geçiş, yağmur geçişi.
1: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Şey yaptı. Azaldı.
0: Abi bak yerini bulurum.
1: Senden bir şey kaçmaz. Abi ben yerini... Gazetecilikten sonra hafiyelik yap.
0: Abi neylik yapalım?
1: Hafiyelik.
0: Ha peki, takip eden. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
1: Ya işte ne diyorlardı şey...
0: Dedektif desen ona.
1: Dedektif.
0: Aynen, dedektif de hafiyelik yani...
1: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.
0: Peki abi, tamam, ama bak kaçmaz bizden yani, öyle söyleyeyim.
1: Zeyrafiye diye bir filmi vardı herhalde değil mi Kemal Sunal'ın?
0: Yok, onu hatırlayamıyorum, onu hatırlayamadım abi. Peki, hızlıca devam ettim, ben dersi kaynattıktan sonra tekrardan suçumu kabul edip şöyle hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım, sen Önder Özen kısmı ile yaklaştın.
1: Beşiktaş'ın büyük problemi çok fazla denenmişe denemesi artı. Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da, yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması, bazen şunu demek yeterli olabilir yani devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz ama işte devre arasında tam havlu atmamıştı Beşiktaş, 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayıp evet Türkiye kupasıdır hedef deyip ve o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek, hani para biriktirme politikası olur ya, yani gelecek yılın yatırımını yapması lazım. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten gücü çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
0: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin? Bu sezon onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda
1: Konferans Ligi'nde
0: devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını, yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde oynayacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz, tabii Salı Çarşamba'ya denk geldiği için bir iki gün önce. Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe, çarşambaya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
1: Tabii kupayı Konya Spor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu. Orada ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performans adıyla Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onu artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu, o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler toparlanmaları. Tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir türbün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra, özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi, daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonlar oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle, bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek, Şamudrov transferi çok önemliydi, doğru transferlerle yeniden ilk 5'e girdiler. Konferans liginde artık bizim takımlarımızın, işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadı, işte konferans ligi finalini veya yarı finalini Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da, çok net söylüyorum, Başakşehir'in de, Göztepe'nin de, ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile, eğer konferans ligindeyseniz oranın doğal kategorisi kazanmak.
0: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
1: Yani baktığınız zaman tamam, Aston Villa zaten çok ağır basan, yani Premier Lig'i ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal, ama bizim konferans ligin, işte Başakşehir'in, katılsaydı Göztepe'nin, bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor, işte Crystal Palace oynuyor. Peki. Premier Ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak. Şeyde yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk onda bitiren takımlardan birisi. Veya işte her yıl acaba kümede kalır mı, kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa, senin de takımlarının bu bütçelerle, ki Başakşehir, Göztepe'nin, hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Ki Başakşehir'in kadrosu da Rayo Vallecano'nun kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
0: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
1: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimsedi. Her yıl o bana kızmasınlar ama o asansör
0: 6. sırada 55 puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
1: Bir iki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi, ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz bir sistem takımıyız. Biz bir, yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme, her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
0: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum, 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani son haftaya kalır diye düşünenlerden.
1: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
0: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
1: Liderlik şansı vardı neredeyse.
0: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor evet, direkt.
1: Son haftaya kadar.
0: Zaten totalde de 10 puan almış.
1: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsunspor Konferans Ligi'nden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? De ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano eledi değil mi şeyde? Final oynayacak.
0: Evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
1: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmalara götürebilirdi Samsunspor. Vallecano'yu eleyebilirdi.
0: Az bir gol gerekiyordu.
1: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen yıl geçen sezon bir önceki sezon artık geçen sezon şimdiki sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan Konferans Ligi'ne devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile 4. bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef Konferans Ligi'nde gidebildiği kadar, ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist sayılandı. Gidebildiği kadar gitmekte ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye Kupası'nı kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsunspor'da daha farklı, ilk beşi zorlayan bir Samsunspor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya, yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsunspor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
1: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
0: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
1: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi Konya Spor'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yılda aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar ligi heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinden eden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonlukta neden, şampiyonluk yarışında neden bir Rize Spor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüpte, iki takımda damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi bir özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe gitmesi lazım.
0: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya

0: denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için, Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
1: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir.
0: Evet.
1: Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de, yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan da emin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
0: Evet.
1: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar çok keyifsiz futbol oynuyorlardı, hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'nın ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca'yla başladılar, Selçuk Hoca'yla bitirdiler. Bu çok büyük bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzandığı bir ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat evet. Var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi'ydi, biliyorsun. Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
0: Kocaeli gidecek. Bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
1: Evet.
0: Hem karayolu.
1: Kocaeli'de
0: hem...
1: çok Hakan Safi vardır da, yani Kocaeli evet. Dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
0: Peki şuraya döneceğim. Ya bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin 2 gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
1: Yok.
0: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayı, 4 maç sayıyorsun.
1: Çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. Bir takım yani. Uzun forvet de oynayabiliyor. Kontratak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama Selçuk Hoca'nın yani, biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. Ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir yafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
0: Agüero'ya da ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli de kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
1: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım. Anamın memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
0: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
1: Ne yok?
0: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya yanlıyorsa
1: yok, yok, çok yani yok. Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım. Yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. o sıkıntıyı yaşamaz Alanya.

Pereira'yı getirene kadar görev onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira'yla da sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir daha Ağustos ayında oynamıyorlarsa gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda, ama birazcık da çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya

0: o işte Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım. İşte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur. Yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için. Çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek, çok net bir şekilde söyleyeyim, İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmek ten sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri. Evet. 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyeli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
1: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı? Değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımlardan, takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige, hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkanda, yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum, zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
0: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
1: Evet.
0: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler yani. Eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umutlu konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer.
1: Evet.
0: Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtturması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak, yani çok büyük bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda, birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
1: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
0: Fenerbahçe
1: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsunspor'un da ki hatta Başakşehir'i de işin içine dahil ederek belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle, Emre Belezoğlu ile düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Hani deriz ya, fiyat performans deriz ya, fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun İrfan Can Kahveci BK'yı almışsın. Bir yıl önce fazla değil 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımın santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa, uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro çıkartıp futbol oynayamaz.

0: kadrolarda önemli isimlerde. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında. Şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucizevi eseri bir puan aldılar rakip kaleye gidemeden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan, hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim, küme düşen Kayseri Spor ve Antalya Spor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki hızlıca konuşuyorken, Kasımpaşa tarafına değinmişken, senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra hani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Ama bundan sonra gelecek herhangi bir, özellikle iyiken, ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'li Gençler Birliği, iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
0: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı, o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi, bugün konuştuğumuz şey, iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun, işte bacak bacak üstüne attığı için mi, yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsam bak, Metin Diyedin'i ayrı bırakıyorum, büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, iki hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim, ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'nin olan vefa borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyedin'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum, ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi, gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyedin'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyedin'e getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş Levent Şahin'e hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip, bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok ne söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya şey, 2 hafta önce oynasaydınız potadaki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç oyundur. Sonuçta bu olduğu için de Metin Diyedin'in buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği giyip bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse, çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım, hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama, Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir. Bir lise maçı, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık. Yani birçok örnekleri var şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
1: Öyle duruyor. Peki,
0: burada Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim. Yusuf Tanık, eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun söylemiyorsun diye.
1: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim. Evet, doğru.
0: Ankara Gücü'nde saklamışsın abi. Dedim ya, işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
1: Evet evet.
0: Vesaire diye. Yusuf Tanık da.
1: Peki, hayırlı olsun.
0: O da Ankara Gücü, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok.
1: Peki.
0: Ankara'nın en önemli iş adamlarından birisi olarak.
1: Hayırlı olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki'yle değerlendirmeye devam ediyoruz.
0: Alt dördü.
1: Tabii Antalya, tamamen Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
0: Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Mezar, yani şöyle ki, ikisi de çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor işte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Geren'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük-Eyüp Spor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüp Spor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük, 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüp Spor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüp Spor. Kolay bir iş değil yani. Çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da, her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim. Konsantrasyon açısından. Ki İşte Osterwold'un 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüp Spor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüp Spor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendiremedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar, yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek derken, onlar da sezonun ilk 12-13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet, kalabilirlerdi. Alanya Spor deplasmanına yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu.

0: Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti, deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman iki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak etmeyi hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı sevdi.
1: Peki, teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: İyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdi ne götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade. Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz, çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik, üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşünüyorum. Düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin ile Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin ile iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsunspor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile, hatta ve hatta Avrupa'ya giden Başakşehir aradaki fark 6 idi. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Palut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Palut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Bayı'yı öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Burak Yılmaz'ı öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüp Spor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Ben Berk Sayar. Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda.
1: Yerinde. Herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet, bayram özel yayınımızda tabi bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz, 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon üzerinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Vallahi ya başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgilenmiyorum. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güç bir başkan geliyor diye söylendi ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ben yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi fetişliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiini aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi, sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Valla Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok belki Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bile haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işlerin hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para. Böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim. Non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint-Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben Fenerbahçe, hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Hani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
0: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe tarafından
1: koku. 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon euro.
0: Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk evet. Seninle.
1: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk iki yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim, yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya, son iki yıldır aklınıza geliyor mu, gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi, ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama bu işte hamasi yaklaştığı için yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi ile imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur, çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani. Arkadaşlar bazı gerçekleri görün yani, adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı, Bartu oynasın. Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor, hazır olması gerekiyor oynatabilmek için. Ya Okan Hocam, hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim, hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart

0: gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belözoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. E biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Ha, Fenerbahçe şampiyon olmadı. Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani. Gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu. Ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belözoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 1 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağ beke 30 milyon euro para harcattı. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağ beke aldı. Boye'yi aldı en sonunda Okan Hoca'm belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağ beke Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi, taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün inanın futbolda şöyle bir şey vardır. Taraftar da lig başarısına doyabilir. Ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak Fenerbahçe Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi. Ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti. Ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar. Bir açıklama yaptılar. Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın doğru, bu heyecanı bir gün bitebilir.
1: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
0: Tabii ya çok basit yani bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası gene birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftar. Yani taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu öyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şeyi gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya? Osimhen, yani Osimhen'in var bir Icardi'yi konuşuyoruz ya. Osimhen'in var biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya. Biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani evet çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan. Peki,
1: biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper'i, Yunus'u. Oraları da gidelim mi? Çünkü evet, biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle ilgili oldun Serkan.
0: Ya şimdi şöyle. Yani
1: savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
0: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi vereceksin Belçika ligine. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın, birbirimizi kandırmayalım. O Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveti yedekleyecekler, bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin yani kanatlar sağ bek sol bek de sürpriz yani, oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok yani. Şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsini Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası, işte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı çocuğun adını? İşte o var. Bir tane işte Bruno yani 22 tane asist yapmış. Manchester United ikon oyuncusu olmuş. Nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyor ki ne var 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya. Verebileceğini düşünen. Ya böyle saçma sapan yani böyle eskiden foto maçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
1: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
0: Tabii. Yok eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalıyorsun.
1: Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi daha ne olacak diyorduk. Sana geldi abi. Yani işte.
0: Ama geçen sene 14 yabancı vardı Berk'te. 14 yabancı 14'de yaşlı alabiliyordun. Bak mesela ben City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını
1: bak,
0: düşünüyordum.
1: Aykut Bey yine alacaklar bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
0: Vallahi ben sanmıyorum ya. Bence Galatasaray gitsin Wonderkid kovalasın. Zaman, bak Rusya Ligi'nde bir tane Batragov diye bir çocuk
1: Aspiriyalar,
0: var.
1: Aspiriyalar, Nagalar mesela oralara yönelsin diyorsun.
0: Evet. Yani Aspiriyalar, Naga'nın bir zararı olmadı. Kârı olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın oynatamıyor. Ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani. Hani bir de öyle bir durum peki, var yani.
1: Eleştirel
0: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar. 12 kişiyle mi oynayacağız? Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar. Benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam ya, da aynı
1: biz,
0: abi.
1: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim. İkardi diyor. Bak diyor ki mesela anlamadım Serkan Çetner.
0: Ya, şimdi Adil Demirbağ'sın Konya Spor'da güzel başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı alamadı takımın ki penaltıyı da sen yaptırdın, performansını ateş ediyor, seni görmüyorlar abi milli takıma. Ne alacak abi bu çocuk 28 yaşında ya, yani şuna verin ya.
1: Peki.
0: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de Kaan Ayhanlar değil de mücadele eden gitti koşan mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsunspor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş. Bir tane Samsunsporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsunspor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
1: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
0: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hacı'nın önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hacı'ya yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir. Beni Galatasaraylı yapan Hacı'dır mesela. Kupa kazandı ya. UEFA Kupası, Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı. Biz bu kadar Hacı'ya dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. Biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Bir tane Icardi'nin çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanını ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık, Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar, bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına Sara gidiyor. Ama Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor, yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey'im orta sahaya geliyor, 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyor da o Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı, Osimhen'le bence Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur. 150 milyon da bir Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al, Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girerdeki kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunu uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool'u şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur ya. Gerek yok.
1: Peki.
0: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşurdu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan peki, değiştiriyor.
1: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti. Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
0: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın, bu kadar basit. Yani hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kerem Thuram ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz.
1: Peki.
0: Gerçekten bunlar peki. Doğru şeyler yani.
1: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim, eklemek istediğin farklı bir şey yoksa.
0: Yok, ben teşekkür ederim.
1: Son olarak sağ ol, var ol.
0: İyi yine çalışmalar diliyorum.
1: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
0: Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Naci hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Aydın.
6: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
5: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara

0: temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
1: Eksik olmasınlar.
0: Birçok da telefon trafiği yaparak özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
1: lazım. Bir abonelik çağrısı da yapalım. Tabii ki. Abone olmalarını rica ediyoruz.
0: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın, Galatasaraylı olan, hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı, kimi Remzi Samver yazdı, kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın İnal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
1: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
0: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la, gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek, Aslantepe kompleksi gelecek, Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
1: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen, bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişiyi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
0: Doğru.
1: Katılır mısın?
0: Katılırım. Ya düşün, yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten...
1: İyi yere geldim, bence kaybederdi. Acayip olur.
0: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
1: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
0: Şöyle de söyleyeyim. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
1: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok fark etmez, devam edebilirsin.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Hatipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden Sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Hatipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Hatipoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
0: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklını bir yerine Galatasaray'ı koymuştu. Ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı. Ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
1: Bir nokta, bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
0: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
1: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
0: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
1: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
0: Efendim?
1: Kibir diyebilir misin buna?
0: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
1: Çok kullanıyorlar.
0: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray kulübündeki yöneticiler. Bizim takımımızın 2 tane yıldızı var. 2 tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. 2 Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
1: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben. Galatasaray, Bernardo Silva'dan.
0: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun, yıllık 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
1: Belki Fenerbahçe devreye girer.
0: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe'de.
1: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var. Ama biraz geriye bırakayım.
0: Tabii ki.
1: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
0: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaraylı yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Performansıyla ve liderliğiyle. Bu yüzden de Sayın Başkan bu süreci kendi yönetiyor. Yani bu denklemde ne Okan Buruk ne de Sayın Abdullah Kavukçu ne de Galatasaray yönetimi yok. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var. Ve nitekim de geçtiğimiz hafta Eyüp Üne İstanbul'a geldi.
1: Ve Sayın... Ne yapmaya?
0: Elio Pino İstanbul'a geldi. Aha, ve
1: el öpmeye benden.
0: Yok yok, Elio Pino. Güzeldi. Elio Pino İstanbul'a geldi ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye teklifi 1+1 yıllık bir kontrat, Mertensvari olduğunu söylemiştim. 4+1 bonuslarla totalde 5 milyon euroluk bir teklif sundu Icardi'ye. Ve Elio Pino'nun da burada bu görüşmede, bunu da ilk kez söyleyeyim, Galatasaray'dan Icardi'nin beklediği rakamı açık etti. Icardi 10 milyon euro yıllık ücret alıyordu. İndirime gitti ve 7 milyon euro. Bu görüşmede Elio Pino Icardi'nin istediği ücretin 7 milyon euro olduğunu Sayın Başkan'a iletti ama Dursun Özbek Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro olarak geçerli ve kalıcı olacağını dile getirdi. Daha sonra dolaylı olarak üçüncü isimlerden öğrendiğimde Icardi'nin mevzusunun para değil, takımda yer alacağı rol olduğunu ve saygı beklediğini dile getirdiler. Yani Icardi yine ana planda yer alacağı bir konjektürde Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemiş ama o günden bu yana söylüyorum ki Sayın Başkan HT Spor'daki yayında da dile getirdi. Galatasaray kimseye oynama garantisi veremez dedi. O yüzden Galatasaray'ın şartı belli. Icardi'nin oynama garantisi konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray asla ve asla bu noktada esnemeyecek ki esnememeli. Bir kez daha söylüyorum, futbolda duygusallığa yer yok. Şöyle geleyim. Mesela Okan Hoca.

0: tabii ki Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Ama Icardi ile devam ettiğinizde kontenjanınız full dolmuş oluyor. 10 yabancı şu anda mevcut Galatasaray'da aktif olmuş oluyor. Şimdi Okan Hoca mesela sezon başında Barış Alper Yılmaz için kesinlikle gitmesin, asla kabul etmiyorum dedi. Dominant bir tavır sergiledi. Lemina, yabancı kuralı değişti. Acaba Lemina'dan vaz mı geçsek dediler. Bütün yönetim dedi ki hayır, söz verdik, devam edelim. Ne diyorsun hocam? Evet, Lemina orta sahayı yedekler, stoperi yedekler, bek pozisyonunu yedekler, devam edelim dedi. Okan Hoca'nın Icardi konusunda dominant bir tavrı yok. Icardi konusunda bir raporu yok. Icardi kalmalı diye bir talebi ve başvurusu da olmadı. Bu süreci başkan yönetiyor. Ben açıkçası uzun süredir dile getirdiğim gibi Icardi konusunda artık ayrılığın yüklendiğini ve teşekkür etme zamanının, yakışıklı bir vedanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum.
1: Peki. Icardi gider. Ha,
0: bayramdan sonra da aydın. Şunu söyleyeyim. Icardi ne zaman netleşir? Şimdi hem hoca da tatilde, hem Icardi de tatilde. Artık bayram geldi zaten. Bir ara gelecek. Bayramdan sonra bir transfer zirvesi gerçekleşecek. Biraz sonra anlatırız. Soracaklar. Alo Mauro, ne diyorsun? Mevcut şartlara kabul müsün? Ona göre de Galatasaray santrafor konusunda da yol haritasını belirleyecek.
1: Yani çok uzun öyle tutmayacak.
0: Yok yok yok. Yani
1: evet ya da hayır.
0: Artık yani Galatasaray planlamasını yapmak zorunda. O yüzden bayramdan sonra Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında Icardi konusu netleşir ve şu anki konjektürde bence teşekkür edilir.
1: Peki. Dursun Özgürkler orada kritik bir şey yapıyor. Masaya kendisi oturuyor. Bak, ben seninle muhatabım. İstiyorum. Güzel strateji. Akıllı iş.
0: En azından ben gittim, o kabul etmedi.
1: Akıllı iş. Bu Bertu Yıldırım oluyor mu Galatasaray'a?
0: Düşünürler.
1: Bir de keser mi Galatasaray'ı? Yani bana ilginç geldi Naci.
0: Ya şöyle, belki üçüncü golcü olarak Bertu Yıldırım, hatta ikinci golcü olarak da Bertu değişik bir futbolcu. Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilir ama şimdi biraz sonra konuşacağız bu yabancı kuralı olayını. Başakşehir kulübü sadece Galatasaray telefonla bilgi almak istiyor. Hani planlamasını yapmak, bir anlamda Bertu Yıldırım maliyetini yazmak için Başakşehir'e bir rakam soruyor. Gelen yanıt Başakşehir Futbol Kulübü'nden 15 milyon euro. 15 yani. Milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın da doğal olarak düşüncesi şu. Ben 3. golcüye 15 milyon euro vermem. %100 haklılar. Helal olsun. 15 milyon euro nedir ya? 2. ya da 3. golcüye 15 milyon euro verilir mi? Evet. Şimdi ama bu kuralı çıkarırsan Tarık Çamdallar oldu zamanında. Alper Potuklar oldu bu ülkede.
1: Sen şimdi ısıttın Naci. Buradan geldin. İyi de manşet verdin. Doğru. Yani bu kural özellikle yerli oyuncu arayışında kulüpleri daha da zora sokacak. 1 ise 2 vermek durumunda. Ama şu da çok tartışılıyor doğal olarak. Şimdi ben federasyon tarafına sordum Naci. Geçen hafta konuştuk galiba biz bunu, değil mi? Ama ben de tekrarlamış olayım. Dedim ki ne yapacaksınız? Dediler ki kardeşim isterseniz kural değişecek halimiz yok. Ama dedim Galatasaray aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na da bunu götürüyor. Yani bir telefon işi değiştirir düşüncesiyle. Onlar da diyorlar ki Galatasaray tarafı bunu söylemiş olabilir Cumhurbaşkanı'na. Ama bizim de başka referanslarımız var Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli aralıklarla yabancı sınırının aşağıya doğru çekilmesi, yerli oyuncu sayısının arttırılması konusunda bir politikası, isteği olduğunu biliyoruz. Onlar da böyle bir yanıt veriyorlar. Ve diğer tartışmada ya bundan zaten herkesin haberi vardı bu işten. Ne oldu da birden sen tekrar bunu alevlendirdin? Çünkü her kulübün çıkarı vardır. Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda yine bir kamuoyu oluşturuyor diye. Haksız da değiller diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu ben
1: hiçbir
0: şekilde...
1: Ama Galatasaray da haklı bu arada. Her kurum kendi çıkarını düşünür kardeşim.
0: Çok güzel. Türkiye Futbol Federasyonu ben hiçbir noktada samimi ve objektif ve adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu da her yayında dile getiriyorum. Şimdi bu noktada da samimi değil Türkiye Futbol Federasyonu ve işte dün Tahir Kum'da televizyonda bir tartışma yaşandı. Galatasaray'ın algı yaptığını, bütün paydaşlarıyla algı yaptığını söyledi ama asıl algıyı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve ne yazık ki onun arkasından giden medya mensupları diyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'a...
1: Yani algı der miyiz buna ya?
0: Şöyle yani söyleyeceğim. Samimi değil. Niye samimi değil?
1: Diyorum ki ne yapacaksınız? Onlar da meseleyi böyle anlatıyor.
0: Yok, şuradan geleceğim. Samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü kamuoyunda şöyle bir çıkış var. Ya arkadaş, bugüne kadar aklınız neredeydi? Ey Galatasaray. Şimdi Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu konuda da başınız dik olsun ey Galatasaraylı. Çünkü Galatasaray kulübü bu noktada bu isyanının bugün değil ta 1,5 yıl önce yaptığını belgeledi. Sevgili Eray Yazgan sabah beni aradı. Tartışmaları izlemiş. Ne diyeyim, dün de kendisi seçimli genel kurulda bazı açıklamalar yaptı. Altındaki tepkileri de görmüş. Bugüne kadar aklınız neredeydi tepkilerini. Benim tekim de kendisi Galatasaray'ın antetli kağıda Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Nisan 2025 tarihinde tahkim kuruluna bu yabancı kuralıyla alakalı, yeni getirilen düzenlemeyle alakalı itiraz başvurusunu yolladı.
1: Yani bir yıl bir sene önce. Bir yıl bir ay önce.
0: 25 Nisan 2025 tam neredeyse 16 ay önce Galatasaray bağırmış. Galatasaray isyan etmiş.
1: 13 ay
0: özür diliyorum. Ve duruşmalı itiraz talebinde bulunmuş.
1: Tahkime.

0: Aynen, tahkim kuruluna. Şimdi federasyon bu infoyu verirken insanlara niye Galatasaray'ın bu karara bugün değil tam 13 ay önce itiraz ettiğini söylemiyor.
1: O evrak
0: bunu sayın mısın? Bunu sayın Fuat Göktaş'ın atlama imkanı yok.
1: Hemen var mı evrak sende?
0: Göndereyim evrağı.
1: Olur, onu da ekrana koyalım çünkü.
0: Hemen gönderiyorum şimdi sana evrağı.
1: Galatasaray bir yıl önce mi yapıyor bunu?
0: Evet.
1: Peki. Sen, ben de bakacağım
0: bu
1: şimdi.
0: Evrak işlerine daha hakimsindir. Sana gönderdim. Oku.

0: Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın, yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse, onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0, yani bugün itibariyle, işte bugün ne 24 Mayıs, 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
1: Peki. Erkan Tiryaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiryaki neler söylersin?
0: Kendi kendine. Şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezon da tamam, puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller, işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki, işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talişka penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santraforu konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santraforu göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı.
1: Bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
0: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa, evet, var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
1: Final Four'da da bir kültür oluştu mesela.
0: Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun. Şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen ben yine de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey, yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük

0: en az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsun Spor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek değerlendirdi Samsun Spor maçıydı. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada. Orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi, Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken, senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım, işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki sağ içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp gol yersen, son maçta bile Eyüp Spor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalya Spor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe sağ içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
1: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum
0: noktası. O maçın, evet, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı, belki daha, yani kazanırdı büyük bir ihtimalle, bu sefer kaybetmez, ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta ve hatta Beşiktaş'ın bile eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
1: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki, Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım. Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa sen her maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin olimpiyatta. Bunu konuşursun, ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
0: Yani doğru aslında Fener, şimdi sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanla yendi. Beşiktaş'ı yendi çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsun Spor'u yendi. Konya Spor deplasmanından 3 puanı aldı çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi bu tarz

0: maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi Fenerbahçe bu yıl her ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yansaydı şampiyondu. Ya bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
1: Peki Trabzon dedim. Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
0: Ya çok kaygan bize mi? Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasın. Fatih Tekke'de, yani sezonun teknik direktörü, Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat yaptı. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra fazla puan topladıklar veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat tepti. Galatasaray galibiyetinden sonra Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerinle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe acaba diyorlardır ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması beklenenden çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden olayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar pop kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
1: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
0: Evet. Oradaki radikal değişiklikleri
1: peki,
0: konuşmak lazım.
1: Peki Beşiktaş'a döndüğümde Beşiktaş tarafına bakarsam Erkan Tiryaki, sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı tamamdır ortamda bağlantıya tamamdır devam edelim.
0: Araçta olduğum için belki ondan dolayı.
1: Tamam, hemen.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani İşte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya bu kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen gurmelikten yiyin. Hani şey var ya.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan.
0: Evet abi.
1: Repliyen et kuzu etidir. Biz i̇şte, ben yiyemem mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet evet.
0: Ette çok güzel.
1: Orada zaten değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelirse yerim ama küçük başsa yememeyi tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabi biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
1: Yani siyaseti daha fazla
0: konuşulur bu dönemde. Doğru.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet. Ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Bana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani. Oradan sana bunlar da geliyor dedim. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi?
1: Ya,
0: dur ben aklıma diyeyim, geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eleğin aslında derler ya.
0: Abi kalmadı,
1: beni
0: doğru diyorsun.
1: Çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki, eyvallah. Abi teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi git de senin rakibin Kante, Gündüz gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muçi'ydi, Al-Nusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum, özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından, en büyük sıkıntılarından birisi değil, en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi, orada Immobile'nin, Rafa Silva'nın yıldızlaşması, ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı, ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, en önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil, tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor, ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı, özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le, yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
0: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
1: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
0: Ama aynı transferde de iyi şeyleri hatırlatıyor mesela, ne dersin? Önder Özen. Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
1: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
0: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin o açıdan. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
1: Fark ediyorsun değil mi?
0: De, abi yerini de o kulaklıkta.
1: Bayram yağmurlu. Aynen. Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
0: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
1: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
0: Abi Vindradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
1: Doğru, doğru yeri tarif ettim. Yeni Mahalle tarafındayım.
0: İş yerine de çok yakınsın.
1: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
0: Geçiş, yağmur geçişi.
1: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Şey yaptı. Azaldı.
0: Abi bak yerini bulurum.
1: Senden bir şey kaçmaz. Abi ben yerini... Gazetecilikten sonra hafiyelik yap.
0: Abi neylik yapalım?
1: Hafiyelik.
0: Ha peki, takip hafiye. Edin. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
1: Ya işte ne diyorlardı şey...
0: Dedektif desen ona.
1: Dedektif.
0: Aynen, dedektif de hafiyelik yani...
1: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.

0: bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayıp evet Türkiye kupasıdır hedef deyip veya o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek hani para biriktirme politikası olur ya. Yani gelecek yılın yatırımını yapması lazımdı. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten güç çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
1: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe Samsun. Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin? Bu sezon onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda Konferans Ligi'nde devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi hatta yanlış mı görüyorum? Hemen hemen benzer tarihlerde olacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz tabi salı çarşambaya denk geldiği için 1-2 gün önce Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe çarşambaya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
0: Tabii kupayı Konyaspor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu. Orada ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performanslarıyla, Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onun artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler. Toparlanmaları tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir tribün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra, özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi, daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa kupalarına katıldılar. Yani yine ilk beş içinde bitirdikleri sezonları oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle, bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek, Şamudrov transferi çok önemliydi. Doğru transferlerle yeniden ilk beşe girdiler. Konferans Ligi'nde artık bizim takımlarımızın, işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadığı, işte Konferans Ligi finalini veya yarı finalini Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da, çok net söylüyorum, Başakşehir'in de, Göztepe'nin de, ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile, eğer konferans ligindeyseniz oranın doğal favorisi kazanması.
1: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
0: Yani baktığınız zaman tamam, Aston Villa zaten çok ağır basan, yani Premier Ligi ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal, ama bizim konferans ligin, işte Başakşehir'in, katılsaydı Göztepe'nin, bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor, işte Crystal Palace oynuyor. Premier Ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki de işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak. Evet. Şeyde yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano'da işte ilk 10'da bitiren takımlardan birisi. Hı hı. Veya işte her yıl acaba kümede kalır mı kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa senin de takımlarının bu bütçelerle ki Başakşehir, Göztepe'nin hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Başakşehir kadrosu da Rayo Vallecano kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
1: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
0: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimse de her yıl o bana kızmasınlar ama o Hasan
1: 6. sırada 55 acaba... puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
0: Bir iki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz sistem takımıyız. Biz bir yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler. Ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
1: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum, 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani son haftaya kalır diye düşünenlerden.
0: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
1: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
0: Şansı vardı neredeyse.
1: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor direkt. Evet.
0: Son haftaya kadar
1: zaten totalde de 10 puan almış.
0: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsun Spor Konferans Ligi'nden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? De ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano eledi değil mi? Şeyde final oynayacak.
1: Evet 3-1 tabii. Yani, erken final diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
0: Deplasmanda da yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmalara götürebilirdi Samsun Spor. Vallecano'yu eleyebilirdi.
1: Bir gol gerekiyordu.
0: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan konferans ligine devam etmek. Onlar için çıtayı çok yükseltmişti ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile 4. bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef konferans liginde gidebildiği kadar ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist elendi. Gidebildiği kadar gitmekte ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye kupasını kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsun Spor'da daha farklı. İlk 5'i zorlayan bir Samsun Spor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya. Yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsun Spor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsun Spor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
0: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
1: İlhan Polut'tan yola çıkarak.
0: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Polut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi, Konya Spor'da da İlhan Polut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yıl da aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinden eden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden, şampiyonluk yarışından eden bir Rize Spor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüp de, iki takım da damga vurmuş olabilir. Rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe girmesi lazım.
1: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Ligi ki Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için, Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
0: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir. Konya Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi o Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan demin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım, ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
1: Evet.
0: 26-27 gol attılar. Yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar. Çok keyifsiz futbol oynuyorlardı. Hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı, bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'nın ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca ile başladılar, Selçuk Hoca ile bitirdiler. Bu çok büyük bir şey, bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrar yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzağında bir ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat evet. var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi de biliyorsun.
1: Doğru.
0: Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
1: Kocaeli gidecek. Bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
0: Evet.
1: Hem karayolu
0: Kocaeli'de
1: hem...
0: çok Hakan Safi vardır da yani Kocaeli evet. dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
1: Peki şuraya döneceğim. Ya bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin 2 gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
0: Yok.
1: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
0: Çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvet de oynayabiliyor. Kontratak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Ama sadece yani, Kocaeli'nin biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
1: Agüero'ya da ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli de evet. kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
0: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım. Anamın memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
1: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
0: Ne yok?
1: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya yanlarına
0: yok, yok yani Pereira ile tekrar onlar yani istikrarı koruyan bir takım, yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira'yla da sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının çok kış şartlarına denk gelmiyorsa, yazın bir daha Ağustos ayında oynamıyorlarsa gitmekten keyif aldığı bir deplasman. Alanya Spor buralarda ama birazcık da çünkü Alanya'ya futbolcu getirmek çok kolay. Alanya Antalyalılar yanlış anlasın ama başlı başına bir şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var. Yönetimleri var. maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım. İşte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur. Yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için. Çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek, çok net bir şekilde söyleyeyim, İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmek ten sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri. Evet. 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle...

0: yüksek potansiyeli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
1: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabii o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı değil derim ben. Bu Alanya değil tabii derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımlardan, takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige, hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkanda, yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
0: Ya orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
1: Evet.
0: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler yani. Eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer.
1: Evet.
0: Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak, yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda, birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
1: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
0: Fenerbahçe,
1: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsunspor'un da ki hatta Başakşehir de işin içine dahil ederek, belki Başakşehir bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle, Emre Belezoğlu ile düşmesi düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Hani deriz ya, fiyat performans deriz ya, fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı, işte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, BK'yı almışsın. Bir yıl önce fazla değil, 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun. O açıdan yani milli takımın santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa, uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro çıkarı futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi, işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında, şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucize ve eseri bir puan aldılar rakip kaleye giden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan, hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim, küme düşen Kayseri Spor ve Antalya

0: Spor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki hızlıca konuşuyorken, Kasımpaşa tarafına değinmişken, senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra hani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Ama bundan sonra gelecek herhangi bir, özellikle iyiken, ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'le Gençler Birliği, iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
0: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı, o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi, bugün konuştuğumuz şey, iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun, işte bacak bacak üstüne attığı için mi, yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi, yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü, yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsam bak, Metin Diyedin'i ayrı bırakıyorum, büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum, iki hafta önce kovuldum ve haksız yere kovuldum, bir yere ben bir daha niye geleyim? Ama işte o camia sevgisi, Gençler Birliği'nin olan bir refah borcundan dolayı geldi, tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyedin'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında, hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi, gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış, ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyedin'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyedin'e getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş Levent Şahin'e hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanı yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip, bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok ne söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya şey, iki hafta önce oynasaydınız potadaki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç oyundur. Sonuçta bu olduğu için de Metin Diyedin'in buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği giyip, bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse, çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım, hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama, Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir. Bir lise maçı, şey, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık. Yani birçok örnekleri var şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
1: Öyle duruyor. Peki,
0: o da Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim. Yusuf Tanık. Eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun diye.
1: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim. Evet, doğru.
0: Ankara Gücü'nde saklamışsın abi. Dedim ya, işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
1: Evet evet.
0: Vesaire diye. Yusuf Tanık da.
1: Peki, hayırlı olsun.
0: O da Ankara Gücü, şey, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok.
1: Peki.
0: Ve Ankara'nın en önemli iş adamlarından birisi olarak.
1: Hayırlı olsun, olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp, Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki ile değerlendirmeye devam ediyoruz.
0: Alt dördü.
1: Tabii Antalya, tamam, Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
0: Yani Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Benzer, yani şöyle ki, ikisi de çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor işte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Geren'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük-Eyüpspor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüpspor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük, 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüpspor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüpspor. Kolay bir iş değil yani. Çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da, her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim. Konsantrasyon açısından. Ki işte Osterwold'un 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüpspor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüpspor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendiremedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar, yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek derken, onlar da sezon ilk 12-13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet, kalabilirlerdi. Alanya Spor'u deplasmanına yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu. Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti, deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman ki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı tepti.
1: Peki, teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: iyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes evet. dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese Hı-hı. hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdi ne götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade. Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz, çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik, üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin ile Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin ile iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsunspor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile, hatta ve hatta Avrupa'ya giden Başakşehir aradaki fark 6'ydı. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Polut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Polut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Bayo'yu öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Burak Yılmaz'ı öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüpspor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar. Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda.
1: Yerinde. Herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet. Bayram özel yayınımızda tabii bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe

0: biliyorsunuz 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon üzerinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Vallahi ya başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgileniyorum. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güçlü bir başkan geliyor diye söylendi. Ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ben yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi tetikliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi, sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Valla Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok Berkçi Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bile haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işleri hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para, böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim, non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın

0: Onu bilmemez gibi mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben Fenerbahçe hani hangi tarafta olurum desem ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Hani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
1: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe tarafından
0: 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon
1: euro. Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk evet. Seninle.
0: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk 2 yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim? Yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya? Son 2 yıldır aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetin ne olması yani. Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi, ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama bu işte hamasi yaklaştığı için bazı yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi ile imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur. Çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani. Arkadaşlar bazı gerçekleri görün yani. Adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı, Bartu oynasın. Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor hazır olması gerekiyor oyuna takılmak için. Ya Okan Hocam hepsi bunda analarının karnından hazır doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belezoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Ha, Fenerbahçe şampiyon olmadı, Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani. Gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belözoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 1 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağ beki 30 milyon

0: milyon euro para harcattı. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağ bek aldı. Boye'yi aldı en sonunda. Okan hocam belki Boye ile olur dedik. Boye ile de olmadı. Sağ beki Salah ile bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan hocanın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi, taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün, inanın futbolda şöyle bir şey vardır, taraftar da lig başarısına doyabilir ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak, Fenerbahçe Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi, ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti, ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar, bir açıklama yaptılar, Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın bu heyecanı bir gün bitebilir.
1: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
0: Tabii ya, çok basit yani, bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası yine birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftarı. Yani taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir şey, bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu öyle onu teşvik etti ya. Yani. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şey gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip, ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya? Osimhen, yani Osimhen'in var, bir Icardi'yi konuşuyoruz ya. Osimhen'in var, biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya. Biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani evet, çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan.
1: Biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper'i, Yunus'u. Oraları da gidelim mi? Evet. Çünkü biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle ilgili oldun Serkan.
0: Ya şimdi şöyle. Yani
1: savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
0: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi, vereceksin Belçika ligine. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. O Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveyi yedekleyecekler. Bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin hani kanatlar, sağ bek sol bek de sürpriz yani, oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok yani. Şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın, veteranların hepsini Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası, işte ben neydi şu City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı hücumun adını, işte o var, bir tane işte Bruno yani 22 tane asist yapmış, Manchester United ikon oyuncusu olmuş, nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyorlar ki ne var, 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya, verebileceğini düşünen ya. Ya böyle saçma sapan yani, böyle eskiden foto maçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağı

0: Bitmez
1: Daha
0: zaten.
1: soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
0: Yok, elik kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme
1: imzalıyorsun. Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi, daha ne olacak diyorduk. Sana geldi abi. Yani işte...
0: Ama geçen sene 14 yabancı vardı
1: Berk'te. 14 yabancı
0: 14'ü yaşlı alabiliyordu. Bak mesela ben City'den ki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını düşünüyordum.
1: Aykut Bey, yine yani, alacaklar bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
0: Vallahi ben sanmıyorum yani. Bence Peki. Galatasaray gitsin, Wonderkid kovalasın. Zaman, bak Rusya Ligi'nde bir tane Batragov diye bir çocuk
1: Aspiriyalar,
0: var.
1: Aspiriyalar, Nagalar mesela oralara yönelsin diyorsun.
0: Evet evet. Yani Aspiriyla Naga'nın bir zararı olmadı. Kârı olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın oynatamıyor. Ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam, oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani? Hani bir de öyle bir durum var ya. Yani.
1: Eleştirel
0: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum, katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar. 12 kişiyle mi oynayacağız? Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar. Benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam ya, da aynı
1: biz,
0: abi.
1: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim. Icardi diyor. Bak diyor ki mesela, anlamadım Serkan Çetner.
0: Ya, şimdi Adil Demirbağ'sın. Konya Spor'da güzel başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı. Alamadı takımın ki penaltıyı da sen yaptırdın. Performansın ateş ediyor. Seni görmüyorlar abi milli takıma. Peki. Ne alacak abi? Bu çocuk 28 yaşında ya. Yani şuna verin ya.
1: Peki.
0: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de Kaan Ayhanlar değil de mücadele eden, gitti koşan, mücadele eden, kendini antren eden, disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsunspor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş. Bir tane Samsunsporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsunspor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
1: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
0: Ya Osimhen ne yapsın abi? Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu. 7 tane maçın adamı seçilmiş. Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hacı'nın önüne koymam. Yani açık söyleyeyim. Yani şu sevgiseli Hacı'ya yapıldı mı? Ben o dönemlerin birebir. Beni Galatasaraylı yapan Hacı'dır mesela. Kupa kazandı ya. UEFA Kupası, Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı. Biz bu kadar Hacı'ya dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. Biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Ya bir tane Icardi'nin çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanını ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık, Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına Sara gidiyor. Ama Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor, yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. İkardi

0: Icardi Bey orta sahaya geliyor. İki alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi top gitmiyor da o Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı, Osimhen'le bence Icardi, Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur, 150 milyon da bir Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al, Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girerdeki kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunu uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool'u şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur ya. Gerek yok.
1: Peki.
0: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşurdu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan değiştiriyor.
1: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti. Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
0: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen o yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın, bu kadar basit. Yani hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kepren Turam ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar, bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz.
1: Peki.
0: Gerçekten bunlar peki, doğru şeyler yani.
1: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa?
0: Yok, ben teşekkür ederim.
1: Son olarak sağ ol, var ol.
0: İyi yine çalışmalar diliyorum.
1: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
0: Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, var ol.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Naci hoş geldin.
6: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Aydın.
5: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
6: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
5: Eksik olmasınlar.
6: Birçok da telefon trafiği yaparak, özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
5: bir
6: lazım.
5: Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone
6: tabii ki.
5: Abone olmalarını rica ediyoruz.
6: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın Galatasaraylı olan hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiası

0: aslında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı, kimi Remzi Samver yazdı, kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın Ünal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
1: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
0: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la, gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek, Aslantepe kompleksi gelecek, Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
1: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen, bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
0: Doğru.
1: Katılır mısın?
0: Katılırım. Katılırım. Ya düşün, yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten
1: İyi yere geldim bence kaybederdi. Acayip olurdu.
0: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
1: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
0: Şöyle de söyleyeyim. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
1: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok fark etmez, devam edebilirsin.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Hatipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Hatipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Hatipoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
0: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklının bir yerine Galatasaray'ı koymuştu. Ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı. Ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
1: Bir nokta bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor.

0: diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
1: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
0: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
1: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
0: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
1: Efendim?
0: Kibir diyebilir misin buna?
1: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
0: Çok kullanıyorlar.
1: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray kulübündeki yöneticiler. Bizim takımımızın iki tane yıldızı var. İki tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. İki Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
0: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben. Galatasaray, Bernardo Silva'dan.
1: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun, yıllık 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
0: Belki Fenerbahçe devreye girer.
1: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe'de.
0: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var. Ama biraz geriye bırakayım.
1: Tabii ki.
0: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
1: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaray'la yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Performansıyla ve liderliğiyle. Bu yüzden de Sayın Başkan bu süreci kendi yönetiyor. Yani bu denklemde ne Okan Buruk ne de Sayın Abdullah Kavukçu ne de Galatasaray yönetimi yok. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var. Benim tekim de geçtiğimiz hafta Eliopina İstanbul'a geldi.
0: Ve Sayın... Ne yapmaya?
1: Eliopino İstanbul'a geldi. Ha, ve
0: el öpmeye benden.
1: Yo yo, Eliopino. Güzeldi. Eliopino İstanbul'a geldi ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye teklifi 1+1 yıllık bir kontrat. Mertensvari olduğunu söylemiştim. 4+1 bonuslarla totalde 5 milyon euroluk bir teklif sundu Icardi'ye. Ve Eliopino'nun da burada bu görüşmede, bunu da ilk kez söyleyeyim, Galatasaray'dan Icardi'nin beklediği rakamı açık etti. Icardi 10 milyon euro yıllık ücret alıyordu. İndirime gitti ve 7 milyon euro. Bu görüşmede Eliopino Icardi'nin istediği ücretin 7 milyon euro olduğunu Sayın Başkan'a iletti ama Dursun Özbek Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro olarak geçerli ve kalıcı olacağını dile getirdi. Daha sonra dolaylı olarak üçüncü isimlerden öğrendiğimde Icardi'nin mevzusunun para değil, takımda yer alacağı rol olduğunu ve saygı beklediğini dile getirdiler. Yani Icardi yine ana planda yer alacağı bir konjektürde Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemiş ama o günden bu yana söylüyorum ki Sayın Başkan HT Spor'daki yayında da dile getirdi. Galatasaray kimseye oynama garantisi veremez dedi. O yüzden Galatasaray'ın şartı belli. Icardi'nin oynama garantisi konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray asla ve asla bu noktada esnemeyecek ki esnememeli. Bir kez daha söylüyorum, futbolda duygusallığa yer yok. Şöyle geleyim. Mesela Okan Hoca. Tabii ki Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Ama Icardi ile devam ettiğinizde kontenjanınız full dolmuş oluyor. 10 yabancı şu anda mevcut Galatasaray'da aktif olmuş oluyor. Şimdi Okan Hoca mesela sezon başında Barış Alper Yılmaz için kesinlikle gitmesin, asla kabul etmiyorum dedi. Dominant bir tavır sergiledi. Lemina, yabancı kuralı değişti. Acaba Lemina'dan vaz mı geçsek dediler. Bütün yönetim dedi ki hayır, söz verdik, devam edelim. Ne diyorsun hocam? Evet, Lemina orta sahayı yedekler, stoperi yedekler, bek pozisyonunu yedekler, devam edelim dedi. Okan Hoca'nın Icardi konusunda dominant bir tavrı yok. Icardi konusunda bir raporu yok. Icardi kalmalı diye bir talebi ve başvurusu da olmadı. Bu süreci başkan yönetiyor. Ben açıkçası uzun süredir dile getirdiğim gibi Icardi konusunda artık ayrılığın yüklendiğini ve teşekkür etme zamanının, yakışıklı bir vedanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum.
0: Peki. Icardi gider. Ha,
1: bayramdan sonra da aydın. Şunu söyleyeyim. Icardi ne zaman netleşir? Şimdi hem hoca da tatilde, hem Icardi de tatilde. Artık bayram geldi zaten. Bir ara gelecek. Bayramdan sonra bir transfer zirvesi gerçekleşecek. Biraz sonra anlatırız. Soracaklar. Alo Mauro, ne diyorsun? Mevcut şartlara kabul müsün? Ona göre de Galatasaray santrafor konusunda da yol haritasını belirleyecek.
0: Yani çok uzun öyle tutmayacak.
1: Yok yok yok. Yani
0: evet ya da hayır de.
1: Artık yani Galatasaray planlamasını yapmak zorunda. O yüzden bayramdan sonra Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında Icardi konusu netleşir ve şu anki konjektürde bence teşekkür edilir.
0: Peki. Dursun Özbekler orada kritik bir şey yapıyor. Masaya kendisi oturuyor. Bak ben seninle muhatabım. İstiyorum. Güzel strateji. Akıllı iş.
1: En azından ben gittim, o kabul etmedi.
0: Akıllı iş. Bu Bertu Yıldırım oluyor mu Galatasaray'a?
1: Düşünülen...
0: Keser mi Galatasaray'ı? Yani bana ilginç geldi Naci.
1: Ya şöyle, belki üçüncü golcü olarak Bertu Yıldırım, hatta ikinci golcü olarak da Bertu değişik bir futbolcu. Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilir ama şimdi biraz sonra konuşacağız bu yabancı kulübü olayını. Başakşehir kulübü sadece Galatasaray telefonla bilgi almak istiyor. Hani planlamasını yapmak, bir anlamda Bertu Yıldırım maliyetini yazmak için Başakşehir'e bir rakam soruyor. Gelen yanıt Başakşehir Futbol Kulübü'nden 15 milyon euro. 15 yani. Milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın da doğal olarak düşüncesi şu. Ben 3. golcüye 15 milyon euro vermem. %100 haklılar. Helal olsun. 15 milyon euro nedir ya? 2. ya da 3. golcüye 15 milyon euro verilir mi? Evet. Şimdi ama bu kuralı çıkarırsan Tarık Çamdallar oldu zamanında. Alper Potuklar oldu bu ülkede.
0: Yani sen şimdi ısıttın Naci. Buradan geldin. İyi de manşet verdin. Doğru. Yani bu kural özellikle yerli oyuncu arayışında kulüpleri daha da zora sokacak. 1 ise 2 vermek durumunda. Ama şu da çok tartışılıyor doğal olarak. Şimdi ben federasyon tarafına sordum Naci. Geçen hafta konuştuk galiba biz bunu, değil mi? Ama ben de tekrarlamış olayım. Dedim ki ne yapacaksınız? Dediler ki kardeşim biz her sene kural değişecek halimiz yok. Ama dedim Galatasaray aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na da bunu götürüyor. Yani bir telefon işi değiştirir düşüncesiyle. Onlar da diyorlar ki Galatasaray tarafı bunu söylemiş olabilir Cumhurbaşkanı'na. Ama bizim de başka referanslarımız var Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli aralıklarla yabancı sınırının aşağıya doğru çekilmesi, yerli oyuncu sayısının arttırılması konusunda bir politikası, isteği olduğunu biliyoruz. Onlar da böyle bir yanıt veriyorlar. Ve diğer tartışmada ya bundan zaten herkesin haberi vardı bu işten. Ne oldu da birden sen tekrar bunu alevlendirdin? Çünkü her kulübün çıkarı vardır. Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda yeniden bir kamuoyu oluşturuyor diye. Haksız da değiller diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben
0: hiçbir
1: şekilde...
0: Ama Galatasaray da haklı bu arada. Her kurum kendi çıkarını düşünüyor kardeşim.
1: Çok güzel. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben hiçbir noktada samimi ve objektif ve adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu da her yayında dile getiriyorum. Şimdi bu noktada da samimi değil Türkiye Futbol Federasyonu ve işte dün Tahir Kum'da televizyonda bir tartışma yaşandı. Galatasaray'ın algı yaptığını, bütün paydaşlarıyla algı yaptığını söyledi ama asıl algıyı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve ne yazık ki onun arkasından giden medya mensupları diyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'a...
0: Yani algı der miyiz buna ya?
1: Ne ya Naci? Şöyle yani söyleyeceğim. Sonuçta samimi değil. Niye samimi değil?
0: Diyorum ki ne yapacaksınız? Onlar da meseleyi böyle anlatıyor.
1: Yok, şuradan geleceğim. Samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü kamuoyunda şöyle bir çıkış var. Ya arkadaş, bugüne kadar aklınız neredeydi? Ey Galatasaray. Şimdi Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu konuda da başınız dik olsun ey Galatasaraylı. Çünkü Galatasaray kulübü bu noktada bu isyanının bugün değil ta 1,5 yıl önce yaptığını belgeledi. Sevgili Eray Yazgan sabah beni aradı. Tartışmaları izlemiş. Ne diyeyim, dün de kendisi seçimli genel kurulda bazı açıklamalar yaptı. Altındaki tepkileri de görmüş. Bugüne kadar aklınız neredeydi tepkilerini. Benim tekim de kendisi Galatasaray'ın antetli kağıda Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Nisan 2025 tarihinde tahkim kuruluna bu yabancı kuralıyla alakalı, yeni getirilen düzenlemeyle alakalı itiraz başvurusunu yolladı.
0: Yani bir yıl bir sene önce. Bir yıl bir ay önce.
1: 25 Nisan 2025 tam neredeyse 16 ay önce Galatasaray bağırmış. Galatasaray isyan etmiş.
0: 13 ay
1: özür diliyorum. Ve duruşmalı itiraz talebinde bulunmuş.
0: Tahkime.
1: Aynen, tahkim kuruluna. Şimdi federasyon bu infoyu verirken insanlara niye Galatasaray'ın bu karara bugün değil tam 13 ay önce itiraz ettiğini söylemiyor.
0: O evrak
1: bunu
0: var
1: sayın,
0: mı
1: sen? Bunu Sayın Fuat Göktaş'ın atlama imkanı yok. Hemen
0: var mı
1: sana
0: o evrak sende?
1: Evrağı.
0: Olur, onu da ekrana koyalım çünkü.
1: Hemen gönderiyorum şimdi sana evrağı.
0: Galatasaray bir yıl önce mi yapıyor bunu?
1: Evet.
0: Peki. Sen, ben de bakacağım
1: bu
0: şimdi.
1: Evrak işlerine daha hakimsindir. Sana gönderdim, oku. O yüzden... Galatasaray'ın bu isyanında ne kadar samimi olduğu, ve bu isyanın da bugün olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Bu da belgesi. Ha şimdi, dilerim Galatasaray'a bu iftiraları atanlar, algı yapıyor Galatasaray diyenler biraz utanır ve özür diler. Ama şimdi, hiç ama hiç beklentim yok benim. Hiç. Peki. Öyle bir tavra gireceklerini düşünmüyorum açıkçası.
0: Şöyle bir durum. Geçen yıl

0: Son bunu 17.04.2025 tarihinde yeni sezonu, yani bu sezonun yabancı kararını alıyor. Galatasaray 25.04.2025 tarihinde bir başvuru yapıyor, itiraz ediyor. Tahkimden duruşmalı bir toplantı istediğini söyledin. Şimdi orada benim dikkatimi
1: çeken... Ve sonra da şunu da söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: Konuştuğum için. Ve federasyonda şunu yapıyor abi. Galatasaray bu tahkim kurulu başvurusunu ve itirazını yapıyor. Tamam mı? Duruşmalı olarak. Federasyonda ne yapıyor abi? Notlarıma bakıyorum.
0: İstersen onun önünü al Naci. Sesini daha net duyalım.
1: Ya Galatasaray diyor ki lütfen bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Türk futboluna zarar verir bu kural diyor.
0: Bir bölümünü okuyayım mı?
1: Ve şunu bitireyim. Tamam. Duruşmalı olarak bir itiraz başvurusunda bulunuyor ve tez zamanda kaldırın diyor. 12 artı 2'yi de kaldırın diyor. Ya da 2026-27 sezonu için kulüplerin parasının, kontratlarının boşa gitmemesi için en azından devam ettirin diyor. Ve daha sonra da hallolacak, hiç merak etmeyin 12 artı 2 devam edecek diyen Türkiye Futbol Federasyonu kucağına 10 artı 4'ü bırakıyor bugün. Ve Galatasaray'ın isyanı şu: Türkiye Avrupa'nın 5 büyük liginin arka bahçesi olamaz. Türkiye eğer söz sahibi olmak istiyorsa aynı şartlarda Avrupa'nın 5 büyük ligiyle mücadele etmek zorunda. Galatasaray yerel lig için isyan etmiyor kardeşim. Bu faktör, bu statü, bu kriter yine Galatasaray'ı güçlü kılan bir kriter. Ama Galatasaray'ın, geçen hafta da söylemiştim, hedefi Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın hedefi Avrupa. Galatasaray City'yi rakip olarak görüyor. City yabancı kuralı var mı? İngiltere'de var mı? İspanya'da var mı? Fransa'da var mı? Almanya'da var mı? Hangi akla hizmet? Mesela federasyon diyormuş ki, biraz önce söyledin ya, her sene yabancı kuralı mı değiştireceğiz? Her sene yabancı kuralı değişiyor işte. Her başkana göre değişiyor. Keyfi olarak değişiyor. Mesela Fatih Terim'e tepki gösteriyorlar. Gördüm ben. Tahir abi tweet atmış. Ya arkadaş, Fatih Terim'in getirdiği kuralda ne vardı? 14 yerli mecburiyeti. Sen şimdi bu kuralı çıkardın Aydın. 10 tane kapı gibi yabancı oyuncusu var her takımın. Artı birde de güzel bir genç yetenek buldu. 11 oyuncuyla sahada. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli oyuncuyu destekleyelim modeli bu değil ki. Yine bu modelle 11 yabancı ile çıkabilir her takım sahaya. Nerede hani İstiklal Marşı okuyan futbolcular? Nerede? Bende var ama. 4 tane bende var. Kapı gibi yerli oyuncum var. Bu model değil. Doğru model bu değil. Bunu görmeleri lazım. Yani inatlaşmamaları lazım. Açık ve net.
0: Galatasaray burada diyor ki, şimdi senin attığın belgede 25.04.2025'te federasyon yeni yabancı kuralını açıkladığında itirazda bulunuyor. Sen az önce söyledin ama C bendi var, onu söyleyeyim. Yapılan diyor bu değişiklikler kulüpleri telafisi zor, hatta imkansız zararlara uğramasına neden olacaktır. Çünkü kulüplerin sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler çerçevesinde hareket ettik. Bu aynı zamanda yabancı oyuncuların elinde güçlendirecektir. Kulüplerin ekonomisine de zarar verecektir diye detaylı bir değerlendirme yapıyor Galatasaray. Öte yandan Galatasaray'ın benim gördüğüm değerlendirmesinde şu da var. Bu şimdi 10 artı 12 artı 2 ya şu anda. Önümüzdeki sezon, yani daha doğrusu geride kalan sezon 12 artı 2 idi. Şimdiki sezon, yeni sezonda 10 artı 4 olacak. 4 tane genç oyuncu. Orada bir yaş sınırı var biliyorsun. Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın bu başvurusuyla birlikte o yaş sınırı meselesi de bir dengeye oturmuş. Yani bu başvuru yapılmasa orada da başka bir hikaye olacaktı.
1: O kuralın revize edilmesine sebebiyet veren de işte Galatasaray'ın tahkim kuruluna yaptığı işte bu itiraz. Evet. Bunu da altını çizelim.
0: Bu arada bir bilgi olarak da aktarayım bu program içerisinde. Şimdi diyeceksin ki diğer kulüpler ne yapıyor? Mesela ben şimdi Fenerbahçe'de seçim var biliyorsun. Mevcut yönetim bir şey yapmıyor. Günlerini bekliyorlar. Askerde tezkere almak için şafak sayarsın ya, son günler. Onu bekliyorlar.
1: Sessiz.
0: Mesela Aziz Yıldırım tarafında ne oluyor diye sordum. Hı. Aziz Yıldırım diyor ki bir bekleyelim diyor. Yani bekleyelim dediği şu: bir kendi durumumuza bakalım. Şimdi burada federasyonla da ona göre konuşmak lazım. Elimizdeki veriler nedir? Bu bize ne kadar zarar verir? Ne kadar etkiler? Fenerbahçe tarafında da böyle bir durum var. Eğer Aziz Yıldırım tabii başkan olursa, ama hissiyatım sanki bunu Fenerbahçe'de destekleyecek gibi.
1: Abi desteklemek zorunda Fenerbahçe'de. Şimdi Sayın Hakan Safi zaten desteklediğini açıklamış. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım da göreve seçilirse bu konuda federasyona başvuruda bulunacaktır. Şimdi burada abi Fenerbahçe'nin 19 tane şu an sözleşmeli yabancı futbolcusu 20. var.
0: Ha 19 tane, tamam. Doğru. Biri kiralık.
1: Bir de almak istedikleri oyuncular var. Ne oldu abi? Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli değil. Gitti ülkemin milyon euroları ya, gitti sokağa, gitti paralar. Hani nasıl futbolu destekliyorsunuz
0: ama
1: siz?
0: Ama burada da şöyle bir hikaye oluyor işte. Ben diyor yabancı sınırını aşağıya doğru çekersem ekonomi biraz daha düzlüğe girer.
1: Nasıl girecek ekonomi düzlüğe?
0: Daha çok kulüpler yerli oyuncu altyapıya döner.
1: Ama gitti baba, bir seferde gitti 100-200 milyon euro gitti. Fenerbahçe aynen. Ne kadar verecek Fesiyetçi'ye oyunculara?
0: Verecek ama bu senin söylediğin şey de açıklayıcı.
1: Ha tamam, burada yanlış kadro mühendisliği de olabilir ama şu da var abi. Bir oyuncuyla kaç yıllık kontrat yapıyorsun? 4 yıllık kontrat yapıyorsun oyuncuyla ama 4 senede 4 defa burada kriter değişiyor.
0: Galatasaray da onu söylüyor. Yani hazırda sözleşmem var benim diyor. Bu benim aleyhime, daha doğrusu tabii. Çok ya, benim derken bütünüyle.

0: Hepsi için
1: Tabii
0: yani, bu
1: ki.
0: Fenerbahçe için de geçerli bir mesele. Peki şimdi şu Can Uzun meselesi, Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor mu Naci?
2: Evet, net. Özellikle Bernardo Silva'nın da 55 milyon euroluk talebi sonrasında Galatasaray'ın matematiği, ya arkadaş ben 31-32 yaşındaki Bernardo Silva'ya 55 milyon euroluk yatırım yapacağımı, daha 20 yaşında Bundesliga'da herkesin dikkatini çeken, İtalya Serie A'dan teklifler alan, yerli kontenjanında milli futbolcumuz Can Uzun'a yatırım yaparım. İleride de Can'ı çok iyi bir rakama satabilirim Şampiyonlar Ligi performansı sonrasında. Frankfurt'ta çocuk Bundesliga'da fırtına estirdi. Frankfurt'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçına damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Yani Galatasaray artık gerçekten hem sahada hem de masada gelir elde edebileceği oyunculara bakmaya başladı. Can Uzun da onlardan bir tanesi. Okan Hoca'nın da gerçekten üzerine hayal kurduğu futbolculardan bir tanesi. Can Uzun 10 numara oynuyor, sol kanat oynuyor, santrfor olarak forma giyebiliyor ve şu anda potansiyelli ve gelişime bir açık bir oyuncu. Bir kere Bundesliga altyapısı var. O yüzden Can Uzun'u Galatasaray istiyor. Bu noktada masada ve alttan alttan hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafını pişirmeye başlamış durumda kısık ateşte.
0: Kaç para istiyormuş Almanlar?
2: Vallahi 40, 45, 50 rakam. O rakamlara bitirmek
0: Dünya
2: istiyor Galatasaray.
0: Belirleyici olur.
2: Dünya Kupası da belirleyici olur ama dediğim gibi hani ocağın altını hafif açtı. Yavaş yavaş olgunlaştıracak bu işi.
0: Niye Can Dünya için... Kupası'nı bekliyor ki Galatasaray? Gerçi çok daha az bir süre kaldı.
2: Yok, şu anda zaten ısıtıyor Galatasaray. Hı. Yani hafif hafif temaslara hem oyuncuyla hem kulüple başlamış durumda. Can Uzun meselesini bence uzun süre konuşacağız burada Galatasaray üzerine. Galatasaray net bir şekilde Can Uzun hayalleri, projeleri kuruyor açık bir şekilde.
0: Yani 50'yi gözden çıkarmış durumda anladığım kadarıyla Galatasaray.
2: Ya şimdi bir barem verip transfer pazarlığını etkilemeyelim ama Galatasaray o gücü var ki, 40'ları, 45'leri, 50'leri verebilecek gücü var ki masaya oturuyor.
0: Belki.
2: 50 demeyelim de 50 çok yüksek olur biraz. Yani Galatasaray'ın istediği bant o bant değil.
0: Tabii ister ki 20'yi alayım, 10'u alayım ama zorlayacaktır. Okan Buruk nerede? Ne oldu bir de sözleşme meselesi?
2: Okan Hoca şu anda detox kampında güzel bir tatil yapıyor. Nitekim de gerçekten bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeyi başardı. Ustasının rekorunu egale etti. Okan Hoca önce bir...
0: Fatih Terim'in lafı enteresan, birazdan konuşmak istiyorum Fatih Terim'i de.
2: Önce bir Marmaris'e gitti. Marmaris'te bir tatil yaptı Okan Hoca. Ardından bir Bodrum'a geçti. Bodrum tatili bittikten sonra Okan Hoca 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini, Paris Saint Germain Arsenal finalini Puşkaş Arena Stadında izleyecek Macaristan'da. Daha sonra da İstanbul'a dönecek ve transfer zirvesi ve toplantısını gerçekleştirecek. Okan Hoca'yla da şunun altını çizeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek 2 yıllığına göreve seçildi tekrar genel kurul üyelerinin oylarıyla. Yine Sayın Başkan döndükten sonra Okan Hoca'yla 2 yıllık net sözleşme imza atacak, görev süresi boyunca Okan Hoca'yla çalışacağını da deklare etmiş olacak.
0: Ekibini mi güncelleyecek Galatasaray Okan Buruk?
2: Güzel. Az kalsın unutuyordum. Teşekkür ediyorum bu asist için. Galatasaray kazansa da, galip gelse de, rekorlar kırsa da yanlışlarından ya da eksik yönlerini her zaman tespit edip hem teşhisi hem de tedaviyi uygulayan bir camia. Bu noktada Galatasaray yönetimi içinde ve Okan Hoca ile yapılan görüşmelerde hocanın ekibini tazeleme, hocanın Okan Buruk'un ekibini yenileme, daha da güçlendirme, kolonları güçlendirme diyelim, çalışması var. Bu noktada teknik ekipte bazı değişimler, bazı yenilikler olacak gibi duruyor. Ve tabii ki Okan Hoca paralelinde ve özelinde gidecek bu iş. Onun görüşü alındıktan sonra ama mesela hayal edilen isimlerden bir tanesi, iki hafta önceki yayında da söylemiştim, Mertens. Çünkü Mertens gerçekten iletişimi çok güçlü. Gencinden yaşlısına, tecrübelisinden acemisine herkesin çok büyük bir saygı duyduğu ve çok iyi iletişim becerisi olan bir insan profili. Mertens olursa da teknik taktiği ayrı, aynı zamanda iletişim konusunda da Okan Hoca'yla takım arasında bir köprü vazifesi görebilecek çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor Galatasaray yöneticileri. Mertens'in de Galatasaray'ın tekrar radarında olduğunu söyleyelim ama Okan Hoca'nın ekibine yeni eklemeler olacak yeni sezonda, onu söyleyelim.
0: Az önce Fatih Terim'in Okan Buruk'a yönelik sözlerinden, rekoru kırmasından bahsetmiştin. 4'te 4 yaptı. Fatih Terim 17 Mayıs'taki divan toplantısı mıydı acaba?
2: 17 Mayıs'taki UEFA Kupası anma töreni Galatasaray Lisesi'ndeki.
0: Aynı zamanda divan kurulu mu vardı? Neyse hatırlayamadım. Oradaki ifade çok dikkat çekti. Kendi rekorunu egale etti gibi bir ifadesiydi. Onu söyleyelim. Belki de Fatih Hoca şey diyor yani, kimse benim rekorlarımı kıramaz. Hakikaten de öyle bu arada yani. Kalk bir de Avrupa şampiyonu olman lazım yani, o iş. Zor iş, kolay değil.
2: Ya Fatih Hoca'nın hakkını sen ben değil, en başta Okan Buruk'ta teslim eder. Fatih Terim bir Galatasaray ve Türk futbolu efsanesi. UEFA Kupası çok ayrı bir olay, çok ayrı bir başarı. Dilerim ki bir kez daha başarır bir Türk takımı. Ama Fatih Hoca bu süreçte bence çok güzel yönetiyor. Akil bir insan olduğunu, bir efsane olduğunu çok açık bir şekilde her hareketiyle gösterdiği kanaatindeyim. Mesela Liverpool maçına hiçbir davet olmadan geldi. Kendini alkışlatmaya değil, sessiz sedasız Okan Buruk ve Galatasaray'ı alkışlamaya geldi. Mesela Fatih Terim işte 17 Mayıs'taki o organizasyona, Kasımpaşa maçına Başkan Dursun Özbey'in telefonuyla ve davetiyle geldi. Bodrum'dan geldi hemen aynı gün. Önce Galatasaray Lisesi'ndeki törene katıldı, ardından Kasımpaşa maçını
0: yerinde izledi.
2: Yani Fatih Hoca rol çalmıyor. Kimseyi gölgelemiyor. Fatih Hoca Galatasaray'la aynı zamanda gurur duyuyor ve Galatasaray'ı yaşıyor.
0: Zaten hani rol çalmaya ihtiyacı da yok Fatih Terim'in. Bu Fatih Terim'in belgeseli vardı ya Netflix'te.
2: Evet.
0: Tabii çok şey konuşuldu o belgeselle ilgili ama benim o belgeselle ilgili şöyle bir düşüncem
2: orada olmuştu. Olanlardan biri bendim yalnız,
0: biliyorum,
2: ona göre.
0: Biliyorum doğru. Evet, belgeseli izledikten sonra da aslında şey düşündüm. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'da başarılı olduğu, milli takımda başarılı ve başarısız olduğu zamanlar var ama şey diye düşünmüştüm. Hissettiğimi söyleyeyim. Ya adam aslında bizi mutlu etmiş yani Fatih Terim.
2: Tabii ki.
0: Yani onun da altını çizelim ama son günlerde bu kadar, son seçimde de vardı. Fatih Terim'in tekrar bir ortaya çıkması, kendini göstermesini sen nasıl okuyorsun?
2: Yani Fatih Hoca bir Galatasaray efsanesi ya. Galatasaray divan üyesi, Galatasaray teknik direktörü, Galatasaray futbolcusu, Galatasaray kaptanı ama.
0: Bir de federasyon başkanı biraz, mı olur diyorsun, ne diyorsun?
2: Keşke diyorum.
0: Biraz böyle mi? Yani çünkü bak şöyle bir şey var. Biliyor musun Naci?
2: Yıllar evvel Fatih Hoca ile bu federasyon başkanlığı hikayesini konuşmuştum. Hoca hiçbir şekilde bu formüle kapalı değil. Ve bence Türk futbolu için gerçekten ciddi bir çözüm formülü olur. Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu. Hiç Fenerbahçeliler kızmasın. Fatih Hoca o koltuğa oturuyorsa herkesin hakkını gözetir. Hiçbir şekilde Galatasaray'a konfor alanı da yaratmaz. Çünkü Türk futbolunun efsanesidir Fatih Terim. Nihat Özdemir Fenerbahçe başkan vekili değil miydi? Yıldırım Demirhan Beşiktaş kulüp başkanı değil miydi? Bunun örneklerini çoğaltırız, o
0: ama
2: kadar
0: Fatih
2: arttırırız.
0: Fatih Hoca biraz daha bu meselede çok tepede yer alan bir isim olur, tartışılır ama şöyle, bu da tercih meselesidir mesela. Ben şeyi de söyleyeyim, bu arada net bir bilgi. Aziz Yıldırım dışarıdayken doğrudan benim bildiğim Cumhurbaşkanı'ndan hani federasyon başkanı olur musun? Olman iyi olur gibi bir şey gidiyor. Aziz Yıldırım da diyor ki ben diyor tarafım diyor. Ben Fenerbahçeliyim ve tarafım, o yüzden bu iş doğru olmaz diye istese olurdu bence. Yok yani.
2: Olabilirdi.
0: Herkesin bir tarzı ve tavrı var yani.
2: Tabii ki.
0: Fatih Hoca yıllarca sonuçta milli takım teknik direktörü de yaptı. Tabii yani ki. O görevlerde.
2: Abi Türk futboluna katkı sağlayacaksa, artı kazandıracaksa Fatih Hoca böyle bir şeye hayır demez.
0: Bir de bak ne oldu biliyor musun? Geçen ben Serdar Çelikleri izliyorum. Serdar abinin geçenlerde bir Bodrum ziyareti vardı orada. Fatih Hoca ile yan yana geliyorlar. Bir fotoğraf vardı.
2: Evet diyorsun. Biliyorum.
0: İşte yayında bir şey anlatırken ben artık ceketi hani teknik direktörlük ceketini artık giymemeli. Ben de ona da söyledim yani artık sana federasyon başkanlığı yakışır diye. Sanki geliyorum diyor bir şeyler.
2: İnşallah diyorum. Ama belki. Bu yeni değil, birkaç senelik mevzu.
0: Bu federasyon demişken oraya da bir gireyim. Yavaş yavaş işte sona geldik. Evet. Başka bir not yok bende. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon Galatasaray'a kupa vermeye gelmedi biliyorsun. İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA Avrupa Ligi finaline vardı. Trabzon'un kupasında vardı. Galatasaray bunu nasıl okuyor?
2: Galatasaray teşekkür ediyor. Sağ olsun. İşte geçen haftaki yayında da söylemiştim yani. Galatasaray'ın bütün tezlerinin, bizim bütün sezon söylediklerimizin açık bir şekilde belgeleyen bir federasyon başkanı
0: ne
2: var.
0: Ne demek bu, ne demek?
2: Yani
0: federasyon başkanı
2: federasyonun
0: derse ki
2: adil olmadığı, federasyon başkanının adil olmadığı, federasyon başkanının bir taraf olduğu, federasyon başkanının akil bir şekilde davranmadığını Galatasaray dile getiriyordu. Bunu açıkça ortaya koydu. Askıya aldı mevzusu. Ya bir şey söyleyeceğim. Aydın, geçen sezonki şampiyonluk kutlamasına federasyondan temsilci var mıydı?
0: Mecnun abiyi gördüm ben, öyle hatırlıyorum.
2: Galatasaray geçen sezon da hem federasyon başkanı hem MEAKİYE başkanı istifaya davet etmişti. Galatasaray Mehmet Büyükekşi'yi de istifaya davet etmişti. Ama aslanlar gibi geçen yıl Mecnun Oda Yakmaz aslanlar gibi geldi, kupayı verdi, tepkisini aldı, gitti. Sayın Mehmet Büyükekşi geldi, tepkisini aldı, protesto edildi, gitti. Türk futbolunda bir ilki yaşattı federasyon başkanı. Ey benim göreve geldiği ilk günlerde milliyetçilik rüzgarı estiren, Türkçülük rüzgarı estiren federasyon başkanım. İngilizlere kupa verirken seremonide en öndesin. Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu kupayı vermeye gelemiyorsun. Minibüste yolluyorsun ya da gelmiyorsun. Nerede Türkçülük? Nerede milliyetçilik sayın federasyon başkanım ya? Allah aşkına sadece bunu soruyorum size. Bu kadar. Ha bir de hazır hızı almışken şunu da söyleyeyim. Fren patlamışken Sayın Hakan Safi. Ya Sayın Hakan Safi Fenerbahçe kulübünün önemli bir ismi. İşte başkan adayı kendisi. Saygımız sonsuz.

0: Yani hiçbir zaman zaten saygı çerçevesinden çıkmak istemeyen bir insanım ama işte Galatasaray Lisesi'ni ya Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama gitmedim. İstesem Osimhen'i alırdım ama izin vermedi Sayın Ali Koç falan. Ya Sayın Başkan.
1: Bak şimdi seçimde.
0: Gerçekten komik oluyorsunuz.
1: Seçimde bunu söyleyebilir. Yani Osimhen'i çok da gündeme geldi. Almak istedim ama izin vermedi Ali Koç meselesi. Bir günde belki Ali Koç çıkar başka bir şey anlatır. Onu da bilemeyiz. Ama Galatasaray Lisesi meselesi. Ya bir insan niye böyle bir şey yapar? Abi sen de eğitim almış adamsın. Muzaffer de eğitim almış adam. Ben de. Bizi izleyen insanlar da. Şimdi hepimizin hayatında kararlar, dönemler var yani. Ya bir sınava giriyorsun. Tamam mı abi? Kimse kusura bakmasın. Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puan aldıysan oraya gidersin. Yok Fenerli, yok Galatasaraylı falan. Bana bu komik geliyor. Hadi o puanı aldın. O denklikte oraya gitmek istemiyorsun. O denklikte bir yere gidersin. Mesela nereye gidersin? İstanbul Erkeğe gidersin.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Kabataş'a gidersin.
0: Hayır, özel okul dengine gel. Robert Koleji'ne gidersin abi.
1: Naci, Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puanı aldıysan özel hayır. Okula gitmezsin.
0: Hayır, ışık okullarına gitmiş ya Sayın Başkan. Tamam. Adayı.
1: Ne anlatıyorsun Hakan şimdi bu?
0: Abi o zaman yani özel okul kıvamında bu ülkedeki en önemli özel okul neresidir? Robert Koleji'dir abi. Sen nerede okudun?
1: O puanı
0: çok değerli
1: lazım.
0: Bir yer. Ya o yüzden komik oluyor. Ha bu arada ya bu bir yani Galatasaray üzerinden hamaset yapmanın hiçbir anlamı yok bence. Popülist açıklama.
1: Hata yapmış yani.
0: Mesela
1: bak
0: bugün bir kulüp üyesi atmış bizim evet. Ama şey hani tiye alarak şey Sayın Hakan Safi. Osmanlı Şehzadesi Ömer Faruk Efendi Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş ve 20 yaşında Fenerbahçe onursal başkanı olmuştu diye. Yani şimdi ve tarihe bakın Fenerbahçe kulübünü kuranlardan Galatasaray Lisesi mezunları olduğunu herkes bilir tarihte. Tarihçiler ya, bilir bunu.
1: Naci Galatasaray Lisesi Galatasaray'ın değil Galatasaray Lisesi Türkiye'nin.
0: Aynen öyle. Abi şaka gibi ya buralara geldik gülüyorum.
1: Galatasaray'ın en büyük şansı konusunda da,
0: bak ben bunu Osimhen konusunda 2025 Ocak ayıydı Galatasaray Konya Spor maçı tarihe bakarlar. Ocak ayı ya 9'u ya 21'i olması lazım. Gerçekten de devre arasında Fenerbahçe yokluyor Osimhen'i. Osimhen diyor ki yani saçmalık diyor. Hayır ben burada kalmayı düşünürken ne Fenerbahçesi diyor. Golü atıyor abi Konya Spor'a. O meşhur Snyder döneminde başlayan, Icardi döneminde alevlenen ağlama sevincini yapıyor Konya maçından sonra. Golü attığında. Niye yapıyor ağlamayı? Fenerbahçe'ye gönderme yapıyor. Sen istediğin kadar beni iste ben gelmem diyor. Ha, o yüzden şimdi ben Osimhen'i isteseydim alırdım. Neye göre alırsın abi? Oyuncu köle mi? Osimhen'e sordun mu?
1: Ben de şöyle düşünüyorum Naci. Ben seninle şöyle ayrılıyorum. Kefen giyerim onu giymem. O formayı giymen diyenler bir sürü hikayeler. Futboldur bu olur. Tamam mı abi?
0: Ama oyuncunun sana göndermesi var aynı takvimde.
1: Tamam. Alırsın.
0: Hani istesen ha alabilir mi? Ama istesem alırdım. O zaman onu nasıl söyleyeceksin? Ben Osimhen'le anlaşmıştım. Bak al bak bu mesajları ya da taslak kontrat. Ama Sayın Ali Koç istemedi dersen o zaman tak mat etmiş olursun.
1: Tamam Ali Koç'u da patlatıyorsun zaten de şuraya geleceğim.
0: Kaç kere patlattı zaten Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi zaten Ali Koç'a atılan goldür. Fenerbahçe'ye atılan goldür ya. Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi Sayın Hakan Safi ile federasyonun Galatasaray'a attığı goldür.
1: Niye öyle düşünüyorsun ama bir şey söyleyeyim öyle devam et. Şimdi dolayısıyla hani oyunda böyle şeyler olur. Parayı verirsin getirirsin. Yani Osimhen yarın gidebilir oraya. Ya bu işareti yapar. Fenerbahçe'ye alır. Fenerbahçe bu sefer Osimhen'e Galatasaray'a gönderme yaptırabilir. Neyse bu olur hayatta böyle şeyler ama oradaki sıkıntılı ifade şu. Abi istesem alırdım. Ya almadığınız için zaten bu halde ya. Demezler mi adama?
0: Ne diyeyim abi? Aynen öyle.
1: Şimdi burada da hani o ifadeyi kullanırken de ifadenin nereye gittiğine de özen göstermek lazım dedik. Kerem Aktürkoğlu meselesi. Orada şöyle bir destek vereyim sana. Hakan Safi diyor ki sıkıntı yok diyor. Ben yeni bir model yaptım. Ceza meza hiç problem olmaz. Her şeyi çözeriz. Kerem modeli de bunu gösterdi. Buyur abi.
0: Abi Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha sadece saha içinde verilen kararla değil. Bu kararla dahi Galatasaray'a çok büyük bir zarar vermiştir.
1: Niye?
0: Çünkü Fenerbahçe'ye bir siz konfor alanı yaratmış oldunuz. Fenerbahçe'ye limit açtınız. Fenerbahçe'nin o çok büyük ahlak ve etik olarak Galatasaray'a saldırdığı noktada siz Fenerbahçe'nin UEFA'nın dahi ceza kestiği, para cezası verdiği kontrata göz yumdunuz göz. Bu dahi sizin Galatasaray'a ayrı, Fenerbahçe'ye ayrı bakış açısında olduğunuzu gösterir.
1: Yani Galatasaray
0: bu kontrata var ya Galatasaray imza atsaydı vay anam vay, vay anam vay. Sayın Başkan var ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ne röportajlar veriyordu.
1: Yani Galatasaray şunu mu söylüyor?
0: Abi UEFA ceza kesti, Türkiye Futbol Federasyonu göz yumdu. Budur abi olay. Federasyon ceza verdi mi Fenerbahçe'ye?

0: Yaramak Türkoğlu ile alakalı.
1: Vermedi.
0: UEFA niye veriyor?
1: Veremez
0: abi?
1: Ki.
0: Ha?
1: Veremez ki.
0: UEFA niye veriyor peki? Niye UEFA?
1: Uygun olmadığını düşündüğü için. Şimdi şuraya geleceğim. Yani Galatasaray şöyle mi bakıyor meselede? Kardeşim biz Fenerbahçe, federasyon bize karşı Fenerbahçe ile çeşitli işbirlikleri yapıyor derken, bu hakem tartışmalarından bağımsız söylüyorum. İşte burada sen gittin Kerem konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağladın. Göz yumdun. O yüzden bana karşı bir tavır aynı zamanda bu diyemiyorum.

0: şu basit mantık, ha statü farklıysa bana bunu söylesinler, özür dilerim kalkıp. Ben öyle hatadan vazgeçen bir insan değilimdir yani, hatalıysam pardon derim. Mesela ben şunu anlamıyorum, UEFA bu sözleşmeyle alakalı Kerem Aktürkoğlu'na para cezası verirken, verecek olurken TFF niye göz yumdu?
1: Niye biliyor musun? Şu açıdan, kağıt üstünde bunda bir sıkıntı yok. Ben diyorsun bu parayı anlaştım bu oyuncuyla. Sonra bu imaj hakları meselesi bir dönem çok yaygındı biliyorsun. Kağıt üstünde bence burada bir problem yok. Ama ya şimdi bu kağıt senin önüne geldiğinde de hayatın doğal doğal akışına aykırı bir durum var. Ya Kerem aylık 20 bin liraya oynar mı? Kerem Fenerbahçe Samandıra'ya girdiğinde adımını attığında zaten 20 bin lira yazıyor. Buraya zaten federasyonun büyük bence sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi bu. Bu izni vermesi, müsaade etmesi, tıpkı bu Galatasaray'ın bahis meselesinde olduğu gibi siz bunu sırtınıza alın ama yasal hükümlülük sizdedir demesi gibi. Bence orada da federasyonun büyük bir kusuru vardı Galatasaray'ın olduğu gibi. Ama şöyle bir durum da var. Bunu Fenerbahçe tarafından okursak da şöyle bir durum var Naci, onu da söyleyeyim. Burada Fenerbahçe'nin büyük golü de kendisine attı aynı zamanda. Yıllarca Ali Koç demedi mi çift sözleşme, Galatasaray öyle yapıyor, Galatasaray böyle yapıyor. Gider ayarak Fenerbahçe'nin bu konudaki yıllarca yaptığı propagandayı da kendi lehine çevirdin. Galatasaray'ı eleştiriyordun, kalktın sen şimdi bunu yaptın.
0: Abi Galatasaray İkardi.
1: Ben yapacağım diyor biraz daha.
0: Bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii alenen. Ya muhteşem. Parası neyse veririm diyor bir de. Arkadaş ya o kadar popülist söylemler ki, sen şimdi mesela sarı ışığa yakalandın UEFA'da. Para cezasını yedin bununla alakalı. Bir de limiti aştın yedin. Üçüncüde kırmızı kart yersen ne olacak? Ne hesap vereceksin? Parayı verdin de Avrupa'dan ceza. Men ya da transfer cezası alırsan bunu nasıl açıklayacaksın?
1: Daha bak, büyük ceza var demek.
0: Yani o yüzden popülist söylemler. Bir de şunu söyleyeceğim, yersen abi yersen. Icardi'yi konuşuyorlardı ya. Arkadaş Icardi Galatasaray'da 6 milyon euro alıyor. 4'te imajdan alıyor. Sen ne yapıyorsun? Asgari ücret. Arkadaş yanlış anlamasın. Hepsi emekçi. Hepsine saygı duyuyorum. Bugün hangi restorana girerseniz girin kapıda bir tabela olur arkada. Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır. Bak.
1: En az.
0: O zaman Fenerbahçe kulübünde de yazsınlar ya. Kerem'in sözleşmesi öyle. Yani bunu federasyon yiyorsa afiyet olsun abi, ne diyeyim yani. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın, düşüncelerimizi dile getiriyoruz hiçbir şekilde. Çünkü milli takım arifesine giriyoruz. Kerem Aktürkoğlu'na bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Milli takımımız için çok önemli bir oyuncu.
1: Evet,
0: dilerim ki bir an evvel sahalara döner ve Dünya Kupası turnuvasında ilk maçta sahada olur. Çünkü bizim için çok değerli. Artık Barış Alper Yılmaz'ı da, Orkun'u da, Kerem'i de, hepsi bizim oyuncumuz. Hepsi milli takımımız için, bayrağımız için mücadele edecekler. Başarılar çocuklar diyoruz.
1: Ağzına sağlık. Digifutbol'a aboneliklerinizi bekliyoruz. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi bayramlar. Naci, tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Digifutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Kemerburgaz ve Tinoktay tesislerinden herkese mutlu akşamlar. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Galatasaray'ımız 26. şampiyonluğu elde etti ve bu 26. şampiyonluğun üst üste 4. şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri golcümüz Victor Osimhen de özel yayında, canlı yayında bizimle birlikte. YouTube katıl, sarı kırmızı paket ve GS Plus Premium'da öncelikli yayınla karşınızdayız. Victor, hoş geldin.
5: Welcome Victor.
6: Thank you.
4: Nasılsın? How are you?
5: I'm fine. Thank you.
4: Evet, gayet iyi. Bu dakikalarda tabii şunu da belirtelim sevgili seyirciler size. Galatasaray'ımızın antrenmanı da devam ediyor Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde. Oradan da zaman zaman güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ben öncelikle Osimhen'e şunu sormak istiyorum. Osimhen'in ikinci şampiyonluğu üst üste ne hissediyor bu şampiyonlukla ilgili olarak?
5: First of all, I'd like to ask Osimhen this question. This is your second title in a row, and how is this, special? And how do you feel about this second title that you have won?
6: I mean, feels so good. The feeling is still overwhelming. I think the first two titles I've won with Gala, I think is the greatest for now. You know, I'm enjoying every bit of it. I think. So far, so good. This is where I enjoy most in my career, and the league titles I've won here has given me some kind of sense of fulfillment, because I feel like I deserve it.

0: they deserve the praise for that goal.
1: Evet, o an Icardi çok sansasyoneldi. Yani zaten öyle yetenekli bir oyuncu ki o çalımı atması ve ardından ben de evet işte bu benim kaptanım dedim gerçekten. Sonrasında da kendisi atacak sandım. Ben Kaan'ı görmemiştim ilk önce. İki kişiyi o şekilde geçip ondan sonra Kaan'a pas çıkarması ne büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslında. 3-2'den sonra artık o golle birlikte de biz de kutlamaya başladık. Çünkü artık hani kazandığımıza emin olmuştuk. Ve çok iyi bir pozisyondu, çok iyi bir goldü. İkisini de gerçekten bütün iltifatları hak ettiğini düşünüyorum.
2: Şunu soracağım. Çok önemli bir maçtı Antalya Spor maçı. Şampiyonluğu ilan ettiğimiz maç ama sezon içinde kendisi için dönüm noktası dediği bir maç ya da maçlar var mı?
1: Of course, Antalya game was very important for us, but during the season, do you think there was a breaking point or there were some games that were like so important in your opinion?
0: I think for me, if I'm being fair and honest to myself, I think we already won the league way before. That was when we played Samsunspor in Rounds Park, where we won 3-2. That game was really like the highlight of our season, as at that time it was really intense. And I think, yeah, of course, every other game was so important, but that game was really our turning point of the season for us, because it was really a big game, a tough one. But we were able to pull through the win, and yeah, just like I said earlier, that game was actually the turning point for us.
1: Bence şahsen, yani kendime adil olmam gerekirse, Samsunspor'a karşı evde kazandığımız 3-2'lik maç sezonun en öne çıkan maçıydı. Gerçekten çok zorluydu, çok yüksek şiddetli geçmişti. Ama o dönüm noktası oldu. Çok büyük ve zorlu bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok önemliydi ve o andan sonra o dönüm noktası oldu diyebilirim.
2: Peki buna bağlantılı olarak tabii ki her futbolcu sezon başlarken şampiyon olmak için sahada olur ama bu sene şampiyon olacağız dediği bir maç var mı ya da bir an var mı? Biz bu sene evet şampiyonuz.
1: Of course, all the players are starting the season and they want to win the title. But is there a game, specific game where you said, okay, we are going to win the title this season? Is there a game such?
0: I mean, when we played our rival from the other side, I could feel, because 3 days or 4 days before the game, the whole dressing room was so lively and very, you know, very intense, as well as the training, and everyone, we didn't speak about the opponent that much, but we were only giving ourselves some kind of sense of belonging and trying to let the whole squad know how important it is for us to get this game done at our home and get it sorted out. So from the training, I could feel that this game was going to turn out so good for us. And just like it happens, I knew, not like disrespecting anyone, but I knew this game was going to be in our favor. And then from the performance of the whole squad in that particular game, I think we deserve to win that game. We deserve the title, and I'm really happy we won the game, and also we won the title.
1: Rakibimize karşı, yani diğer taraftaki, karşı taraftaki takıma karşı 3-4 gün önceden soyunma odasında ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum. Ve herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi o kadar konuşmuyorduk aslında. Ama orada o aidiyeti hissedebiliyordunuz. Yani bu evimizdeki maç gerçekten ne kadar önemli bizim için. İçimizden gelerek onu hissettiriyordu. Ve antrenmanda anladım ben orada bu maç bizim lehimize gidecek büyük ihtimalle diye. Ve ondan sonra da, yani bunu bütün saygımla söylüyorum tabii ki de, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık onlara karşı ve ardından da hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık.
2: Tabii biz şu anda YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket'te ve GS Plus Premium'da yayındayız Utku. Bazı mesajlar geliyor. Onu söylemek istiyorum, sen de lütfen çevirirsen. Mesela Şirin Çakır diye bir kullanıcı demiş ki, sen bizim mucizemizsin, yollarımız kesişmiş çok şükür diye mesaj atmış. Şu anda YouTube'dan yayında bize, kendisine.
1: Of course, this is a live broadcast from YouTube Katıl of Galatasaray and also the GS Plus. There are some comments that they are sending, and one of them say, you are our miracle.

0: And you have, it has been a miracle for you to come to us and achieving such success. Would you like to say something to this comment?
1: I mean, thank you so much for the comment. To be honest, I think me and Gala coexisted because Allah has made this possible, and it has written it in the destiny of both Galatasaray and Osimhen to come in contact between each other and do great things. So for me, just like the fans, you know, appreciate that I come to this club, which is very, very beautiful and very rare to see in this modern football. I'm saying this again, I've said it before, and I'm truly, truly, truly grateful to come to this club and experience some sort of very emotional stuff that I haven't seen in my career, only a few clubs that I've played. I mean, yeah, I really appreciate the love, the support towards myself, my daughter, my family, everyone. I think it's really beautiful. And every time I step on the pitch, I don't play for Osimhen. I play first of all for these fans, this club, the management, everyone that has helped me through life's journey. I think it's beautiful to see, and I'm really grateful for this.
0: Çok teşekkürler yorum için. Açıkçası Galatasaray ve Osimhen, yani Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. O şekilde büyük bir büyük şeylere ulaşacağımızı ve bunlar için birlikte mücadele edeceğimizi bizim kaderimize yazmış, alnımıza yazmış. Taraftar gerçekten çok özel. İlk geldiğim andan beri inanılmaz destek oluyorlar. Ben çok mutluyum bu kulüpte. Yani duygusal çok özel anlar yaşadım. Bulunduğum diğer kulüplere nazaran çok daha farklı bir yeri var buranın. Burası hem bana hem kızıma hem aileme inanılmaz destek olan birçok insanla, taraftarı olsun, kulübün yöneticileri olsun, çalışanları olsun, herkesin gerçekten arkamda olduğunu hissettiğim bir yer oldu. Ve her sahaya çıktığımda da kendim için oynamak yerine kulübe adamak, takıma adamak ve bu formaya adamak istiyorum.
2: Biz zaten onu net olarak görüyoruz. Az önce biraz Okan Hoca'nın çok iyi bir teknik direktör olduğundan bahsetti ama biraz daha gene açarsak takım üzerindeki en büyük etkisi ne Okan Hoca'nın?
0: You have mentioned that Okan Hoca is a very good head coach, but could you say, if we elaborate a bit, could you say what is the greatest effect of Okan Hoca on the team?
1: I mean, a lot of quality he possesses. I mean, it's not an egoistic coach. It's not actually. He actually believes in his players, which is very good, and which is actually rare, you know, for so many coaches. And the way he speaks, the way he lets some of this experienced player also take charge a bit and take responsibility, it's hard for you to see in this era. So I mean, aside from the way he wants us to play, I think Osimhen is actually a great person, and I think for me, he's one of the coaches that I've met that I'm really, really, you know, satisfied with. And every time I put on the shirt also, like I play for him, and just like the rest of the boys. And for me, it's just like I said earlier again, he's actually, you know, I said it again and I will say it again, you know, he and Fatih Terim are actually the greatest, you know, coach in the, one of, or the greatest coach in the history of this, of Turkish football. And I mean, to be honest with you, what he has also done last season in the Champions League is highly, you know, highly applaudable. So I mean, he's a good coach, a good person, and this is what is the most important thing, and I truly have great respect and admiration for.
0: Çok kaliteli özellikleri olan bir insan kendisi. Yani birincisi egoist değil. Oyuncularına inanıyor ki bu nadir bir şey artık günümüz hocaları arasında. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Ve bu ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren şeylerden aslında. Yani büyük bir insan olduğunu söyleyebilirim. Ben çok çok memnunum yani hocam olarak onunla birlikte çalıştığım için. Ve her forma giydiğimizde hem benim için hem takım arkadaşlarım